üzere her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanlığa, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlara hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok görüneceğiniz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, iftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz ne zaman başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim, neden yoldayım?
Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz, o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız, çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerimizde,
Ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah-u Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez. Allah için yaratıldınız. Yetmez. Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri viteste hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var.
hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz, zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzle. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.
Şöyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekliyse, Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve hususları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah'a hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde, biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da bulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz, o mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara
ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için, onlarla mutluluğu yaşamak için o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece, dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir.
Öyleyse

başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın, orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın yarısı gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız.

Allah'ını düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sırada öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emirler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor. Ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz.
başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet deyince mutsuzluk ulaştığı sürece. Sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine herkes. Acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz? Nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek, hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar
kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar, birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde, insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar, birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar, iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir. Beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır. Sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın
kanununu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafındaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözünde size sevgiyle bakan fırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o fırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi fırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi parıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum. Buradan, Amerika'dan. Bir defa daha beraber olmanın mutluluğunu yaşamak istedim sizlerle. Maksadım kısa bir zaman süresinde sizlerle yarenlik etmek. Sevgili kardeşlerim, burada her şey en güzel standartlarda devam ediyor. Geçmişe doğru baktığım zaman yola çıktığımızdan bu tarafa çöplerin altından ne kadar çok sular aktığını görüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmanın, sizlerle kalp kalbi olmanın, kalplerimizin birbirini ısıtmasının, aydınlatmasının, nurlandırmasının başladığı yıllardan bu yıla çok zaman geçti aradan. ...1976 yılına kadar biz eğitildik. ...1963... ...1976... 13 yıl. ...1976'dan... bu tarafa sizlerle başka bir hüviyette beraber olduk. Sizlere anlatacak çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim. Bunun huzurunu, mutluluğunu hep yaşamışımdır. Sizlerle beraber olmak, sizlere çok şeylerden bahsetmek, biliyor musunuz? Hiçbir şey tesadüf değildir. ...1963 yılı ben 1933 doğumluyum. Yani 30 yaşındayım. Vakıflar Bankası'nda müfettişlik yapıyorum. İstanbul'da Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Kapının içeri yaşlı bir zat girdi. Benden daha yaşlı sevgili kardeşlerim. 75 falan vardı diye düşünüyorum. Geldi benim masama. Ve dedi ki ben dedi seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen de beni dedi dayılığa kabul ediyor musun? İşte tasavvuf hayatımın başlangıç noktası. Ona dedim ki elbette. Allah razı olsun demedim ne yazık ki o zaman. Böyle bir kelimeye alışık değildim. Ama o dedi benim onu elbette mutluluk duyarım ile dayılığa kabul etmem. Onun Allah razı olsun demesine sebebiyet verdim. Ve cebinden iki tane şeker çıkardı. Kağıtlı şekerler var. Hani bayramlarda alırız çocuklarımıza veririz falan. Onlardan. Sonra da Allah'a ısmarladık dedi ve gitti. Sene 1963. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün tekrar geldi. O gidince ben sormuştum şubenin o sıradaki müdürüne.
bu dedim bu zat kimdir bu gelen zat, bu yaşlı zat? Dedi ki bana o dedi bunun adı Dayı Bey dedi. Bütün Fener yolu bunu tanır dedi. Falanca tarikattandır dedi. Ve buralarda onu tanımayan yoktur. Herkese iyilik yapmaya hayatını adamıştır. Herkes tarafından çok sevinir. Fener yolunun Dayı Bey dedi onun adı. Ertesi gün o zat tekrar geldi. Ve hadi gel yeğenim dedi, senin dedi meseleyi çözelim. Ben ona hiçbir meselenden bahsetmemiştim. Ne meselesi falan diye sorduysam da bana hiç aldırış etmeden yürümeye başladı. Ben de arkasından onu takibe başladım. Beraberce çok güzel bir binanın önünde durduk. Etrafı bütün bahçeyi de binanın. Bahçenin içinde bir küçük saray gibi. O zamanki General Çelik İnşa Fabrikası'nın sahibiymiş. O içeride bulunan zat. Dayı Bey önünde, ben de arkada içeri girdiğimiz zaman o eski yazılı bir kitabı okuyordum. Dayı Bey'i gördüğü zaman olağanüstü bir saygıyla yerinden kalktı. Ellerini öptü onun. Ve çok hürmetkar bir şekilde Dayı Bey'in emrini bekledi. Dayı Bey dedi ki senin arkada dedi müştemilat var bir tane dedi. Eskiden bahçıvanların falan kalıyormuş dedi. Orasını dedi bu yeğenime dedi bu akşam bitir ve teslim et dedi. Sonra da Dayı Bey Allah asmaz dedi çıktı gitti. Ben kaldım mı orada sevgili kardeşlerim? Af diledim ev sahibinden dedim. Özür dilerim dedim. Beyefendi ben Dayı Bey'i dün tanıdım. Bugün de ne yapacağından hiç haber vermeden beni buraya getirdi. Ben dedim sizden daha yeni tanışıyoruz ama siz bana evinizi vereceksiniz. Evet dediğinize göre ona. Ben dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim Azat bana dedi ki seni seçtiğine göre dedi sen de bizdensin artık.

Gerçekten ev bulamama gibi bir problemim vardı. O problem beni o devrede epeyce üzüyordu. Teftişler genellikle bir ay, iki ay gibi sürelerde sürdüğü için geçici bir süre içinde kimse pek ev vermek istemiyordu. Bir problemdi yani benim için. Birçok yerlere başvurmama rağmen netice alamamıştım. Ve dayıya gelip o meseleyi çözdüm. Sonra biz oraya ulaştık. Orada Fener Yolu Şubesi'nin teftişi boyunca orada kaldık. Ev sahipleriyle çok iyi bir dostluk kuruldu o süreç içerisinde. İşte benim tasavvuf hayatım böyle başladı. Her şey çok güzeldi sevgili öğrenciler, bilmeyenler. Neden güzeldi? Çünkü ertesi akşam Dayı Bey elinde üç tane mum, biraz kesme şeker, bir tane de limon bulunan bir paket getirdi bize. Ve kapıdan paketi bırakıp ayrıldı. O akşam Fener yolunda elektrikler söndü. Biz birinci mumu yaptık. Elektrikler yanmadı. İkinci mumu da birinci mumdan yandık. Hiç yaktık, hiç kesilmeden. İkinci mum bitti. Elektrikler yanmadı. Biterken biz üçüncüsünü de yaktık. Sevgili kardeşlerim, üçüncü mum söndüğü an elektrikler yandı. O ana kadar arda arda gelen olaylardan tesir almaya başlamıştım ben. Hayatımda din adına daha evvel hiçbir şey yapmayan birisiydim. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün bankaya geldiğinde ben dedim ki akşam dedim tesadüfen dedim ışıklar kesildi dedim üçüncü mumu derken üçüncü mumu bitirdiğin zaman ışıklar yandı değil mi dedi. Evet dedim. Yeğenim dedi o dedi tesadüf değildi dedi. Benim o zamanki mantığıma göre bu imkansız bir şeydi. Ve açık açık fikrimi söyledim. O da dedi ki bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan dedi. Bak dedi karşıki binanın şu katından gösterdi dairesini bana. Gerçekten Vakıflar Bankası'nın karşısındaki apartmanın üçüncü katında mıydı, dördüncü katında mıydı? Şimdi hatırlayamıyorum katı. Gelirsen dedi sana orada bunun ne olduğunu, bunun adı tasavvuftur dedi, ne olduğunu sana anlatırım. Ondan sonra ben ertesi gün gittim oraya. Ve hayatım ansızın değişti. Birçok güzellikler ard arda bize ulaşmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensuplarını o zaman atlarına derviş derlerdi. Tekkede kalırlardı bu insanlar. Onların süfli, insanlara faydası olmayan, bedavadan geçinmek isteyen, zavallı insanlar olduğunu düşünürdüm. Bize çocukluğumuzdan beri bunu öğretmişlerdi. Öyle tekkelerde, mekkelerde yaşayan derviş merviş dedikleri adamlar kötü insanlardır. Onların insanlara zarar veren tüfeili
bedavadan yaşayan insanlar olmanın dışında hiçbir özelliği yoktur. Öyle derlerdi. Ve hepimizi buna inandırmışlardı. Sonra mı ne oldu? Sonra Dayı Bey bana ilk müşidim tasavvufu öğretti. Birdenbire her şeyin çok güzel oldu. O zamana kadar farklı bir yapının sahibiydim. Çok okurdum. Ve ukala birisi. Herkesle tartışırdım. Ve her tartışmadan mutlaka galip çıkmak için her şeyi yapardım. Tabii öyle olmam için çok okumam gerekiyordu. Öyle yapardım. Mesleğimde iyi birisiydim. Etrafındakiler beni severler miydi? Hayır, sevmezlerdi. Çünkü başkalarından daha farklı bir kariyeri ortaya koyabilmek için standartların dışında bilgileri edinerek üst boyutta bir raporlar dizisi verirdim onlara. Bizim teftiş heyeti reisi bir gün bana dedi ki sen bunları nereden öğreniyorsun? Sevgili kardeşlerim, iktisattan bahsediyorum, yanlış anlamayın. Teftiş heyeti reisiyle olan konuşmamız iktisat konusu, ülkenin iktisadi standartlarının nasıl değişeceği, ne yapılması lazım geldiği falan filan. Ve hangi kitapları okuduysam hepsinin adını aldı benden. Ondan sonra onunla aramızda Alaaddin de adı, Allah rahmet eylesin. Bir tatlı şey başladı. Öğrendikçe daha çok detaylara giriyordu. Ve her şeyin nasıl gelişmesi lazım geldiği konusunda o yıllarda, 63'lü yıllardan bahsediyorum daha, birçok şeyi beraberce düşünmüştük, konuşmuştuk. Her geçen gün ufku genişliyordu. Sevgili öğrenciler, sonra mı ne oldu? O zamanlar muhasebe müdürü olan bir zat vardı. Benim teftiş raporları sadece şubelerin standartında değildi. Onun ötesinde Yüksek Denetleme Kurulu'ndan birçok bilgiler alıp raporları yeni bir dizayn içinde sunmaya başlamıştım. Ve doğrusunu söylemek lazım gelirse bu raporlar genel müdürlüğü de tenkit ediyordu. Ve o zaman muhasebe müdürü olan bu zat bize fena halde içerliyordu. Sonra mı? Sonra teftiş hayatımız bitti. Müdür olduk. Bandırma müdürlüğü, Tokat müdürlüğü, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir master imkanı doğdu. Biz de o imkana kavuşabilmek için bizi Ankara'ya tayin etmelerini istedik. Müdür muavini falan da yapabilirsiniz dedik. Müdürlük falan bizim için önemli değil.
Ona da dediler ki genel müdür muavinin telefonu. O bu konuyu söylesin sana ne yapılması lazım geldiğini. Genel müdür muavinliğine telefon ettim. Baktım bizi o çok seven eski muhasebe müdürü genel müdür muavini olmuş. Daha ben Ankara'ya tayinimi ister istemez hiçbir zaman dedi buraya gelemezsin. Eğer dedi Ankara'ya gelmek istiyorsan o zaman işinden istifa et. Git kendinin başının çaresine bak. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Teşkilatı'na geçişimiz böyle oldu. Bankacılığı bilen birisi lazımmış onlara. İşte oradaki 29 tane araştırmanın sahibi olan biz böyle başladık Devlet Planlama Teşkilatı'nda Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde göreve. Ama dayı Bey'in ömrü çok uzun değildi. 10 yıl sonra rahmetli oldu. Rahmetli olmadan evvel son söylediği şey, niçin sen beni değil de ben seni buldum biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum dedi. Senin bunun cevabını öğreneceğin yıllar 30 sene sonraki, 40 sene sonraki yıllar dedi. Vazifenin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Ve sonra Dayı Bey rahmetli oldu. Sonra biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir fizibilite raporları hazırlama müessesesi kurduk. Orada çalışan bir kardeşimiz de Orta Doğu'da bitirmişti, master yapıyordu. Bizde de staj yapıyordu. Ve bana dedi ki sizin için dedi birini düşünüyorum dedi. Manevi bir destek olması için size ve gidip ona soracağım dedi. Biz de dedi ki çok iyi edersin. Bu kardeşimiz gitti sordu ve geldi dedi ki o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş dedi. Siz dedi hacet namazı kılacaksınız. Ben dedim ki bu hacet namazı nasıl kılınıyor? Öğretti bana hacet namazını. Hacet namazını kıldık. Ve Ankara'da bir kişinin bulunduğu yer gösterildi. Ve oraya gittik sevgili kardeşlerim. Orada 2 saat süreyle hep bekledim. Herkesin işleri görülüyor, gidiyorlar. Ben de orada bekliyorum. Nihayet şeytan da devamlı beni dürtüklüyor. Sen Allah'tan bir şeyler duyduğunuzu mu diyordun? Hadi bakalım işte şimdi 2 saattir buradasın. Neden kimse seninle meşgul olmuyor? Gibi laflar söylüyor bana. Dediler ki Zeki Hoca içeriden seni çağırıyor. Kim dedim bu Zeki Hoca'ya? Git içeri görürsün dediler. Girdik içeriye. Ve Zeki Hoca bir mürşit değildi. Ama bizi mürşide götürecek olan kişiymiş. Ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi gittik. Menzil Adıyaman'da oradaki mürşide tabi olduk. Sonra Allah-u Teala bize rüyalarımızda gösterdiği kişinin onun babası şey yaptın Hakim Hüseyin Hazretleri olduğunu öğrendik. Sonra da ona tabi olduk. Adıyaman menzildeki Mürşide.
Muhammed Raşid Hazretleri. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Sonra sizlerle beraberiz. Yıllar çabuk çabuk geçti. O da rahmetli oldu babası gibi. Ve sonra biz Türkiye'den buraya geldik. Amerika'ya geldik. Ve sizlerle beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizinle yarenlik etmek geçti içimden. Yarım saatlik falan bir zaman parçası vardı. Kardeşlerimiz şu anda iftar için hazır vaziyette, bizim bu sohbeti bitirmemizi bekliyorlar. Sohbet burada bitiyor. Biz buradayız. Siz oradasınız. Ama kalplerimiz beraber. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık hasbihalimizi, yarenliğimizi Allah-u Teala'nın makbul kılması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devirlerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır.
Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekke. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihette ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün. Bir ülkede yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor.

O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cabası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar, bütün dünyayı dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin, ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi, hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, yani vuslata nail olmak müessesesi, visal, vuslat, Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek, muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse, hadi gelin sizin de Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala orada? Vesta'inu

bis-sabrı ve-salatı. İnneha lekebîretün illâ alel-hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Buradaki ifadeye اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, istianeyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane, hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kademesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah-u Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek, muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi.
Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah-u Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesulenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinnetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken, Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onu görebilen, işitebilen, idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle, işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın
sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka, ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah-u Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi, ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığınız, ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşur. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından
inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse 12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mevzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah-u Teala zaten iradenizi kontrolü altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla İkinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle
zaten daha evvel birinci safhada ki tevekkülünüzde %2 rahmete ulaşmıştınız. %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala o kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekküle ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe münaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla, rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar, sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak, o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, altına Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla, imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve 2. 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor. Ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'laştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudunu da onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak surette inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam, Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben Allah Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu. Ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir ve Allah onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki bu imanın sahibi olursam ki Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken,
tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah-u Teala benim ruhumu, benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar irade yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini, serbest bıraktığı iradesini gene kontrolüne alarak onu irşad da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de 4 kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan biziz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü
sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 binde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derifte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül, bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel abimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı da kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için mutluluk asıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden ölüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse üç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden ölüdür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda baştan aşağı sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insanın şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikasını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi

ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını, nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırmayı düşünün. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırılması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında, bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini mütakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlasa ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin Suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfedi safhine reddettik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür. Daimi zikre ulaştınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün afetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği hiçbir fiilde işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kavga bitmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzur yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mütakip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin

huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsi de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefs de ruh da hayrıdır demektir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza, başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derece kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işlem bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için, onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanımı misalidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat kazıyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için
olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaktınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayacaklar ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur? Dış dünyasında ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka ruhun istediği istikamette olacaktır. Çünkü nefsi ruh hüviyetine girmiştir. Bu kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayrı işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında
İnsanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları, nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhun nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar. Ayrı zaten nefslerine intikam afeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlasa ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri
işlemekte ve günaha girmektedir. Bu sebepten huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlak ölesine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur, hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzdur. Sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediği ulaşsanız sizin için doyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir metredir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir. Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl bir mesafine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir vesiledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi hayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emirle, emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşad nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşad makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşad edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşad makamının sahibi kılınmaz Allah Teala tarafından. Biz Allah Teala'nın İrşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani İlmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakin ve aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin
ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakın kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesefak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer konu. Daimi zikrin sahibidir. Hulyelbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Hulyelbap? Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Âl-i İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Ulu'l-Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa o ilmel yakini aşmış, aynel yakin hudutlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi Ulu'l-Elbab kademesidir. Ve Ulu'l-Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün deryaları görebilir. Ana dergahı görebilir. Altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergâhta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi, Ulu'l-Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa, o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak, nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip, kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer, kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitr-i Münteha'dır. Sitr-i Münteha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın
söz itibariyle bir başkanlığı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi, hikmetin birinci kademesi ullelbaptır. Yalnız zemin kat görünür. İkinci ve üst kademesi, hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri, yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynel yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah-u Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah-u Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah-u Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi, tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah-u Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek, bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nazuha davet edilirse, Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitetin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah-u Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an hakka da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakini ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te Allah Teala onların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart Allah'a teslim olmak. İkinci şart Allah'a çağırmak. Üçüncü şart kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olunur? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ O kişiler ki nefslerin, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim, nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْسِنَ لَهُدْن۪ينَ هُنَفَاهَ Onlar emrolunmadılar.
dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Halis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken, bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar, afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden, faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardaki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler, eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç desimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi, onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır, onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir.
Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala kimi gösteriyorsa o kişi, ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah-u Teala. Devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah-u Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görülmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ımız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi. Kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmüyor. Hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı. Ve diyor, geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi tertemiz falan. O da bana garip garip baktı, nereden biliyorsun dedi içerisinin tertemiz olduğunu. E dedim, dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel. Ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşid. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah-u Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah-u Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi
Hacet namazı kılmadan da gösterir Allah Teala, defalarca gösterir ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine iman yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir. O muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşat müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep, adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah Teala'nın indinde El Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetle herkesin ders alması lazım genel standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikri ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki intihaya ulaşırız kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki intihaya ulaştığımız zaman İhlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden, yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuh'a davet edilmez. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse ihlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuh'a davet edilirse, o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuh'a yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasında tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman
Tevbe-i Nasuh tamamlamıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala Tevbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra

olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve babada sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve barda sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olarak ilmen yakindedir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulul elbab olursak? İlm vel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm vel yakini kim aşarsa aynen yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala 109 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulul elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulul elbab makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün yedi katını ve yedinci kattaki yedi tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve yedinci katın son alemine kadar fizik hücreleri buradan hemen biraz evvel bir kademe evvel başlar ve biter. Zikir hücrelerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesinin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tamamladığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir ve başının üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındın bütün Allah Teala'nın mürşitlerine Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ulul elbab ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû tâlemin. Ey sahabe sizden sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci göre. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü göre. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci göre. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine girince ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkı yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşad makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz Allah-u Teala'ya, 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz, 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz, 27. basamak. Ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm il azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinizde tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman alır. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz, mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala, onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunca kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da Ensar'dandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsen olmanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsen olmanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu, ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esmeli safihine reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1, göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2, nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3, nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalanmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167-168-169 şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah-u Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat dalyu dalalen ba'ida diyor Allah-u Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürlüdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah-u Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir. Ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim sen bana ne yaparsan yap. Benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım sana asla isyan ettiğini görmeyeceksin. Ya Rabbi bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur. Oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım? Ben bunlara layık mıydım diye dövünen. Her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için yüzüne getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekli kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana 3 hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunlara acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi. Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki hani diyor benimle yapabilirdin Ben sana demedim mi diyor, sen benim yapılmasını istediyor. İlk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki bir daha yapmayacağım ama diyor şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helalden olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Hazreti Musa'nın cevabı sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah Teala'nın peygamberi olmadan ama birisini öldürmüş Zef aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah Teala ona cezayı onun ona yükleyeceği o ağır azabı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor? Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itiraz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu 3 ayrı cepheden bilinleşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerine sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa, ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size, tasavvufun içindeyseniz, gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standart içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor manav önünden geçiyor. Manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerlerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabinin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız, gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talebesiniz. Hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. ...34 yıldan beri. Ve gayretiniz... ...hep... ...himmetle... ...hep... ...hüsretle beraber... ...söylediklerimi... ...tatbik etmek için... ...her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi... Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeliyiz? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz, üzüntü duyuyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirsiniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisiyse ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesirini getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki, nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü, Paris'in Ücabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam üç kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi, hepsi nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince, şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede, nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayırt olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız. Yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk. Ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına

Efendim insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmadığın için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır, eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz, o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Eğer tasavvufun gereklerine riayet edebilirseniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor.
Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız

0: yaşarsanız zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar hissedilmeyecek kadar hafifletse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığını iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani İkinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah-u Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Harun'u, dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bu. Şimdi demiş Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zekir Eylül'ün tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse bilin ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğine size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediğine, beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veyahut da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfta donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan mı size ulaşıyor yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin. Onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Deyin şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rızgınır. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak sadece, nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrol altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sarılan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi destekçilerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namzetsiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendimiz, zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman. Dikkat edin. Bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah-u Teala. ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, kimi partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah-u Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah-u Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde, Adem Aleyhisselam'a da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman, onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayarma söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. E, 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istemen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun. İçinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini işleyenize devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde. Onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin. Zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikre bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız. Ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlası, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları da sever. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkandan da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklesiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp yüzünüze bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıralar. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskelenin ayıracak olan kayığın küreklerindir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman bu emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz soru, şu anda acil zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı bahsi geçen son resimde Mehdi Resulü tabi sabitine acil olmuşlar. Bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak, himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın şimdi hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir. Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün, diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya zaten ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunlar ortadan kalktığına göre, bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacımız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Ve bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı artık gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sınanacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda.
2: Salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah'ın emri göklerle yerler arasında inip çıkmaktadır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani zamanın imamı, devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, Ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Öyleyse acaba Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi ne demek istiyor? Allah-u Teala burada açık bir olgudan bahsediyor. Bu olgu muhtevayı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kimdir bu insanlar? Ne yapmışlardır? Allah'ın mağfiretine muhatap olmuşlardır. Bunlar Mürşid'in önünde tövbe edenlerdir. Böyle bir tövbe merasimi o kişinin başının üzerine mutlaka zamanın imamının ruhunun ulaşmasını sağlar. O kişiyi mümin kılar. O kişiye Allah'ın pek çok güzelliğini sağlar. Suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yine aşık tutan meleklerle onların etraflarındaki kişiyi, yani zamanın imamını bunu söylüyor ve diyor ki onlar oradadırlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Mürşitle mürit. Tövbe merasimi yapılır ve doğruyu söylerler. Müridin kalbinde Allah'a ulaşma talebi vardır ve bunun doğru olması neticesinde ulaşılır. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede Nebi 39'da Allah Teala buyuruyor ki işte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bu kişiye meab olur, sığınak olur. İşte mürşide ulaştıktan sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğu gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu dizayn üzere zamanın imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye yevmüt telakı Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için, onu emretmek için. Ve ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapar. O gün mürşide ulaşılan gündür. O gün kişi kalbine iman yazılacağı için mümin olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün diyor kimin başının üzerine katımızdan bir ruh döndürürse o kişiyi o ruhla desteklersek o zaman onun kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Dikkat edin iki insan arasındaki farklılığı birinin kalbinde iman yazılır, diğerinin kalbinde küfür yazılır. Kim Allah'ın mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöker ve tövbe ederse, el öperse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, o zaman o kişinin kalbine Allah iman eder.
1: Allah!
0: O kişiye 7 tane hediye verir. 7 tane nimet. İşte bu nimetlerden birisi kişinin kalbine Allah'ın imanı yazılır. Bir başkası kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Allah-u Teala Furkan Suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde buyuruyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları kat kat artar, cezaları da. Diyor ki bir sonraki ayette Furkan 70'te ama tövbe edip de görüşünden de tövbe edip de mümin olanlar kalplerin içine iman yazarak mümin olanlar ve nefs teskiyesine başlayanlar onlar hariçtir. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Ve onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhlarını Allah'a doğru seyri sulaha çıkardılar. Ve Allah-u Teala tarafından ruhları kabul ediyor. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız günahların sevaba çevrilmesi olayı. İşte böyle bir müessesede ne gördük? 3 tane temel unsur. Tövbeden sonra, mürşidin yapılan tövbeden sonra bir o kişi mümin oluyor. 2 o kişi nefs teskiyesine başlıyor. 3 o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada bir başka olay daha var. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi de bunları anlatıyor. Gene aşık tutan meleklerden bahsediyor Allah Teala. Gene oradaki kişiden zamanın imamından bahsediyor. Ve bazı insanlar için onların hayırlı temennilerde bulunduğu, duada bulunduğu ifade ediyor Allah Teala'ya. Kim bu bazı

suresinin 7. ayet-i kerimesi. Onlar bazı insanlar için hayırlı temennilerde bulunurlar diyor. Sonra diyor ki onlar derler ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyini kuşatmıştır. Bu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen her şeyi kuşatmışsın demiyor Allah Teala. Kendi zatının her şeyi kuşattığını söylemiyor. Allah'ın rahmeti ve ilmidir her şeyi kuşatan. Bazı insanlar Allah Teala'yı kainat zannederler. Kainat olarak da tarif ederler. Her şey Allah'tır derler. Bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir geçerliliği yok. Kainatın her zerresini kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmetidir. Neden rahmeti? Rahmet oluverilen partiküller aslında nötrinolardır. Yani enerji partikülleri. Allah'ın katından yola çıkarlar. Tebe suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği son derece açık bir şey. Nötrinolardan bahsediyor, enerji partiküllerinden. Bu enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler. Bu Allah'ın katından gelen enerji partikülleri elektronları ulaşırlar. Elektronlar ya sağ spinlidir, sağa dönüşlüdür ya da sol spinlidir, sola dönüşlüdür. Kur'an-ı Kerim'de elektronun adı zerre olarak geçer. Allah Teala İsra suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Tesbih Allah'ın isminin gayri iradi olarak varlığın kendi iradesinin dışında sonsuz bir şekilde tekrar edilmesidir. Allah Teala elektronları ses açısından bir düdük gibi vücuda getirmiş. Nasıl bir düdüğe üflediğiniz zaman ondan bir ses çıkarsa, hangi düdük neye göre programlandıysa, sadece o sesi çıkartabilirse, bütün elektronlar da her dönüşlerinde aynı sesi çıkartırlar. Bu sesler onların kendi nişanlarıyla Allah kelimesini söylemeleridir. Ve Allah-u Teala ayet-i kerimenin sonuna diyor ki, ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Biz anlayamayız. Kulaklarımız onların sözlerini anlayabilecek standartta yaratılmamış. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan, giderek küçülerek ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu almaya yetkili değildir. Ne ses olarak, ne renk olarak, ne de ışık olarak. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, sonsuza kadar, sonsuz kilometreler boyunca büyüyen pozitif dalgaların da sadece 5 milim ile 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü biz insanlar ses olarak, renk olarak, ışık olarak idrak edebiliriz. Ne onun evveli sıfıra yaklaşan dalga boyları ne de 11 milimden ötesi hayır. İkisinde de insanoğlu yetkili değildir. Düşünün ki Allah Teala kainattaki bütün mahlukattan daha değerli tutuyor insanoğlunu ve diyor ki kainatta neyi yarattıysam hepsini senin için yarattım. Kainatta en üstün mahluk olarak yaratılan insanoğlu 11 milimden ötesini algılayamıyor, 5 milimden aşağısını algılayamıyor. En üstün varlık kudukları bu kadar. Öyleyse Allah Teala onların tesbihinden neyi murad ediyor? Ona bakalım.

nükleer fizik ve nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler kesin bir sonuç ortaya çıkardı. Bütün elektronlar ses çıkartıyor. Aynı sesi çıkartıyor. Bu sesleriyle onlar Allah'ın ismini devamlı tekrar ediyorlar. Laboratuvarlarda yapılan bu testler bu kesin sonucu ortaya çıkardığı zaman gördüğümüz şey açık bir olguyu ifade ediyor. Elektronlar Allah'ı tesbih ediyorlar. Neden Allah Teala elektronlar Allah'ı zikrediyor demiyor da tesbih ediyor diyor. Çünkü zikir iradi yapının bir gereğidir. Biz istersek kendi dileğimizle, irademizle Allah'ın ismini ister içimizdeki sesle, ister dışımızdaki sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar ederiz. Böyle bir tekrarın Kur'an'daki ismi zikirdir. Başka bir irade bize bunu yaptırmıyor. Bizim kendi irademiz bunu sağlıyor. Ama elektronlar için aynı şey söz konusu değil. Demin söylediğimiz Sebe suresinin ikinci ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın indinde bir olguyu sergiliyor. Allah'ın katından dönerek inen nötrino ya sağ spinlidir ya da sol spinlidir bir elektrona ulaşır. Elektrona ulaştığı zaman onun üzerine yapışır. Dönüş enerjisini elektrona devreder ve tekrar Allah'ın katına geri döner. İşte bu olguyu Allah Teala gökten ineni, yere gireni, yani orada elektrona ulaşıp onu hareket olarak hayata yeniden getireni. Sonra tekrar yerden yükseleni ve göğe yükseleni en iyi bilir diyor. Bir nötrinonun en güzel tarifi. Öyleyse nötrinoları idare eden sonsuz güç Allah'ın gücü müdür? Hayır. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bu. Yani Allah'ın bütün kainatı kontrolü altında tutan kompütür sistemi. Bu sistem kainatın her zerresine hakimdir. Her nötrino, sonsuz sayıdaki nötrino, bu muhteşem dizayn tarafından kontrol altında bulunduruyor. Kainattaki her zerre, her yağmur tanesi, her kar tanesi, her elektron böyle bir kontrol mekanizmasının altında yaşar. İşte Allah-u Teala'nın biz zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine ulaşan rahmeti, nefsimizin kalbine ulaşan fazlı, nefsimizin kalbine ulaşan salavatı hepsi Allah-u Teala'nın birer nimetidir. Bu nimetler partiküller olarak Allah-u Teala'nın katından iner. Bu inen sistemler insanın kalbine ulaşır. Ve kalbin içinde bir işlem yaparlar. Bu işlem nefs tezkiyesi adını alır. İşte bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi olayının gerçekleşebilmesi, yani rahmetin Allah'ın emrini icra edebilmesi, kişinin kalbinde 7 tane kalp şartının tahakkuk etmesine bağlıdır. 7 tane kalp şartı. Bir, Allah-u Teala kalbimizin içinden Ekinnet isimli idraki önleyen müesseseyi alıyor. İki, onun yerine İhfat isimli idraki tahakkuk ettiren bir başka sistem koyuyor. Üç, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indiği için. Dört, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın kalbimize ulaşabilmesi için. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz.
Beşinci, altıncı ve yedinci işlemleri fark ettiriyor. Beşinci işlem kalbimizin mührünü Allah Teala açıyor. Altıncı işlem kalbimizin içindeki küfür kelimesini oradan alıyor. Yedinci işlem kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala 7 tane işlem usulüne getiriyor. Bu işlemler tamamlanınca ancak zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat üzerinde iki grup nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzden o şifreli yolu, açılan yolu takip ederek kalbimizin içine ulaşıyor ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Bu dizayn nefs tezkiyesi adını alır ve 7 kademede gerçekleşir. Nefs-i emmare 1. kademedir, %7'nin birikimi. Nefs-i levame 2. merhaledir, 2. bir %7'nin birikimi. Böylece nefs-i mülkime, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye, nefs-i tezkiye diye 7 tane kademe oluşur. Bu 7 kademenin her birinde görüken %7 nur ve huşuda bunlara ilave edilen %2 nurla nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar, %51'e ulaşır. Onun manası çok ciddi bir manadır. Başlangıçta nefsimizin kalbindeki bütün afetlere, orada afetler olduğu için, nefsimizde sadece afetler olduğu için, %100 afetlerden oluştuğu için şeytan telkinde bulunabiliyordu, şeytan tesir edebiliyordu. Ama afetler onların yerini alan fırınlar sebebiyle, yani ruhumuzun hasretleri sebebiyle adım adım azalıyorlar, azalıyorlar, azalıyorlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleştikçe. Sonuç ne oluyor? Sonuç. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbinde nefsi tezkiye denemesinde %50'den daha fazla nur birikiyor. %51'den daha fazla. Manası şeytan başlangıçta nefs sadece afetlerden oluşmuşken o nefsin kalbinin %100'üne hitap ederken, %100'ünü kontrol altında bulundururken, %100'üne tesir etmek imkanının sahibiyken şimdi tesirinin en üst noktası %49'a kadar yükselebiliyor. %50'ye ulaşamıyor. Yani artık şeytanın o nefsin kalbinde bir hakimiyeti yok. Şeytan ikinci sınıf vatandaş olmuş. Ve böylece Allah-u Teala'nın izinde iblis partiyi kaybetmiş, davayı kaybetmiş. İşte böyle bir hedefe kişinin ulaşabilmesi nefs tezkiyesini veren bir sistemle mümkün. Onunsa başlangıcı mutlaka meşhurda ulaşmakla sağlanabilir. Çünkü son üç işlem nefsin kalbindeki mührün açılması bir, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması iki, kalbin içine iman kelimesinin yazılması üç. Bu üç işlem o kişi mürşidine ulaşmadan gerçekleşemez. İşte Allah'ın katından gelen bütün elektronları harekete geçiren rahmet partikülleri burada da taşıyıcılıkla süreda ediyor. Fazlı salavatı nefsimizin kalbine ulaştırıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi fazılları, yani ruhun hasretlerini kendisine çekme gücünün sahibidir. Etrafında nurlarını toparlamaya başlar. İşte bunu sağlayan müessese Allah-u Teala'nın rahmet adını verdiği kargo uçaklarıdır. Böyle bir fonksiyon eda ederken bu kargo uçaklarının kalbimize getirip bıraktığı ve orada yerleştirdiği İman kelimesinin çekim gücüyle yerleştirdiği fazıllar
ruhumuzun hasletleridir. Nefsimizin kalbinde yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah'ın rahmet adını verdiği partiküller, sadece elektronları devamlı hayatta tutan, onlara verdikleri dönüş enerjisiyle, onları devamlı harekette tutan, hayatta tutan ve devamlı Allah'a tesbih etmelerine sebebiyet veren küviyetlerin ötesinde, nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştirebilecek olan bir getiriş hareketini, taşıma hareketini gerçekleştirmeleridir. Öyleyse rahmet adını verdiğinizde dikkat edin. Burada Allah'ın koyduğu tarifi açıkça söylemek gerekir. Allah Teala buyuruyor, Allah'ın katından gelen, bir vazife yapan ve vazifesini yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. İşte bu açıdan baktığınız zaman rahmet bir emirdir. Çünkü getirdiği fazıları orada bırakıyor. Bu sefer beraberine karanlıkları alıyor nefsin kalbinden. Onları kalbin dışına çıkartıp dışarıya atıyor. Sonra da Allah'ın katına tekrar dönüyor. Yani Allah-u Teala'nın Sebe Suresinin 2. ayet-i kerimesinde söylediği Allah yere gireni gökten ineni diye başlıyor. Gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. İşte bu rahmet partikülleri nötrinolar Allah'ın indinde bütün elektronları harekete geçiren bir özellik taşıyorlar. Rahmetler ise beraberlerinde başka partikülleri de getiriyorlar. Fazıl gibi, salavat gibi. Ve sonra tekrar görevleri bitince, onları götürüp kalbe bırakınca, karanlıkları beraberlerine alarak kalpten ayrılıyorlar. Onları yolda silkeliyorlar. Yok olanlara sevgiyet veriyorlar. Ve kendileri tekrar Allah'ın katına geri dönüyor. İşte böyle bir dizaynda bu emrin nerelerde nasıl faaliyette bulunduğunu Allah-u Teala Felak Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. 7 tane gök katında ve 7 tane yer katında Allah-u Teala'nın emrinin hükümran olduğunu, Allah'ın emrinin 7 tane gök katında hareket halinde olduğunu, indiğini ve çıktığını, 7 tane yer katında da hareketli olduğunu, indiğini ve çıktığını ifade ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de alemler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın 6 alemden bahsettiğini görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah-u Teala'nın her şeyi zıttıyla kaim kılması ve çift yaratması olgusu. 6 yerinde 6 zaman parçasında 6 alemi yaratıyor. 3'ü pozitif, 3'ü de onların karşıtı negatif alemler. Birincisi zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. İşte bu gördüğünüz alem, zahiri alem. İkincisi, bu zahiri alemin boyutlarını paylaşan berzah alemi. Yani ölen insanların nefslerinin gittiği ve kıyamete kadar yaşamakta olduğu alem. Hepiniz rüyanızda tanıdığınız birilerini görmüşsünüzdür. Ölen birilerini. Sonra da onlara sormuşsunuzdur, sen ölmemiş miydin diye. Onlar da demişler ki, ölmüştük ama yaşıyoruz. Bunun ne manaya geldiğini anlamamışsınızdır. Oysa ki yaşayan nefsleri kıyamete kadar da yaşamaya devam edecek. Kıyamet günü yeniden dirilen vücutlarla nefsler tekrar bir araya girecekler. İşte böyle bir olgu söz konusu. Alemlerin 6 tane olduğunu görüyoruz.
zahiri alem, onun karşısında olan zahiri alemin berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onun karşısında olan cinlerin berzah alemi. İnsan ruhunu Allah'a kadar ulaştıran Sırat-ı Mustakim isimli 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, Allah'a kadar ulaşan bir yol, emre alemi, zemin kattan aşağı doğru uzanan, onun karşıtı olan zülmani alem. 6 alem oldu. Allah-u Teala da zaten 6 alem yaratmış. 3 tane pozitif alem, zahiri alem, gayb alemi, emre alemi, 3 de negatif alem, bunların karşıtları. Ama 7 alemden bahsediliyor. 7 alemden bahsediliyor. Çünkü 7.si yokluk. Eğer yokluk yaratılmış olsaydı mutlaka çift olacaktı. 7 alem olamazdı. 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsediliyorsa 6 tanesi Allah'ın mahlukudur. 7.si zaten yokluktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın de Allah'ın emrinin 7 tane gök katını açarak ulaştığı, hatta ulaşmakta kalmayıp 7 tane yer katında da zulmani alemde de geçerli olduğunu söylüyor Allah Teala. Her şeyi yaratan Allah diyor. Her şeyin sahibi olan Allah diyor. Öyleyse Allah Teala'nın emir müessesesi Allah'ın bütün güzellikleridir. İnsanlar huzursuz oldukları zaman eğer Allah Teala'nın yolundalarsa Allah onların kalplerine mutlaka sekinet indirir. Sekinet Allah'ın bir nurudur ki kişiye ulaştığı zaman onda kesintili bir uyku hali vücuda getirir. Daha doğrusu uyuklama hali. Bu uyuklama hali kişinin kalbinde bir huzuru, bir sükuneti oluşturur. Ne zaman Allah'ın dostları şu veya bu sebeple bir sıkıntıya düşseler, Allah Teala derhal onların üzerine sekinet adlı nurunu gönderir. Bu enerji partikülleri kişiye ulaştıkları zaman onun kalbinde öyle bir işlem yaparlar ki kişi ferahlık hisseder, huzur hisseder ama sık sık uyuklama haline girer. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın gönderdiği buradaki partiküller yani sekinet gene emri ifade eder. Çünkü görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'ın katına geri döneceklerdir. Allah-u Teala insan ruhuna da emradını veriyor. Diyor ki Habibim sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Rabbinin emirlerinden bir tanesidir. Ve Allah-u Teala ruh hakkında size az bir ilim verilmiştir diyor. Kalp yüzü açılmadan bir insanın ruhları görmesi mümkün değildir. Ancak kalp yüzü açılınca gök katlarında ruhların yaptığı seyri sülük isimli yoksulu kişiye net olarak bilir. Ruh da bir emirdir. Allah'ın katından gelmiştir. Bizlerle beraberdir, bir görev yapıyor. Ve Allah'ın katına geri dönecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu nesnenin Allah'ın zatında ifna olması, yok olması Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Yani Allah'tan gelen, görev yapan, görevden sonra tekrar Allah'a dönen Allah'ın bir vasıtası. İşte ruh da
bir nötrino gibi, bir rahmet gibi, bir fazıl gibi bir tek partikül değil, bir özel partiküller toplamı olarak vazife görür. İnsanın fizik vücuduna Allah-u Teala tarafından üfürülür. Sonra dilediği zaman vücudu terk eder. Hiçbir günaha ruhun iştirak etmesi mümkün değildir. Ne zaman bir fizik vücutta günah işlenecekse ruh orada değildir, dışarıdadır. O olayı dışarıdan izler. Elindeki mizanla o olayın ne kadar derecat kaybına sebebiyet vereceğini derhal görür. Mizan sonsuz bir olaylar dizisinin gerçek ceza değerleriyle veya gerçek mükafat değerleriyle açıklanmış bir müessesesidir. Burada ruhun elindeki mizan nefsimizin ve fizik vücudumuzun yaptığı günahı derece olarak mutlaka gösterir. Ve ruh da bir günahı işledikten sonra bir insanın fizik vücuduna da nefsine de azap eder. Bu azap manevi bir azaptır. Ama bu azabı taşımayan yoktur. Birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz burkulur. Neden böyle bir şeyi yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye? İşte bu bir vicdan azabıdır. Bu azabı size tattıran şey ruhunuzdur. Vücudunuzda hiçbir günahın işlenmesinde bulunmayan, mutlaka oradan ayrılan ruhunuz. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala'nın emirleri sadece bir tek nötrino ismiyle isimlenmiyor. Allah-u Teala'nın katından gelen ve mürşidin başının üzerinden kalbinize ulaşan feyz isimli müessese gene Allah-u Teala'nın bir emridir. Allah'ın emrindendir. O da bir enerji grubudur. Ve insanın kemale ermesinde önemli bir fonksiyon eda eder. Öyleyse insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve her konuda sünnetullahı bir görev yapıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin her şeyi kuşatmasıyla Allah'ın neyi kastettiğine dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın ilmi Allah'ın kainatı izah edecek olan kanunları olan sünnetullah. Ve kainatı kuşatan, tekrar ediyorum, Allah değildir, Allah'ın ilmidir. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır diyor zamanın imamı ve aşıktan melekler. Ama Talak Suresinin 12. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır diyor. Kainatı yaratan Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatması nereden teşekkür ediyor? Çünkü her şey elektronlardan oluşmuştur. Elektronlar atomları, atomlar hücreleri, hücreler organizmaları vücuda getirmiş veya cansız bir nesne söz konusuysa sadece atom yapısıyla elementler oluşmuş. Her protonun etrafındaki elektron sayısına göre elementler, farklı dizaynlar arz ediyor. Öyleyse elementlerin oluşmasındaki olguya baktığımız zaman gene Allah'ın ilmini görüyoruz.
Bir proton, bir hidrojen atomunun merkezini teşekkür eder. Nükleos çekirdeğini teşkil eder. Bu çekirdeğin etrafında sadece bir tek elektron eliptik bir yörünge üzerinde devamlı dönmektedir. Bir elektron bir defa bu eliptik yörünge üzerinde dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da bu enerjiyi geri verir. Yani Allah'ın katından gelen nötrino elektrona bir ulaşır, ona enerjisini verir. O hareketine devam ederken ondan ayrılır ve onda o nötrino elektrondan ayrıldıktan hemen sonra bir ikinci nötrino ulaşır. Bu sefer de o enerjisini verir. İşte Maxwell soruyor, nasıl oluyordu diyor, milyarlarca seneden beri bu elektronların durması söz konusu değil. Hala dönüyorlar. Hala dönüyorlar. Çünkü devamlı olarak besleniyorlar. Devamlı Allah'tan enerji alıyorlar. Allah'ın sünnetullahı her elektrona ayrı bir nötrino grubunu birbiri ardından milyarlarcasını devamlı gönderir bir tek elektrona. O elektronu hareket halinde tutmak için. Öyleyse düşünün, 200 trilyon hücreniz var. Bu 200 trilyon hücrenizde her birinizde 23 çift kromozom var. Her bir kromozom genetik yapısıyla, genleriyle sizin ayak tırnaklarınızdan saçınızın ucuna kadar her şeyinizde yeniden yaratmanın bütün özelliklerine sahiptir. İşte Allah'ın ilmi böyle bir ilimdir ki bir tek sizde 200 trilyon 46 tane sin varsınız. Her şeyinizde sizi yeniden oluşturabilecek 200 trilyon çarpı 46 tane sizin özetiniz. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mı? Eğer bir insanın her zedesinde onu yeniden vücuda getirecek olan özelliklerin 23 çifti birden mevcutsa, bir ilim Allah'ın sünnetullahı külli irade onu oraya koyuyor. Bir buğdayı sadece toprağa atıyorsunuz toprağa. Bakıp toprağa sürüp ondan sonrasını siz karışmıyorsunuz. Sonrasını gerçekleştiren sünnetullah. O buğdayı çatlatıyor toprağın içinde. Topraktaki sistem o çatlayan buğdayı bir sapa bağlıyor. Sap üzerinde bir başak sistemi içerisinde o buğday, bir tane buğdaydan 20 tane, 30 tane buğday çıkıyor. Bunu gerçekleştiren müessese işte o sünnetullah'tır. Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin ilmi adı verilen sistem sünnetullah'ı oluşturur. Öyleyse kainatta her şeyin kontrol altında tutulduğu bir dizaynı söylemek istiyorum. Bu muhteşem bir olay. Dünya üzerinde bir ara ozon tabakası eksiliyor, delinecek diye bir sürü dedikodu çıkmıştı. Herkes korkudan safsarı olmuştu. Oysa ki onlar sünnetullah'tan habersizdiler. Allah'ın sünnetullahı yani külli irade bunu daimi olarak kontrol altında tutar. Kutuplardan hemen biraz aşağı bölgede milyarlarca iğne yapraklı ağaç yetiştirmiş Allah-u Teala. Neden yetiştirmiş? Oksijen dengesini kurup ozon tabakasını muhafaza edebilmek için. Ayrıca oksijenle insanları ve hayvanları hayatta tutabilmek için. Biliyorsunuz ki
ağaçlar, bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Yani fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksiti kullanırlar. Çöplerinden aldıkları suyu kullanırlar. Katalizör olarak da güneşin enerjisi devreye girer ve karbonhidratlar oluşur. Mutlaka oksijen açığa çıkar. Çıkarsa ne olur? Eğer çıkmasaydı biz insanlar ve hayvanlar çoktan ölmüştük. Hamdolsun Allah-u Teala ki Allah'a yaşamamız için ağaçları, bitkileri, yeşil yaprakları vermiş. Klorofil özümlemesiyle devamlı kendi gıda maddeleri olan karbonhidratları oluşturuyorlar ama devamlı havaya oksijen veriyorlar. Ne kullanıyorlar? Bizim artık maddemiz olan karbondioksidi. Çünkü biz insanlar havadan oksijen alırız, kanımızı temizleriz, ondan sonra da havaya karbondioksit veririz. İşte insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen, insan ve hayvanların hayati maddesidir. İnsan ve hayvanlar oksijensiz yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksitsiz. Öyleyse Allah-u Teala her şeyi bir dengeler sistemi içinde kurmuş. İşte bu dengeler sisteminin müdafiyi, koruyucusu, zamana veya herhangi bir şeye asla yenik düşmeyen koruyucusu sünnetullah adını alır. Ozon tabakasında eksilme oldu diyelim. Sünnetullah derhal karları eritecek olan iğne yapraklı ağaçların kutuplara yakın yerlerde üzerleri daima karlı. Bazen bu karlar eriyor, bazen de karla kapalı oluyor. Karla kapalı oldukları zaman oksijen azalacağı için ozon tabakası oksijenin azalması sebebiyle yavaş yavaş incelmeye başlar. Ne zaman bu incelme normalin altına düşerse o zaman yağmur yağar iğne yapraklı ağaçların üzerine. Milyarlarca ağacın iğne yaprakları üzerindeki kardan erir. Eriyince milyarlarca ağacın yeşil yapraklarının çıkardığı oksijen havaya çok fazla miktarda yayılır. Bu yayılan oksijen yükselerek ozon tabakasını onarır ve devam ettiği sürece giderek ozon tabakası kalınlaşır, normale ulaşır ama durmaz. Normali aşarak devam eder. İşte ne zaman normali aşarsa belli bir zaman süresi içerisinde o zaman yeniden kar yağacaktır. O zaman yeniden kar yağacak ve yağan kar iğne yapraklı ağaçların yeşil kesimlerini örtecek ve bu sebeple havaya yayılan oksijen azalacak. Azalınca normalden daha fazla kalınlaşan ozon tabakası incelmeye başlayacak. Normale kadar gelecek ama durmayacak, normalin altına inecek. O zaman da tekrar yağmur yağarak iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karlar eriyecek. Daha çok oksijen çıkacak. Ve böylece aylar boyunca devam eden bir incelme ve kalınlaşma olayı sürgit devam edip gider. Sünnetullah bıkmaz. Sünnetullah görevini yapmaktan vazgeçmez. Şartlar ne olursa olsun sünnetullah görev yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünnetullahı işte o Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmadan evvel her şeyi yaratmış. Yarattığı şeyleri de kuşatmış. Çünkü onun ilminin standartları içerisinde yaşar. Mikroaleme baktığınız zaman bir protonun etrafında hareket halinde olan elektron veya elektronlar görürsünüz. Makroaleme baktığınız zaman bir güneş sisteminde güneşin etrafında dönen gezegenler görürsünüz.
tıpkı bir protonun etrafında dönen elektronlar gibi eliptik bir yörünge üzerinde makro sistemde dünyalar döner, yıldızlar döner bir sabitenin etrafında. Güneş bir sabitedir, kendi etrafında döner. Bir felek üzerinde hepsi birden hareket halindedirler. Ama bu harekette dünya güneşin etrafındaki turunu 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç salise, bilmem kaç salise ve daha az katları, az katları, az katları milyarlarca seneden beri dünyanın güneşin etrafındaki 365 gün küsür süren bu yolculuğu saniyenin milyarda biri kadar bile bir zaman değişikliğine uğramamıştır. Allah'ın ilminin nasıl muhteşem bir dizayn olduğunu buradan çıkartacaksınız. Allah Teala şu dünyada verilen gezegende öyle bir denge kurmuş ki bu dünyanın merkezinden hangi tarafa uzatırsanız atın merkezden geçen bütün doğruların iki tarafındaki ağırlık birbirine eşittir. Bir tarafta okyanus vardır, öbür tarafta Everest Dağı vardır, ana eşittir. Bu eşitlik hiçbir noktada zedelenemez. Ne zaman bir insanlar baraj yaparsak, dünyanın dengesini farkına bile varmadan değiştirmeye kalkarsak, bilmediğimiz zelzeleler olur. O sistemini yeniden yerlerine yerleştirir. Gene merkezden çıkan iki dikmenin iki ucunun merkezden itibaren olan ağırlığıyla diğer tarafın ağırlığı kesin olarak birbirine eşittir. Hangi noktadan bakarsanız bakın sonuç değişmez. Çünkü o noktanın etrafında dünyanın yarısı vardır. Öyleyse ne demek istediğimi dikkatle düşünün. Onun ilmine sadece hayran olursunuz. Onu tanıdıkça hayranlığınız artar, hayranlığınız büyür. Önce Allah'a karşı hoşlanmakla başlarsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra mı aşık olursunuz? Üçüncü safa. Sonra hayran olursunuz. Dördüncü safa. İlk üç safada insanların dizaynında birbirinden hoşlanan, birbirlerini seven, birbirine aşık olan insanlar seviye itibariyle farklılık göstermezler. Böyle bir ölçü yoktur. Ama hayranlık dediğiniz zaman orada durur. Hayran olan daima alttadır, alt seviyededir. Hayran olan daima üst seviyededir. Onun için ben Allah'a hayranım. Ben onun kölesiyim. Beni yaratan o. Eğer kendime aynada baktığım zaman yalnız kendimi görseydim o zaman insanları gibi Allah'ın kadrini kıymetini bilmeden yaşardım. Ama biliyorum ki 200 trilyon hücrenin sahibiyim. Her hücremde beni yeniden oluşturmaya yetenekli tam 23 çift kromozom hayatta. Yani ben aynaya baktığımda 200 trilyon çarpı 46 tane benim. Öyleyse Allah'ın ilminin beni kuşattığı kesin. Çünkü hücre yapımı vücuda getiren sistem atomlar. Atomları vücuda getiren sistem elektronlar, karşıt elektronlar ve bunların arasındaki iki tane kuvvet, merkez kaç kuvvetiyle merkezi çekim gücü. Aralarında öyle bir denge kurmuş ki merkezden çevreye doğru uzaklaşan bir elektronda en uzak noktada, eliptik yörüngenin en uzak noktasında en yüksek manyetik alan en düşük hız görürsünüz. Çünkü onu yaratan kuvvet Yüce Allah sünnetullahıyla elektronun
merkezi iradeyi yenmesine ve kaçmasına müsaade etmiyor. Manyetik alanı yükseltiyor, hızı küçültüyor. Dikkat edin, eliptik yörüngenin her noktasında hızla manyetik alan çarpımı daima birbirine eşittir. Merkeze en yakın noktada en yüksek hız, en düşük manyetik alan. Neden? Bu sefer de merkezin çevre elektronunu kendisine çekme ihtimalini Allah-u Teala önlüyor. Ve böylece Allah'ın ilmini görüyorsunuz. Her elektronda. Şu anda bu oda. Bu sohbeti yaptığımız yer. Burada görebildiğiniz her nokta elektronlardan müteşekkir. Havanın içinde azot var. Havanın içinde oksijen var. Hidrojen var. Bu havanın her zerresi elektronlardan oluşuyor. Nereye bakarsanız bakın. Hiçbir boş yer göremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilmi bu odayı kuşatmış mı? Neden Allah-u Teala Allah'ın ilmi yokluğu da kuşatır demiyor? Çünkü kainatı Allah-u Teala yaratmış ve yarattığı şeyi tevrat altına almış sünnetullah ile. Yarattığı her sistemin arasında onun ilmi gidip geliyor. Elektronları harekete geçiren, onları hayatta tutan nötrinolar. Bütün mikrosistemde protonlar, onların etrafındaki elektronlar, bütün makrosistemlerde sabiteler ve etrafında dönen gezegenler. Dikkatle baktığınız zaman aynı kudret elinin, Yüce Allah'ın, kainatın her zerresinde ilmi olanın, ilmin sahibinin orada hükümran olduğunu görürsünüz. Onun ilmi devrededir. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mıdır? Evet. Bütün varlıklar Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Bütün varlıklar arasında Allah'ın ilmini temsil eden nötrinolar, rahmet, fazl, salavat, hareket halindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı, kısaca Allah'ın emri. Kainatın her noktasında hareket halindedir. Her noktasında vardır. Ve bunları vücuda getiren Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin temsilcileri olan bu nesneler oralarda görev yaptıkları sürece Allah'ın ilmi kainatın her noktasında mevcuttur. Üç pozitif, üç negatif bütün alemlerde Allah'ın emri iner ve çıkar. İşte böyle bir dizayn, işte yaratıcı, işte yaratılan. Hamdolsun ki bizler sadece bir yaratık olduğumuzun farkındayız. O yüce yaratıcının naçiz bir yaratılanı mahluku. Rabbimize hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Onun o sonsuz ilminin sadece vücuda getirdiklerinden bir küçücük süce olarak. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdik. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duymak konusundaki gayretiniz sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa, geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa, ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa, nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız, sevgiyle nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan

kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın insanı yaratmaktan muradı, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde

0: herkese anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun ve için Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdâllah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşma hüve işte o el hüdâ hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vekşimizi Allah'a teslim ettik. Vekşin Allah'a teslimi. İşte bu vekşin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve diyor Allah Teala sahabe için onlar yani sahabe hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri Âl-i İmrân 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulul elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukâtihi. Ey âmeni olanlar, takva sahibi olun, bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu teslim bi hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesinde Allah'a teslim etmek isterse, salah makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz? Sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde, vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraşı halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçilmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın ard arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle. Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır. Sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir? Arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında Gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken doğumundan itibaren neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının Allah'ın emirlerinin yapılmamasını yerine getirilmemesini ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfil-i safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için tam zıttını yaptığı için kişi nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfel-i safiline reddettik diyor. Aslında Allah Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden. Ve kavga, İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman Beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize hadi canım sen de sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk 7 basamağın ötesinde başlar. İlk 7 basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette enne kullanıyor Allah-u Teala, inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah-u Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede, Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil, fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi, nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi, orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız, Allah-u Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz, Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde, daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. İradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah-u Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, bizler size tabi olduktan sonra Allah razı olsun cümlesinin önemini sizden öğrendik. Daha doğrusu önce bunu bu kadar sık kullanmıyorduk. Bize rızanın çok önemli olduğunu öğrettiniz. İnşallah bize Allah Teala katında rıza kazanmanın niye bu kadar önemli olduğunu Kur'an-ı Kerim gerçekleri altında anlatırsınız. Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyzüllahi. Şeytanlar.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe devrinde Allah'ın rızası çok önemli bir deyimdi. Her zaman kullanılırdı. Bütün sahabe birbirlerine Allah senden razı olsun, Allah senden razı olsun diye hitap edenlerdi. Bunun yenilenmesinin Osmanlı devrine rastladığını görüyoruz. Allah razı olsun ifadesi bir defa daha bütün dünyaya Osmanlı vasıtasıyla yayıldı. Şimdi de üçüncü defa yayılıyor. Bizlerin kanalıyla yine bütün dünyaya. Öyleyse rıza müessesesi razı olmayı oluşturan bir müessese. Rıza dediğimiz zaman bir olayın her türlü yönünün karşı tarafça kabul edilmesi anlamı çıkıyor. Allah'ın bizden razı olması demek, artılarımızla, eksilerimizle Allah-u Teala'nın genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi söz konusu. Ve sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyet. Ve zaten fıkıh ilmi tamamen rıza müessesesine dayalı bir ilimdir. İster evlenme akdi olsun, ister karnına dayalı olan mahkeme safhası, hukuk müessesesi olsun, hep hakka ve hak da iki tarafın rızasına dayalı bir müessesedir. Bütün alışverişler tarafların rızasıyla gerçekleşmek mecburiyetinde olan işlemlerdir. Bir evlenme akdi, yani fıkhın bütün müesseseleri rızanın varlığına dayalıdır. Rıza varsa fıkıh vardır, rıza yoksa fıkıh yoktur. Ama fıkıhtan bahsetmişken, fıkıh ilminin insanları kurtarıcı bir özelliği taşımadığını da açık olarak ortaya koymak lazım. Yani bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilsin, fıkhın bütün gereklerini tatbik etsin, helale dikkat etsin, harama dikkat etsin, evlenme akdine dikkat etsin, hukuka riayet etsin. Ama fıkhın ötesindeki Allah'ın farzlarını yerine getirmesin. Mesela zikir yapmasın, mesela mürşidine ulaşmasın. O kişinin kurtulması mümkün değildir. Öyleyse nasıl askerde muharip sınıfla muharip olmayan sınıflar birbirinden ayrılıyorsa bir askerin İster kara askeri olsun, ister deniz askeri olsun, ister hava askeri olsun, askeri hüviyetteki insanların iki gruba ayrıldığı kesin. Muharip sınıfa dahil olanlar mutlaka ön plandadır. Genelkurmay Başkanı'nın mesela bizim ülkemizde hava kuvvetlerinden veya deniz kuvvetlerinden olması mümkün değildir. Mutlaka kara kuvvetlerinden oluşur. Öbür taraftan Muharip sınıfı teşkil eden topçu ve piyadenin temelinde orgenerallerin oluşması söz konusudur. Yani hakim olan unsur, bu açıdan meseleye baktığımız zaman hakim olan unsurun ibadetlerle fıkıh arasındaki münasebette hakim olan unsurun daima ibadetler olduğunu görüyoruz. Kurtarıcı faktörün o ibadetlere dayalı olduğunu görüyoruz. Ve şeytan bütün insanları aldatmaya buradan giriyor. O ibadetlerin arasında Allah'ın en değerli bulduğu zikir ibadetidir. Zikir ibadetini iblis yok ediyor. Nasıl yok ediyor? Bizim rızamız olmaksızın yok ediyor. Öyleyse rızanın bu bölümüne baktığımız zaman burada hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. İnsanları birbirine düşürdüğü zaman hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Onların arasındaki düşmanlık, yani eski tabirle adavet, onların arasındaki kin, onların arasındaki hırs, onların arasında birbirine karşı duyulan gadab, öfke, bunların hepsi adalet müessesesini zedelemek için şeytanın attığı adımlardır. Bu adımların muhtevasında hep sarsılan rıza müessesesi. Bir hukuk işleminde taraflardan birinin rızası mutlaka çiğnenmiştir ki hukuki bir vaka ortaya çıksın. Böyle bir müessesenin var olabilmesi taraflardan birinin mutlaka hakkının helal eder edilmesiyle oluşuyor. Hakkı haleldar olan kişi de hiçbir zaman öbür taraftan razı olmaz. Ne oluyor? Hakkın haleldar olması rızanın yaralanmasına sebebiyet veriyor. Rızanın yok olmasına sebebiyet veriyor. İşte insanlar arasında bile böylesine önem taşıyan bir rıza müessesesi Allah'la bizim aramızda olduğu zaman kainatı yaratan Allah'ın bizlerden razı olması kadar önemli bir mefhum olamaz. Bu demek Allah Teala bizden ibadetlerimiz açısından razı olduğu takdirde ibadetlerin rızasına sahip oluruz. Allah Teala bizden fıkra açısından razı olduğu takdirde fıkhın rızasına tabi oluruz. Ama her halükarda Allah'ın rızasına ermek temel farzdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah gaybı bilir. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Allah da gaybı hiç kimseye söylemez. Rızaya ulaşmış resulleri müstesna. Bundan çıkardığımız bir sonuç var. Son derece önemli bir sonuç. Hayati bir sonuç. Demek ki Allah Teala'nın rızaya ulaşmamış resulleri de var. Resul olarak seçmiş ama henüz rızaya ulaşmamış. Olabilir mi? Gayet tabii olabilir. İşte Allah Teala Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Hepimiz dalaletteydik. Ben de dalaletteydim. Sen de dalaletteydin.
1: Allah Allah.
0: Kim varsa dünya üzerinde herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Mürşidine ulaştığı güne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelip de Cebrail aleyhisselam ona göründüğü, onun mürşidi olduğu andan evvelki bütün zamanlarında o da dalaletteydi. Öyleyse hiç kimse bundan müstahane değildir. Hazreti İsa da dalaletteydi. Hazreti Musa da dalaletteydi. Kim varsa hepsi dalaletteydi. Hidayete ermeleri mutlaka Allah'ın mürşidine ulaşmalarıyla mümkün oldu. Ve peygamberlerin belki de hepsi için mürşit hep Cebrail Aleyhisselam'dı. Onu Cebrail Aleyhisselam'la destekledik diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu destekleme meselesinde Allah'ın rızasını kazanmak istikametine atılmış bir adım var. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'ın rızası yolunda ne ekber rızaya ne azim rızaya kavuşamaz. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece rıza meselesidir, normal rızadır.

inmesi. Allah'a ulaşmayı diledikten birinci fasıl, mürşidine ulaştıktan sonraki safhayı ifade eder. Yani insanoğlu Allah'ın hedef tayin ettiği irşat yolunda ilerlemeyi, mutlaka o yolda ilerlemiş, onun sonucuna ulaşmış olan birinin kontrolünde geçirmek mecburiyetindedir. Yani hiç kimse Allah'ın yoluna yalnız çıkamaz. Mutlaka o yoldan evvelce geçmiş olan, Allah tarafından vazifelendirilmiş olan bir mürşide ihtiyacımız var. Mürşit yok, mürşidimiz yok. Rızaya ulaşamayız. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit böyle bir kılavuzdur ki Allah'ın rızasına insanın ulaşması ancak o kılavuzun dirayeti altında, kumandası altında, daha açık en uygun ifadesiyle muhafazası altında, koruması altında oluşabilir. Galatasaray Hud suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki onların başlarının üzerinde bir muhafız vardır diyor. Önden arkaya doğru uzanan, onları koruyan bir muhafız. Bu muhafızın muhtevasına baktığımız zaman diyor ki Allah Teala o kavimdeki insanlar Allah'a karşı olan vaziyetlerini bozmadıkları takdirde biz o muhafızları onların başından almayız. Ne demek istiyor? Fıska düşmeleri halinden bahsediyor. Kim fıska düşerse, mürşitten kim şüpheye düşerse, şüpheye düştüğü anda mürşidin ruhu onun başından üzerinden alınır. Aynı anda fıska düşen kişinin kalbinden Allah-u Teala iman kelimesini sökermiş. Ve iman kelimesinin çekim gücü kalmadığı için o kişi hidayete ermiş olsa dahi ilk gelen karanlıklar nefsteki bütün nurları kapı dışarı eder. Kalp tekrar kararır. Kazanılmış olan bir rıza böylece kaybedilir. Fıkıh müessesesi kazanların hepsinin kaybedileceği bir noktayı işaret etmekten acizdir. Çünkü fıkıh bir insanın manevi yolu terakkisiyle ilişkili değildir. O sadece kaideleri baz eder, hukuku korur, başka bir ifadeyle korumaya çalışır. Kaidelerin konması ve insanlar tarafından tatbikinin istenmesi fıkhın temel prensibidir. Ama hukukun tatbik sahasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Dünyadaki en güzel hukuk kaidelerini koyun ki onlar o Allah'ın hukukudur. Ama onu uygulayacak olan hakimler Allah'ın yolunda değillerse adaletsizlik her zaman oluşur. O zaman insanların birbirinden razı olması giderek çetrefil bir hal alır, güçleşir. İnsanın dejenerasyona müsait olan, yozlaşmaya müsait olan tabiatı bu noktada devamlı yara alarak insanları topyekün felakete doğru sürükler. İşte hangi kavimde dejenerasyon söz konusuysa, bu dejenerasyonun var olduğu bütün safhalarda insanoğlu batar, batar, batar. Ve bu sadece o toplumun birbirine olan ilişkilerini değil, o toplumun başka toplumlarla ilişkilerini sarsar. Allah Teala Yahudiler için, Museviler için diyor ki, ne zaman diyor onlar bize dönseler, biz onları en yüksek noktalara çıkardık, bütün kavimleri üstün kıldık. Ne zaman bizden yüz çevirdilerse ki her zaman çevirdiler diyor. O zaman diyor biz onları dünyanın bütün milletler arasında dağıttık diyor. Biz izin vermedikçe diyor tekrar toplanamazlar. İsrail'in ilk defa toplandığını görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın onlar kanalıyla bütün toplumlara verdiği bir mesaj var. Allah'ın rızasının kaybedilmesi veya kazanılması demektir bu. Eğer bir toplum Allah'ın indinde kıymetliyse o toplum fizik standartlarda da yücelir. Yani etrafındaki ülkelerin egemeni olan, hakimi olan bir ülke hüviyetine girer. İşte bakıyoruz şimdi Araplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde büyük haneler kaydettiler, birçok yerler fethettiler. Ama sonra bakıyoruz yavaş yavaş o fetih meselesi birer birer gitti.

0: Osmanlı'nın tasavvufu bütün boyutları uyguladığı devreye bakıyoruz. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca Osmanlı'yı Allah idare etmiştir. Allah'ın askeri, Allah'ın esnafı, iki büyük sınıf, Allah'ın rızasını kazanan bir orduyu, Allah'ın rızasını kazanan bir esnafı ifade ediyordu. Kaldı ki halkın da, yani esnafın ve ordunun dışındaki geri kalan halkın da büyük bir kısmı gene tasavvuftandı. Öyleyse müessese her açıdan Allah'ın rızasına yönelikti. Ve aradan geçen bunca yüzyıldan sonra Osmanlıların duraklama devri, gerileme devri, arkasından imparatorluğun çöküşü, yerine cumhuriyetin kurulması, bunlar ayrı ayrı safhalar ve cumhuriyet kurulduktan bu tarafa Allah'ın yolundan bir ayrılmayı seziyoruz. Lafa sadece birinci meclis Allah'ın evliyalarının büyük kısmı evliyadan oluşan bir meclisti. Ve İstiklal Savaşı, kazanılmış olan İstiklal Savaşı hep Allah'ın evliyalarının sayesinde kazanılmıştır. Allah'ın ordusuyla kazanılmıştır. Sonra yavaş yavaş Allah Teala'nın rızasını kazanan bir ordu yerini Allah ile ilişkisi olması giderek azalan bir orduya bıraktı. Zamanımızda bizim ülkemizde artık orduda Allah'ın dostları birer birer yakalanıp ordudan atılır oldu. Şimdi o safhayı yaşıyoruz ve bizim ordularımızı idare edenler zannediyorlar ki teknik açıdan eğer iyi bir ordunun sahibiyseniz hep yenersiniz. Allah'ın desteğini almayan hiçbir ordu yenemez. Çünkü Allah Teala diyor ki yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Yani Allah'ın kumandasındadır. Allah kendisini seven orduyu, düşman ordusu kat kat ondan fazla olsa da, silahları teknik açıdan ondan üstün olsa da muzaffer kılar. İşte olayı görüyoruz şimdi. Ne görüyoruz? Afganistan'da koskoca Rusya'nın ordusu bir avuç Afgan'a yeniliyor. Yeniliyor çünkü Afganlar Allah'ın yardımıyla savaş veriyorlardı. Ruslarsa inançsız insanlar olarak savaş veriyorlardı. Zoru görünce kaçıyorlardı. Peki ikinci safhada ne oldu? Yürek tarayıcısı bir durum doğdu. Tek bayrağın altında savaşmadıkları için ayrı ayrı kumandanlar her birisi kendisi baş olmak üzere savaş verdiği için Rus ordusu Afganistan'dan ayrılınca aralarında savaşa girdiler. Hala o savaş devam ediyor. Öyleyse asıl olan görüyoruz ki hep Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını kazananlar Allah'ın safında olanlardır. Yani Allah'ın dostları, Allah'ın adamları veya şeytanın adamları. Sadece iki çeşit adam var. Arada kimse yok. Allah'ın adamı olmayan otomatik olarak şeytanın adamıdır. Onların Allah'ın rızasını kazanması hiçbir şekilde mümkün değil. Yani Allah'ın rızasını kazanabilmek sadece Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Şimdi kademelere birer cümlele geçtiğimiz zaman rızanın muhtevasını daha güzel anlayacağız. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Yaşadık. Ama değerlendirdiğimiz zaman ikinci basamakta genellikle yanlış değerlendiriyoruz. Bizi sevindiren olaylar hayır diyoruz. Üzen olaylar şer diyoruz. Ve doğrunun derecat kazandıran hayırların olayların hayır, derecat kaybettiren olayların şer olduğunu unutuyoruz. Ama burada önemli olan, daha önemli olan, en önemli olan şey asıl Allah'a ulaşmayı dilemek kararını alabilmemizdir olayların karşılaştırılmasından. Alırsak eğer üçüncü basamağa geçiyoruz. Böyle bir karar alamadık. Hiçbir zaman üçüncü basamağa geçemiyoruz. Ebediyen ikinci basamakta kalıyoruz ve gideceğimiz yerde her zaman sadece cehennem oluyor. Ne zaman biz üçüncü basamağa geçersek bunun manası Allah'a ulaşmayı diliyoruz demektir. Eğer diliyorsak o zaman üçüncü basamaktayız. Allah bunu derhal işitiyor, biliyor, görüyor kalbimizde ve üzerimizde dördüncü basamakta Ganimet vasıtası tecelliye başlıyor. Arkasından kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah Teala. Arkasından kulaklarımızdaki vakayı alıyor. İrşat makamıyla aramızdaki icabı mesureyi alıyor. Bunların her birisi bize bir basamak kazandırıyor. Ve yedinci basamağa ulaşıyoruz. Kimiz biz? Yedinci basamağa ulaşanlar ya da başka bir ifadeyle ikinci basamağı aşabilenler. Çünkü üçüncü basamakla yedinci basamak arasında dakika farkı var sadece. İkinci basamağa, üçüncü basamağa ulaşan kişi otomatik olarak yedinci basamağa ulaşmıştır. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İşte Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü olmasa olmaz diye bir ifade kullanılır ya. Olmazsa olmaz, Allah'a ulaşmayı dilemek olmazsa rıza olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ancak ameni olur. Amin olmak aslında mürşide ulaşmayı hazırlayan bir faktördür. Çünkü onun arkasından kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimini sağlayarak kuşu yol açacaktır. Hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böyle bir safhaya ulaşabilmesi kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Dilemeyen kişi ikinci basamakta kalacaktır. Yani Allah Teala ne diyor? Biz onlara hidayeti gösterdik diyor. Hidayetin ne olduğunu ifade ettik. Yani hidayetin yollarını gösterdik. Ne yapması lazım? O yapılması lazım geleni yapmayan diyor, şükredenlerden olur. Yapan diyor, şükredenlerden olur. Nasıl dilerse diyor, dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir dizayn içinde yedinci basamağa ulaştığımız zaman ameni olduk. Sonra sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşıyor sünnetullahıyla ve dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbindeki nur kapısı Allah'a dönüyor. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah'ın nurları zikir yapıyoruz. 11. basamakta Allah'ın nurları rahmet ve fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden o şifreyi yol açarak kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürden içeri giremeyince bir sızma ameliyesine giriyor rahmet isimli nur ve hafif bir şekilde nefsimizin kalbine sızmaya başlıyor. Böyle bir sızıntı bir başlangıç kademesini ifade eder. Sızıntının büyük miktarlarda olması mümkün değil. Sızıntı olduğu için zaten küçük. Ayrıca nefsimizin kalbindeki karanlıklar nurların oraya girip yerleşmesini de engeller. Bunun için sızıntı ancak %1-%2 çevresinde gerçekleşebilir. Ve ne zaman %2 nura nefsimizin kalbinde ulaşırsak huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olmak aslında bizi bir imkana kavuşturuyor. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah'ın sözü var. Huşu sahibi olanlar mutlaka mürşidini gösterecek Allah-u Teala. Huşu sahibi olanlar mutlaka böyle bir yetkinin sahibi, imtiyaz. Böyle bir imtiyazdan kişi faydalanıp hacet namazını kılarsa Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Gösterdi, kişi mürşidine ulaştı. Önünde diz çöktü, tövbe etti. El öptü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Dediği anda mürşide tabi olmuştur. Allah'ın gösterdiği mürşitse çok şeyler olur. O kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelir. Bir, kendi ruhu vücudundan ayrılıp sıratı müstakime ulaşır. İki, nefsinin kalbine iman yazılır. Üç, Allah Teala'nın bütün günahlarını sevaba çevirir. Dört, bir sevabına 10 katını verirken 100 katını verir, 700 katına çıkarmak üzere onu yola çıkartır. Ondan sonra o kişinin nefsinin kalbine rahmetle fazladan başka rahmetle salavat da göndermeye başlar. Ve en son olay o kişinin nefs tezkiyesine başlar. Bütün bunların bir vaka olduğu devrede o kişi artık nefs tezkiyesine başlayacaktır. Ne demek bu? Yani nefsinin kalbinde yazılmış olan Allah'ın iman kelimesi bir çekim alanının sahibi olduğu için gelen nurlardan fazlı kendisine çekecek ve etrafında kümelendirmeye başlayacaktır. Böyle bir olayın tahakkuku nefsimizin kalbinde %1-2 derken %7'ye ulaşan bir nur birikimini sağlar. İşte burası nefse emmaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse de emmaretin bisuyi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder diyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsek, vücudumuzdan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Bu yolculuğun adını seyri sülük diyoruz. Allah'a doğru bir yola çıkma meselesi. Ve arkasından o kişi daha çok zikredecektir, zikrini arttıracaktır müslümanın aldığı emirler gereği. Artan zikri onu mutlaka ikinci bir %7 nur birikimine ulaştıracaktır. Burası da nefsi levvame adını alıyor. Kıyamet suresinde 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki fela uksimu bin nefsi levvameti, o levvame nefse, kınanan nefse, nefsini kınayan kişinin o kınadığı nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Neden kişi böyle yapıyor? Çünkü hatalı. Hataların sebebiyle hem Allah'tan utanıyor, hem mürşidinden utanıyor. Aynı zamanda da Allah-u Teala'dan korkuyor. Hataların affı için devamlı yalvarmada hep af diliyor, hep tövbe ediyor. Ama nefsi yeniden ona hata işletiyor. Bu sebeple nefsine kızıyor, onu devamlı kınıyor. Bu ikinci kademe ruhumuz ikinci kata yükselmiş durumda. Bir %7 daha nur birikimini sağladığımız zaman nefs-i mülhime ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse fucuru da takvası da ilham edilir. Fucur şeytanın fucuru, takva Allah'ın takvası. Zaten şeytanın fucuruna tabi olanlara füccar diyor Allah Teala. Allah'ın takvasına tabi olanlara ne diyor? Ebrar diyor. Böylece üçüncü basamakta o kişi Allah'tan ilham almaya başlayan bir özelliğe kavuşuyor. Bundan sonraki basamak, dördüncü basamak, o kişinin Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaştığı bir kesimi ifade ediyor. O noktada kişi Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşıyor. İşte Allah Teala bu doyumu anlatıyor bize. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diye. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'ın verdiklerinden razı olan nefs. İşte insan burada onu düşünmek mecburiyetinde. Doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu vardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Bu parayı Allah'ın emretmediği, yasak ettiği yerlerde harcamaya kalkardım. Eğer Allah Teala bana daha az para verseydi o zaman da isyan ederdim Allah Teala'ya. Falancaya feride veriyorsun da neden bana vermiyorsun ey Allah'ım diye isyan ederdim. İnsan öyle düşünmesi lazım bu noktada. Doyuma ulaştığı zaman bilecek ki eğer Allah Teala daha fazla vermiyorsa arkasında bu var. Daha az vermiyorsa arkasında da bu var. Allah'ın verdiği daima optimaldir. İşte bu standartta olan bir insan bu optimaliteyi ait olduğu yere oturtabilirse işte mutlaka geçecektir. Ne olacaktır? Allah-u Teala'nın rıza makamına ulaşacaktır. Bir başka ifadeyle o kişi Allah'tan razı olacaktır. Allah-u Teala buna radiye diyor. Burası 5. basamaktır. Mutmainede 4. kata kadar yükselebilen ruh diğer ruhlarla beraber radiyede 5. kata kadar yükselir. Ondan sonra konumuzun temeli olan, bu akşamki konumuzun temeli olan Mardiye'ye ulaşıyoruz. Mardiye kelimesi razı olmandır. Allah-u Teala'nın da bizden razı olduğu bir noktaya ulaştık. İşte burası Allah'ın rızasını kazandığımız yer. Allah'ın Mevlamız olduğu yer, dostumuz olduğu yer. Allah-u Teala diyor ki Allah da onlara dost olur. Mevlası olur onların diyor. Şimdi burada önemli olan asıl unsur karşımıza çıkıyor. Allah'ın rızasını 6. nefs kademesinde kazanırız. Bu 1. rızadır. Allah'ın rızası burada oluşur. Bu rızanın teslimlerden farklılığı ruhumuzun teslimi 7. basamakta gerçekleşir. Teskiye de gerçekleşir. Aslında ikisi de aynı şeydir. Neden aynı şeydir? Çünkü Allah kimden razı olursa mutlaka onu teskiyeye arkasından ulaştıracaktır. Yani Allah'ın rızasını kazanmış olmak demek, o kişi yaşarsa mutlak olarak ruhu Allah'a ulaşacak demektir. O kişi yaşarsa mutlak olarak fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulacak demektir. O kişi yaşarsa mutlak olarak nefsi teskiye olacak demektir. 3 temel unsuru da kişi mutlak yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Bu noktaya ulaşmış olan kulunu mutlaka teskiye olma noktasına ulaştıracaktır. Nitekim Allah Teala bu son hedefe ulaşmak konusunda bize ipuçlarını verirken Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde diyor ki ya eyyetühen nefsim mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadî ve fethuli cenneti. Ey mutmain olun, olan nefs diyor. Yani ey emmare, levame, mülkime ve mutmaine kademelerini aşıp da mutmain olan nefs diyor. Sonra emrini veriyor. Bundan sonra ne yapacaksın? Allah'tan razı ol. 5. Allah'ın rızasını kazan 6. Teskiye ol ifadesi yok. Anlıyoruz ki kişi bunları tamamlamışsa Allah'ın rızasını kazandığında teskiyeyi garanti etti. Yani bu Allah'ın rızasını kazanmak mutlaka teskiyeyi oluşturur. Kesin. Onun için Allah-u Teala Fecr 27, 28, 29, 30'da teskiye kelimesini kullanmıyor. Allah'ın rızasını kazanmayı teskiye olmuş kabul ediyor. Ama diğerlerinin tam olarak değerlendirildiğini görüyoruz. İrci'i ila Rabbiki ruha hitap ediyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Zaten ulaşması gerek. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadeyi. Ve o zaman kullarımın arasına gir. Nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman ya da oradaki ifadeyi kullanalım. Nefsini Allah'ın rızasına kavuşturduğun zaman, teskiyeyi kullanmamış, Allah-u Teala'nın rızasını kazandırdığın zaman ondan sonra ruha sesleniyor, Allah'a ulaştığın zaman, Allah'a geri döndüğün zaman, ruhun zaten Allah'a verdiği misak, Allah'a geri dönmek. Ama nefsin Allah'a verdiği misak, Allah'tan razı olmak değil. Onun bir ötesi olan teskiye. İşte Allah-u Teala burada aslında 3 basamağı birden birleştirmiş birbirine. Çünkü biz bunu yaşadık ve biliyoruz. Allah-u Teala şöyle seslenmişti. Biz senden razıyız, sen de bizden razı mısın? Oysa ki önce bizim Allah'tan razı olmamız lazım. Allah-u Teala kulunu onore ediyor ve diyor ki biz senden razıyız, sen de bizden razı mısın? Halbuki önce biz Allah'tan farkına bile varmadan razı olmuşuz. Rızamız hareketlerimizden, kalbimizin yapısından Allah-u Teala tarafından anlaşılıyor. Ve onun üzerine bize öyle sesleniyor. Aslında eğer bu 2 makam birse, bunun arkasından gelen teskiye makamı da buna bağlı. 3 tane olay ard arda geliyor. Rıza, başlangıç rızası bizim rızamız. 2. rıza Allah'ın bizden rızası, razı oluşu. Allah'ın razı oluşu teskiyeyi mutlaka beraberinde getiriyor. Bu açıdan meseleye bakarsak, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu tezkiye kademesiyle nefsimiz açısından bir evvelki kademe olan Allah'tan razı olmak birbirinden ayrı şeyler değil. Gene aynı yeri ifade ediyor. Fecr 27-28-29 bunun kesin delili. Çünkü 29. ayet-i kerimede de Allah-u Teala diyor ki Fethuli fi ibadi. O zaman diyor, ne zaman? Allah'ın rızasını kazandığı zaman ey nefs, Allah'a ulaştığı zaman ey ruh, o zaman benim kulum olursun, hadi gel kullarımın arasına gir. Ne demişti Allah-u Teala fizik vücuda? Kullarımın arasına gir. Bizim fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya verdiği ahd müessesesi Allah'ın kullarının arasına girmektir. Allah'ın kulu olabilmektir. Öyleyse Allah-u Teala burada iki yemininizin yani misakimizin ve ahdimizin tam karşılığını koymuş oraya. Ama nefsimizin tezkiyesinin tam karşılığını koymamış. Allah'ın koyduğu basamaklardan bir evvelki basamakla ifade etmiş onu. Buradan çıkarmamız lazım gelen kesin bir mana var. O basamak aynı zamanda tezkiye kademesinde muhtevasına alıyor. Öyleyse burası Allah'ın bizden razı olduğu yer, birinci rızanın kazanıldığı yerdir. Tezkiye makamı da bu makamın içindedir, bu muhtevanın içindedir. Ve Allah'tan razı oluruz, Allah da bizden razı olur ve tezkiyeyi gerçekleştiririz. Ne olmuştur? Nefsimiz tezkiye olmuştur. Ne olmuştur? Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Birinci teslimi gerçekleştirdik. Ne olmuştur? Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç yemin de burada gerçekleşmiştir ve birinci rızaya burada ulaşırız. Bundan sonrası velayet kademelerini ilgilendiriyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması Allah'ın zatında ifna olmasını yol açar. O ruh Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'ın zatında kaybolan, yok olan bir ruhun yok olma müessesesi ifna adını aldığı için, ifna olma motivasından geldiği için bu makama ifna olma anlamına, Allah'ın zatında yok olma anlamına fena makamı deniyor. Türkçedeki kötü anlamına değil, İfnadan gelen bir fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun kaybolması ya da Kur'an tabiriyle insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatının insan ruhuna meab olması, sığınak olması. Bu birinci rızayı ifade ediyor. İslam olmanın da birinci faslı aynı şeydir. Ruhun Allah'a teslim oluşu. Öyleyse burası rızaya ulaştığımız yerdir. Bu rıza bu muhteva içerisinde bir defa daha tekrar edecektir. Allah-u Teala bizden bir defa daha razı olacaktır. İkinci rıza, bu rızaya ekber rıza diyoruz. Daha sonra Allah-u Teala bizden bir defa daha razı olacaktır. Bu rıza artık nihai rızadır. Yani azim rızadır. İşte birinci rızada aslında ikinci rızada, üçüncü rızada velayet kademelerinin muhtevasını ifade eder. Öyleyse bir Resul'ün rızaya ulaşmış bir Resul'ün olması mümkün mü? Evet. Allah Teala kulunu risalete tayin eder. Ama henüz onu rızaya ulaştırmamıştır. Rızaya ulaştıracaktır. Mürşidine tabi kılmıştır. Yoldayken de risaleti vermiştir. Nasıl isterse öyle yapar. Ama rızaya ulaşabilmesi kişinin mutlaka velayete adım atmasıyla gerçekleşir. Gördük ki Allah'tan razı olmak, Allah'ın rızasını kazanmak, tezkiye olmak, ruhun Allah'a teslimi sanki dört basamak ifade ediyormuş gibi görünüyor ama aslında kalın bir çizgiyle bakarsanız tek bir basamağı ifade eder. Hepsi birbiriyle ilişkili olan, birbirinin arkasından gelen, birbirini ihata eden, bağlayan ve açıklığa kavuşturan özel sistemleri geliştirir bu. Böylece Allah-u Teala'nın indinde birinci rızanın nasıl oluştuğunu gördük. Rıza makamının. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala o kişiye, o kişinin yeni bir ruhunu vücuda getirip ona bir taht ihsan etmiş. İşte bu tahtta kaldığı için ruh, ebediyen orada kalacağı için ki bütün kainat ona açıklar, bu makam orada kalmak anlamına, baki olmak anlamına beka makamı adını alır. Demek ki ruhumuz Allah-u Teala'nın indi ilahisinde huzur namazının kılındığı mahşer meydanında sol tarafta olan altın tahtlardan birinden bize Allah-u Teala bir tanesini ihsan etmiş. İşte böyle bir tahtın muhtevasına baktığımız zaman alttakilerin som altından olduğunu görüyoruz. Yukarıdakiler de som altından ama üzeri yavaş yavaş mücevherlerle dolmaya başlıyor. En üsttekiler tamamen mücevherlerle, altın altı fakat üstü mücevherlerle dolmuş vaziyette. İşte bu tahtlardan kime ihsan eder Allah-u Teala? Burası o kişinin Allah-u Teala tarafından ruhu orada baki kalacağı için o makama verilen isim beka makamıdır. Sonra bu kişinin zikrini giderek arttırdığını, öyle bir noktaya geldiğini görüyoruz ki o arttırmanın sonunda her gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamıştır kişi. Yani her gün 12 saati aşan bir zikir. Mesela 13 saat, mesela 14 saat, mesela 12,5 saat. Ama 12 saati her gün mutlaka aşıyor kişi. Böyle bir dizaynda bu kişinin o hedefe ulaşması, günün yarısından daha fazlasına ulaşması, o kişinin bir hedefe ulaştığını gösterir. Hedefi tayin eden Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu pek az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Demek ki burada negatif bir zühd ifade ediliyor. Bir şeye değer vermemek. Buradan harekete geçersek bunun pozitifi değer verilen bir şeyi Allah-u Teala ispat etmek demektir. İşte o değer verilen şey eğer zikirse kişi Allah'a ispat ediyor ki her gün günün yarısından daha fazlasını bu kişi zikirle geçiriyor. Allah'a ispat ediyor ki ben zikre senin de gördüğün gibi ya Rabbim kalbimdekini de bildiğin gibi ben zikre zikirsizlikten daha çok değer veririm. Zikir benim için asıldır. Bunu her gün Allah'a ispat ediyor kişi. İşte bu sebeple burası zühd makamı adını alıyor. Kişi pozitif zühdün sahibi. Sonra kişi daha çok zikir yapmaya başlıyor. Daimi zikre doğru artık yaklaştığı bir devrede bakıyoruz ki yeni bir teslim olayını kişi gerçekleştirmiş. Veçini de Allah'a teslim etmiş. Nedir veç? Fizik vücudumuzun Kur'an'daki adı. Öyleyse fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insan var. İşte Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuş. Muhsin kelimesini Allah-u Teala kullanıyor burada. Bu ikinci teslimi kişinin. Burada Allah-u Teala sadece ruhtan razı olmamıştır. Burada fizik vücuttan da razı olmuştur artık. Demek ki nefsin tezkiyesi boyunca aslında ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk söz konusu. Ve neticede Allah'ın birinci rızasının kazanılmasında ruhun Allah'a teslimi söz konusu. Gene teslimler sıralanıyor. Bu sefer de teslimlerin karşılığında söz konusu olan rıza müessesesinin gelişmesi. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ki ondan iki kademe evvelden başlıyor. Allah'ın bizden razı olması. Allah bizden razı olduğu an Allah'ın rızasına kavuşuyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah fizik vücudumuzdan da razı olmuştur. Burası ekber rızadır. Normal rızanın üzerine bir tane daha rıza bindiği için rıza büyüdü. Ekber ifadesini aldı Allah Teala'nın. Ve daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zaten daim zikre yaklaşmışız. Nefsimizin kalbinde %9 karanlık kalmış. Neden %9? Allah-u Teala'nın hidayetine mazhar olduğumuz zaman %49 nur birikim oluyor nefsimizin kalbinde 7 kademede. 2 davuşuda kazandığımız nur %51. Fena makamında %10 nur kazanırız. 61 oldu. Beka makamında %10 daha nur kazanırız. 71 oldu. Zühd makamında %10'la nur daha kazanırız. 81 oldu. Basınlar makamında %10 nur kazanırız. 91 oldu kazanılan nurlar. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100'den %9'a düştü. İşte bu noktada fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ederiz ve Allah'ın ekber rızasının sahibi oluruz. Ama rıza meselesi burada tamamlanmaz. Allah-u Teala'nın indinde daimi zikre ulaşmamız lazım. Nitekim bir süre sonra mutlaka yaşarsak daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaşan herkes ulul elbab ünvanını alır. Ulul sahipleri demek. Elbapta lübler, yani Allah'ın beş duyuyla hissedilemeyen kişiye verdiği başka özellikler. Gayb alemini gören kalp gözü, Allah'ın söylediklerini işiten kalp kulağı ve özellikler. İşte burası ikinci rızadır. Ekber rıza kademesidir. Ve kişi ulul elbaptır. Kimdir ulul elbap? Amel açısından durumu nedir? Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab için, ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yenisi yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor Allah Teala. İşte ulul elbab dediğimiz zaman daim zikrin sahiplerini anlayacağız. Ehli tezekkür dediğimiz zaman yine aynı kişileri anlayacağız. Zikir ehli dediğimiz zaman yine aynı kişileri anlayacağız. Öyleyse daim zikre ulaşan bu insanlar ulul elbab adını alıyorlar. Özellikleri Allah ile konuşma yetenekleri ve Allah Teala diyor ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Fes'elû ehlel zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Eğer siz bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Ama Allah'tan sorar. Allah her şeyi bilir. Lütfedip cevap verirse kişinin sualine cevabı vermiştir. O cevaba kişi ulaşmıştır. Öyleyse bunların özelliklerine bakalım. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mütecabih ayetlerini tezekkür edebilen kişiler. Zikir ehli olmaları, Allah ile tezekkür etmeleri, ufuklarının kapandığı yerde, düşünce ufuklarının Allah Teala tarafından yeni bilgiler ilave edilmek suretiyle yeniden açılmasını oluşturuyor. Yeniden açılan ufukta yeni bir yere kadar ulaşıyorlar. Yeniden bir tıkanma olduğunu düşünelim. Düşünce ufku bitti. O zaman Allah Teala bir defa daha açıyor ufku. Yeniden genişliyor. Ama ehli tefekkür için birinci ufuk kapanınca onun nefesi mevcut değildir. İşte bu ehli tezekkürün, ulul elbabın Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür yetkisinin olduğunu görüyoruz. Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Allah'ın ayetleri müteşabih ayetlerdir ve muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler ümmi kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince bunların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar Allah'ın bu ayetlerini yoruma tabi tutarlar ve bu yorumla Allah'ın ayetlerinin hedeflerinden saptırarak kendi yorumlarıyla insanların arasına nifak sokmak isterler. Yani bunlar şeytanın emrinde olan insanlar. Elinde kökleşmiş olanlarsa onlar derler ki ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki bu ayetler müteşabi olsun, mükemmel olsun, hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da bu ayetleri tezekkür edemezler, müteşabi ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilir. Bir insanın ulul elbab vasfına ulaşması daimi zikirle mümkündür. Hududu neresidir ulul elbabın? Kendilerine kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Yalnız zemin kat gösterilir. O süre boyunca bunlar ulul elbab makamının sahipleridir. Sonra ne zaman Allah Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu kişiye, bu kişi artık ihlas makamının sahibidir. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, bütün katları görecektir. Ta yedinci katın yedi alemini Sitretül Müntaha'ya kadar görecektir. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. İhlas makamı Kur'an-ı Kerim'de Beyyine Suresinin ikinci ayet-i kerimesiyle, beşinci ayet-i kerimesiyle anlatılmış. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanefler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan İnsanlar söz konusu. İşte bunlar o güzelliğin sahipleridir. Bütün insanlar için söz konusu olan bu hedefe ulaşmak ve ihlas makamının sahibi olmak. Kim ihlas makamının sahibi olursa bu kişi üçüncü rızaya, azim rızaya ulaşmıştır ve gerçek anlamda hangi insan göğün yedi tane katının tamamını görürse Sitretül Müntaha'ya kadar bunu başarırsa, Allah-u Teala onu gösterirse bu kişi mutlaka yaşarsa Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bir ayrım noktasıdır. Hikmetin iki makamının birincisi Ulul Elbab makamı, ikincisi İhlas makamıdır. Hikmet ulul elbabla başlar, ihlasla biter. Ama bir de hikmetin ötesi var. Salah makamı hikmetin ötesini ifade ve ihata eder. Hikmetin ötesini Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle dizayn etmiş. Ve diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu dönüşmesi, dönmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Tövbe-i nasuh olsun. O tövbe-i nasuhu yapanlardan bahsediyor. Allah'ın baştan üzerine verdiği sınavlarındaki nurla yürürler diyor. O nur onların önünde aydınlatır diyor. Öyleyse burası salah makamıdır. Salah makamının kesin bir işareti var mıdır? Başının üzerindeki şimdi mutlaka salah nuru oluşur. Bir bulut kümesine son derece benzeyen bu nur 30 santime kadar küçüldüğü gibi koskoca bir salonu bütünüyle doldurabilecek olan genişliğe de ulaşabilir. Ve salah makamının sahibi olan kişi velayetin son aşamasına ulaşmıştır. Burası velayetin sonudur ve rızaların da azim olanını teşkil eder. İşte kim salah makamına ulaşmışsa iki alternatif vardır. Ya irşat makamına davet edilecektir. İrşat makamının sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından veya kılınmayacaktır ama kılınması da salaha ulaşmışsa o salihlerdendir. Salihlerden olursa ne olur? peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolunur. Öyleyse bir insan peygamber olmadığı halde peygamberlere haşredilebilir mi? Evet, haşredilebilir. İsa suresinin 69. ayet-i kerimesi bütün insanlar için bunu söylüyor. Peygamberlerle haşredilmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bu kişiler için sadece. İşte burası azim rızadır. Bütün sahabenin azim rızaya ulaştığını görüyoruz. Nereden anlıyoruz azim rızaya ulaştıklarını? Şimdi söyleyeceğime dikkat edin. Hikmet sahibi olmak, hüküm sahibi olmaktır. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın istediği boyutta hikmet kademesine ulaşan bir insan incelediği zaman hüküm sahibi olur. İşte hükümlerden bir tanesi budur. Kim salihlerdense o kişi azim rızanın sahibidir. Hazil azimin sahibidir. Fevzül azimin sahibidir. Ecrül azimin sahibidir. Hüküm. Kim Kur'an-ı Kerim'de azim kelimesiyle ifade edilen bir Allah'ın ihsanına kavuşmuşsa o kişinin makamının salah makamı olduğu kesindir. Burası rızaların en büyüğüdür. Azim rızadır ve azim rıza azim isimli ihsanları getirir. Bütün sahabenin fevzül azimin sahibi olduklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sahabekünel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İfadeye bakın. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. İşte bu rıza, Allah'ın söylediği bu rıza ekber rızanın ötesidir. Azim rızadır. Çünkü daha sonra görüyoruz. Altlarında bir maktara kalan cennetler onlara tahsis edilmiştir. Onlar hazil azimin sahipleridir. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde sahabenin hazil azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bir başka ayet-i kerimede de Allah Teala sahabenin aynı zamanda ecrül azimin de sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse azim rıza, hazil azimi, fevzil azimi, ecrül azimi beraberinde getiriyor. Fevzil azim en büyük mükafat. Hazil azim hazların sonsuzluğu, daima mutluluğu yaşamak, iç alemde, dış alemde ve Allah ile olan ilişkilerde. Ecrül azimse kainattaki en bereketli ücretin sahibi olmak demek. Öyleyse bunların ait olduğu yer rıza makamının en üst noktasıdır. Bu en üst noktada Allah-u Teala'nın mükafatı üç ayrı grup oluşturur. Hazil azim, fevzil azim, ecrül azim. İşte sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde 23 yılda sıfırın çok altındaki bir noktadan önce sıfıra ulaşmışlar. Ondan sonra da velayetin en üst makamına ulaşmışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte tevbeyizde Allah-u Teala onların hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Onlara tabi olanların mevcut olduğunu söylüyor. İster ensar olsun ister macirin onlara tabi olunduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa onların hepsi mutlaka hidayete erer. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefe ulaşmak azim rızanın sahibi olmak sahabeye mutlak olarak nasip olmuş bir meseleydi. Zaten Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde sahabenin Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olduğunu, kendini bütününe iman ederek onların hepsinin işlemlerini gerçekleştirdiğini, tamamladığını ve Allah'ın azim rızasını da kazandığını ifade ediyor. Hepinizin Allah-u Teala'nın azim rızasına ulaşarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hem de azim rızayla. El-Fatiha. Ne az salavat. Allah'ıma sana alamam.
1: Şeytanlar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve billahi min eşşeytan ve şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratan müstakim. Sıratan ezelen. Aleyhi ve alem. Aleyhi ve alem. Aleyhi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha gönül gönüldeyiz. Bir defa daha Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak için bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere onun huzurunda onun mutluluğunu yaşamak üzere. Konumuz dillerin birleştirilmesi. Kod numarası 1.2.14. Sevgili öğrenciler, izleyenler, deneyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün dünya fırkalara ayrılmış, parça parça olmuş. Allah-u Teala bütün dünyada birliği, beraberliği, anlaşma zeminini arıyormuş. Herkesin birbirini sevmesi, birbirine yardım etmesi Allah'ın temel hedefi. Kuvvetliler zayıfları kollayacak. Koruyacak. Zenginler fakirleri kollayacak, koruyacak. Çok olan az olana verecek. Allah Teala diyor ki biz insanları birbirine eşit kılmadık. Bir kısım insanları bazılarından daha fazla yetkili kıldık. Onları daha fazla ikram verdik diyor Allah-u Teala. Ben sözünü adaletle kullanıyor, atılıyor. Bir kısım insanlar başkalarından daha fazla para kazanacaklar diyor. Onlara öyle yarattık diyor. Bunun sebebi diyor, çok para kazananların iş yerleri açmaları ve başkalarını orada çalıştırmaları diyor. Eğer kazancı çok olursa yeniden iş yerleri açmaları diyor. Gelirlerinden diyor başkalarına yardım etmelerini hedef aldık diyor. Sonra diyor ki eğer bu kazancı çok fazla olursa kendi geçimini temin edenin etmenin ötesinde diğerini ihtiyaç sahiplerine dağıtsın ki adalet hasıl olsun diye diyor. Gördüğünüz gibi sadece yardımlaşma var. Allah'ın ilinde dostluk var, sevgi var, birlik var, beraberlik var, tevhid var. Ama bütün bunların ötesinde dine gerçek damgasını vuran şey, bütün dinlerde hiç değişmeyen temel bir insanın Allah'a teslimidir. Hepimiz Allah'a teslim olmakla mükellefiz. ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi hepimiz Allah'a teslim etmekle görevliyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmış. Allah Teala misakında ruhumuzun da ya da vasiyetinde demek daha doğru, ruhumuzun da beçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslim olmasını emrediyor.

bu vasiyet etme olayı Allah-u Teala'nın Enam Suresinin 122. ayet-i kerimesinde hepimize hedef gösterdiği bir husus. Diyor ki ve bi ahdillahi evfu, Allah ile olan ahdinizi yerine getirin. Sonra diyor ki Allah-u Teala, daha doğrusu Allah ile olan ahdinizin, daha doğrusu Allah'ın ahdini yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bu diyor Allah'ın size vasiyetidir diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve 153. ayet-i kerimesinde ahdin yerine getirilmesinin ancak sırat-ı müstakimle mümkün olduğunu ifade ediyor. Ama ahdinin, Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi. Allah-u Teala ezelde hepimizi bir araya toplamış. Araf 172'de diyor ki biz bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü Rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bağırın dediler ki bela, evet. Bundan sonraki vasiyetini Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. O gün diyor işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah-u Teala sizin vasiyet ettiği şeyin yerine getirilmesini istedi. Allah-u Teala'nın bu düzen içerisinde bizden yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin. Tasfiye olacağınıza dair, tezkiye olacağınıza ve tasfiye olacağınıza dair, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, ey ruhlar bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Ve Allah-u Teala bunu söyledikten sonra soruyor. Diyor ki sualinde sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor öyleyse itaat edin diyor. Bütün nefsler Allah'a yemin veriyor, teslim olacaklarına dair. Yani tezkiye ve tasfiyeyi kapsıyor olay. Bütün fizik vücutlar Allah'a ahd veriyor, teslim olacaklarına dair. Bütün ruhlar Allah'a misak veriyor, teslim olacaklarına dair. Ama Allah-u Teala vasiyetinde bunların ötesinde irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ama o konuda bizden yemin, misak veya ahd almıyor. Çünkü bu otomatik iş olgunlaşan bir meyve.

Seni bütün peygamberlere vermiş. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi vasiyetin gereğini yapmışlar. Ruhlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Şimdiye kadar genel çerçeve içerisinde kalın çizgilerle size teslimlerin peygamberler tarafından yapıldığını, tabiiler tarafından da yapıldığını söyledik. Ama bugün teslimler konusunda ayetlerin dışında bir defa daha detaylı olarak girmek istiyorum. Böylece Kur'an-ı Kerim'de teslime mütalik peygamberlerin ve onlara tabi olanların Allah'a teslimine dair kesin işaretler vermek istiyoruz. Biliyorsunuz ki semavi kitaplı dinler bugün üç bölüme ayrılıyor. Eski ahit, yani Allah-u Teala'nın eski vasiyeti Hazreti Musa'ya vasiyet olarak kabul ediliyor. Yeni vasiyeti de Hazreti İsa'ya vasiyeti olarak kabul ediliyor. Ama bir de son vasiyeti var. Başkaları bu konuda bir isim vermiyor ama bir son vasiyetin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor, vasiyetim diyor. Öyleyse bu vasiyet neleri içeriyor? Gördük ruhumuzun, beçimizin, fizik vücudumuzun ve neticede irademizin Allah'a teslimi. İşte peygamberleri birer birer gözden geçirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberlerin hep Allah'a teslim olduklarını açıklığa kavuşturmuş. Hazreti İsa'nın teslimi, Ali İmran Suresinin 52. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ehassa İsa minhümül küfra. Hazreti İsa onlarda inkar hissedince, kalbindeki küfrü hissedince, kendisinin peygamberliğini inkar hissedince, kale dedi ki, men ensari ilallah. Kimdir yardımcılarım? Allah'a doğru yardımcılarım kimdir? Ne demek Allah'a doğru yardımcılarım? Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırması yolunda bana yardım edecek olanlar kimlerdir ki bunun manası başka insanların yardımını yapabilmek için evvela yardımı yapacak olanın hidayete ermiş olması lazım. Kâlel havariyyûne, havariler Hazreti İsa'nın sahabesi, ona tabi olanlar havariler, havarileri Hazreti İsa'ya dediler ki, nahnu ensarullahi. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'ın yolunda Allah'a insanları hidayete erdirmek konusunda biz Allah'ın yardımcılarıyız. Amenna billahi. Allah'a amen olduk. Ve şed biyenna müslimun. Muhakkak ki biz şahit ol ki Allah'a teslim olanlarız. Şimdi burada
Aminna.

billahi diyor. Havariler aminna billahi diyor. Biz Allah'a amin olduk. Hangi standartlarda amin olmuşlar? Evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Aminuların başlangıç standartına girmişler. Sonra Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar ve mümin olmuşlar. Müminler konusunda amin olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve Evvab kıdemesinde amin olmuşlar. Birincisi 7. basamaktaki, ikincisi 14. basamaktaki, üçüncüsü 21. basamaktaki amin olması standartları. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamaktaki standart. Müslimlerden olmuşlar. Müslimler konusunda amin olmuşlar. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Beşinci defa amin olmuşlar. Sonra irşade ulaşmışlar. Bir defa daha amin olmuşlar. Ve nihayet bir hakkın takvaya, hakkı tukatiye takvaya ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını, vecislerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişler. Çünkü aminna diyorlar. Biz Allah'a aminu olduk. Bu aminun standartlarında Hazreti İsa'dan sonra her biri ayrı bir cephede irşatla görevli olan bu insanlar Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edildikleri kesin olduğu cihetle onların hepsinin bir hakkın takvaya ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dört teslimlerinde ayetin standartları içinde yaptıkları kesinlik kazanıyor. Demek ki Hazreti İsa ve Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. Âl-i İmrân suresinin 52. ayet-i kerimesi. Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Net bir şekilde Allah Teala şöyle anlatıyor olayı. Mâ kâne İbrahimü Yahudiyen. Hazreti İbrahim Yahudi dininin sahibi bir Yahudi değildi. Yahudi dininin sahibi değildi. Velâ Nasraniyen. Hazreti Musa'ya tabi olanlardan biri de değildi. Bir başka ifadeyle Musevilerin dinine de Hazreti Musa'nın dinine de tabi değildi diyor Allah Teala. Velakin kâne hanifen müslima. O halifti ve Allah'a teslim olmuştu. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Ve o müşriklerden değildi. Öyleyse Hazreti İbrahim'in dini aslında kainatın tek dinidir. Hanif dini. Hanif dini muhtevasında hem tek Allah'a inanmayı yani vahdedi yani tevhidi içerir. Hem de Allah'a teslim olmayı tam teslimle
teslim olmayı içerir. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'ya teslim olma standartları söz konusu. Bu dizayn bütün insanlar için geçerli. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar. Rum 30'da Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. Yani hem tek Allah'a inanmak, bu istikamette tevhid, tek bir kitle oluşturmak, bu istikamette tevhid, hem de Allah'a teslim olmak. Hazreti İbrahim Halif'ti ve Allah'a teslim olmuştu. Hem tek Allah'a inanıyordu, hem tevhidin sahibiydi etrafındakilerle beraber, hem de Allah'a teslim olmuştu ruhuyla ve çiğne nefsiyle ve iradesiyle. Hazreti İbrahim konusunda daha ötede de işaretlere rastlıyoruz. Nisa 125'te Allah-u Teala Hazreti İsa'nın teslimini, Hazreti İbrahim'in teslimini çok açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki: "Ve men ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun ve teba millete İbrahim'e hanifa ve tehazallahu İbrahim'e halilen." Diyor ki Allah Teala, o kişiden veçi fizik vücudu dinde daha ahsen kim vardır? Ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden daha ahsen kim vardır dinde? Din olarak o kişiden daha ahsen kim vardır? Esleme ve çuhulillahi, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve musinun, ve o musinlerden olmuştur. Metteba millete İbrahim'e hanifa, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ve milletinin arasına karışmıştır. Ve tehazallahu İbrahim'e halilen, Allah Hazreti İbrahim'i halil, dost olarak kabul etmiştir. Dost ittihaz etmiştir. Öyleyse ise Hazreti İbrahim'in hanif olarak Allah'a teslim olduğu bir defa daha ortaya çıkıyor. Hazreti İbrahim'le beraber Hazreti İsmail'in de Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Saffat 103'te Allah Teala diyor ki: "Felemma eslema ve tellehu lil-cebin." Böylece ikisi de Allah'a teslim oldular ve babası olduğunu alnı üzerine yatırınca. Hem Hazreti İbrahim hem de oğlu İsmail Allah'a teslim olmuşlar. Tam bir teslimden bahsediyoruz. Peygamberlerin teslimi. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi etmez. Daha sonra aklın da teslimi. Bütün peygamberler, bütün nebiler devirlerinin huzur namazının imamıydılar. Onun için irade teslimlerinin ötesinde mutlaka akli teslimde yapılmıştı. Yani tasarruf altına hepsi girmişlerdi.

Hazreti İbrahim Allah'a şöyle dua ediyordu. Bakara suresinin 128. ayet-i kerimesi. Rabbena, Rabbimiz, ec'alna müslimeyni leke. Bizi sana teslim olanlardan kıl. Rabbena, Rabbimiz, ec'alna bizi kıl. Müslimeyni, Müslimler olarak, sana teslim olanlar olarak leke, sana. Burada Müslümeyni iki kişinin Allah'a tesliminden bahsediyor. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in ve kendisini Allah'a teslim kılınmasını, Allah'a senden kendilerinin teslim almasını istiyor. Yetmez diyor. Ve min zürriyetina ve bizim zürriyetimizden ümmeten müslümeten leke. Sana teslim olan bir millet kıl. Ve erina menasikena ve bize hac ibadetinin yerlerini, ek kurallarını göster. Ve tüm aleyna tövbemizi kabul eyle. İnneke ente tevvabir rahim. Sen muhakkak ki tevvabir rahimsin. Tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderensin. İşte Hazreti İsmail'in ve Hazreti İbrahim'in beraberce teslimini deminki ayetlerde gördük. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ifade ediyor. Kulu amennâ billâhi. Deyin ki biz Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile ileyna ve bize üzerimize indirilene iman ettik. Yani sahabenin üzerine indirilen Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilmiş ama sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe yaşıyor. Bütün sahabenin İslam olması için, bütün sonraki nesillerin olması için. Ama o devirde yaşayanlar onların olduğu için üzerimize indirilene teslim olduk deyin diyor Allah-u Teala sahabeye. Ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İbrahim'in üzerine indirilene Allah-u Teala ona da kitap vermiş. Ve İsmail'e ve Hazreti İbrahim İsmail'in üzerine de indirilene iman ettik deyin. Ve İshak'a ve Yakub'e İshak'a ve Yakub'a onun üzerine de indirilenlere ve İsbat'ı ve onların torunlarına indirilenlere ve ma'utiye Musa ve İsa Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğin şeylere sahibelere, kitaplara, Hazreti Musa'ya Allah-u Teala Tevrat indirmiş, Hazreti İsa'ya İncil'i, hem İncil, Tevrat'a hem İncil'e iman ettik deyin diyor Allah-u Teala. Ve mâ ütiyen nebiyyûne min Rabbihim. Ve Rabbinizden ve Rableri tarafından bütün nebilere verilen şeylere, bütün nebilere verilen kitaplara, sayfelere iman ettik deyin diyor. La nüferriku beyne ehadin minhum.
onların arasında fark gözetmeyiz. Onları birbirinden farklı değerlendirmeyiz. Ve nahnu lehu müslimun. Muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız deyin diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilere kitap verdiğini görüyoruz. Diyor ki biz bütün nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebilere kitap vermiş. O nebilerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve son kitap Kur'an-ı Kerim ona verilmiş. Ve sahabe o kitaba dayalı olarak Allah'a teslim olduğuna göre bu ayet-i kerime sahabenin Allah'a teslim olduğunu kesin olarak gösteriyor. Bakara Suresi'nin 136. ayet-i kerimesi. Neye dayalı olarak kesin olarak gösteriyoruz diyoruz. Çünkü Allah-u Teala zaten bir deyin ki diyor Allah-u Teala biz ona Allah'a teslim olanlarız. Nasıl burada ismi geçen Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, onların torunları ve Hazreti Musa ve Hazreti İsa ve bütün nebilere Rableri tarafından verilen kitapların neticesinde bütün nebiler Allah'a teslim olmuşlar. Sahabe de Allah'a teslim olmuş. Ayetler ard arda aynı gerçeği vurguluyor. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar mutlaka Allah'a teslimlerini gerçekleştirmişler. Ali İmran 84. Deyin ki diyor Allah-u Teala Ali İmran 84'te deyin ki âmennâ billâhi biz Allah'a iman ettik ve mâ unzile aleyna ve bizim üzerimize indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ettik ve mâ unzile alâ İbrahim'e Hazreti İbrahim'e indirilene iman ettik ve İsmail'e ve Hazreti İsmail'e ve İshak'a ve Hazreti İshak'a ve Yakub'a ve Hazreti Yakub'a ve Resbat'a ve onların torunlarına ve mâ utiye Musa ve İsa Hazreti Musa'ya ve İsa'ya verilenlere ve nebiyyûne min rabbihim Rableri tarafından nebilere, bütün nebilere verilenlere la nüferruku beyne ehadin onların aralarında fark etmeyiz ve nahnu lehu müslümün muhakkak ki biz hiç şüphesiz ki biz Allah'a teslim olanlarız. Burada bir defa daha Allah-u Teala Bakara 136 ile Ali İmran 184 aynı standartlarda ama birisi kulu diye başlıyor birisi kul diye başlıyor. Yani birincide deyin ki diyor bütün sahabeye. İkincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e deyin, de ki diyor. Ama sonuç nahnu lehu müslümin diye müslümin diye bitiyor. Ve de ki biz yani ben ve bana tabi olanlar sahabe otomatik olarak giriyor devreye. Ona Allah'a teslim olanlarız diyor. İki ayet-i kerime geçen peygamber isimleri itibariyle de mana itibariyle birbirinin aynı. Daha başlarken de diye başlıyor. Ali İmran 84. Fakat Bakara 136 deyin ki diye hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hem sahabeye hitap ediyor.
Bakara 133'te İshak Aleyhisselam'dan Allah Teala bir defa daha bahsediyor. Onun Allah'a teslim olduğunu, Hazreti İshak'ın Allah'a teslim olduğunu. Diyor ki: "En kuntum şühedaye biz hadara Yakub el mevtü. En kuntum şühedaye şahitler miydiniz? Biz o zaman ki hadara hazırdı Yakub el mevtü. Hazreti Yakup ölüme hazırdı. Ölüm anı Hazreti Yakup'a geldiği zaman siz orada mıydınız?" Musevilere soruyor Allah Teala: "Ey Yahudiler, siz orada mıydınız?" diyor. Orada buluyor muydu? İskale o zamanki dedi ki: "Li benihi, oğullarına, ma tabudune min bari, benden sonra, yani ben öldükten sonra neye kul olacaksınız? Kime kul olacaksınız?" Garo dediler ki: "Nabidü ilaheke, senin ilahına, senin tek ilahın olan Allah'a kul olacağız. Ve ilahe avayke İbrahim'e, senin ataların olan Hazreti İbrahim'in ilahına ve İsmail'e ve Hazreti İsmail'in ilahına ve İshak'a ve Hazreti İshak'ın ilahına." Kul olacağız. Vahiden, ilahen vahiden, Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın tek ilahına kul olacağız. Ve nahnu lehu müslimun. Ve muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Hazreti Yakup'un oğulları da görüyoruz ki burada Allah'a teslim olmuşlar.

Hazreti Süleyman da Allah'a teslim olmuş. Diyor ki Nem suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kıyle lehet huli sarh. Ona yani Belkıs'a saraya gir denildi diyor Allah-u Teala. Felemma ve'ethü onu sadunu gördüğü zaman hasibetü lüceten ve derin su zannetti onu diyor Allah Teala. Ve keşefet an sakayha ve eteğini çekti. Kale dedi ki Hazreti Süleyman dedi ki innehu sarhun nümereddün min kavarir. Doğrusu bu, muhakkak ki bu, camdan yapılmış şeffaf bir saraydır. Kale Belkıs da dedi ki Rabbi, ey Rabbim, ey Allah'ım, inni zalemtu nefsi. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Ve eslemtü ma'a Süleymane lillahi rabbil alemin. Ben de Hazreti Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbine teslim oldum. Burada Belkıs'ın da Hazreti Süleyman'ın da Allah'a teslimleri söz konusu.

Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın sesinin üzerine diyor ki kat sadakta rüya sen rüyayı gerçekleştirdin inna kezalike nezzil muhsinin işte Allah'ın muhsinleri ahsin olanları cezalandırması mükafatlandırması böyledir. Nezzil ceza kelimesini ifade ediyor. Biz Türkçemizde bir insana bir zarar veren bir karar verildiği zaman buna ceza diyoruz. Ama sevindirici bir şeye mükafat diyoruz. Ama Arapçada ceza kelimesi de müjdelemek de iki istikameti birden kullanılıyor. Onları cehennemde ceza ile müjdele kelimesi kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve gerçek anlamda müjdelemek de kullanılıyor. Cennetle müjdelenmek. Ama aynı zamanda cehennemle cezalanmak, cennetle cezalanmak da kullanılıyor. Yani mananın gelişine göre ceza kelimesinde, mükafat kelimesinde ya da müjdelemek kelimesini de beşir. Ve beşir ibadi kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Buradaki müsin kelimesi fizik vücudunu değil, nefsini de iradesini de Allah'a teslim edenler. Biliyorsunuz ki müsin kelimesi de ahsen kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama Allah Teala iradenin tesliminde de nefsin tesliminde de fizik vücudun tesliminde de muhsin kelimesini kullanıyor. Allah Teala Saffat suresinin 128. ayet kelimesinde ancak muhlis olan kullar başka diyor. Anlıyoruz ki burada İhlasa ulaşmak, muhlis olmak söz konusu.

Hazreti Musa'nın ve kavminin Allah'a teslim olduğunu Allah Teala Yunus 84'te bir defa daha söylüyor. Ve kale Musa, Hazreti Musa dedi ki, ya kavmi, ey benim kavmim, in kuntum amentum billahi, eğer Allah'a amenu iseniz, amenuluk biliyorsunuz 7 tane kademeye kadar, baştan sona bütün kademeleri kaplar. Amentum billahi, eğer Allah'a amen olursanız, ve aleyhi tevekkülü. Ona dayanın, ona güvenin. İn kuntum muslimin. Eğer siz Allah'a teslim olmuşsanız, ona dayanın, ona güvenin diyor Allah Teala. Şimdi bu muhtevada şunu görüyoruz ki teslim keyfiyeti Allah-u Teala'nın bir temel emridir. Allah-u Teala Nisa 58'de diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder, tebliğ etmenizi emreder. Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ki ve eni yubi ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyor min azabe sümme la tunsurun. Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürüp ulaştırın. Ve ona teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce. Yani şu dünyanın hayatında yaşarken kabir azabı size ulaşmadan evvel kabir azabı olsun, kıyamet azabı olsun, cehennem azabı olsun, netice değişmez. Her ikisinde de o azaptan evvelki bir devre kastediliyor. Yani hayatta olan devre. Ve Allah Teala diyor ki Allah'a teslim olun. Bakara 108 Allah Teala buyuruyor, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Allah'a teslim olmak yoluna girin ve Allah'a teslim olun. Bu bir farz hüküm. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu gözden geçirdiğimiz ayetlerde açık açık söylendiği cihetler bütün Kur'an'da ismi geçen peygamberler ve onlara tabi olanlar hep Allah'a teslim olmuşlar. Teslimin muhtevası Allah Teala için önemli. Teslim deyince bir dizi olay düşünmemiz lazım. Ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin teslimi. Allah'a teslimler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi dinleri düşünüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çeşitli dinler diyoruz. Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti İsa'nın Hristiyanlık dini, Peygamber İslam dini, kendilerine verilen kitaplar itibariyle bugün dünya üzerinde kullanılan isimleri kullandık. Ama Kur'an-ı Kerim açıkça söylüyor ki bunların aralarında hiçbir fark yoktur. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar diyor Allah-u Teala,
hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle. O zaman İslam kelimesine dönüp bakmamız lazım. İslam kelimesi sizin kökünden geliyor. Ve selim kökü, selam kelimesini, selamet kelimesini, teslim kelimesini, İslam kelimesini, Müslüman kelimesini hepsini içerir. Aynı kökten oluşan bu kelimelerin bir kısmı arasında mana farklılıkları var. Ama sonuçta bütün kainatta sadece bir tek dinin olduğu neticesine ulaşıyoruz. Sadece bir tek din. Allah'a teslim olma. Bugün insanlar tarafından hangi isim verilirse verilsin dinlere. Dünya üzerinde çok sayıda din ayrımı oluşmuş. Ve bütün dünyada çok sayıda din adı dolaşıyor. Herkes de kendi dinlerinin üstün olduğunu iddia ediyorlar. Aslında üstün olan din yok. Çünkü iki tane bile din yok. Hiç olmamış. Sadece bir tek din var. O din Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Musevilere bakalım. Ne yapmışlar? Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Sonra ne olmuş? Teslim olanlar kendilerinden sonra giren nesle teslim olmayı öğretmişler. Ve onlar da tabiiyetlerini tamamlayarak Allah'a teslim olmuşlar. Sonra daha sonraki nesiller evvelkilere teslim olmuşlar. Ta zamanımıza kadar gelmiş. Ama Müslümanların toplam sayısına baktığımız zaman teslim olanların bir avuç insan olduğunu görüyoruz. Sonra ne olmuş? Hazreti İsa devrinde Allah-u Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ve havariler ona tabi olmuşlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sonra havarilere tabi olanlar, onlara tabi olanlar bugüne kadar gelmiş Hristiyanların arasında gene tabiiyet meselesi bugüne kadar gelmiş. Gene dinin içinde, Hristiyan dininin içinde küçük bir grup oluşturabiliyor bunlar. Allah-u Teala onlardan bahsederken onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor. Onlar da diyor sizin gibi tek Allah'a inanırlar, namaz kılarlar diyor ve Allah'a hepsi teslim olmuştur diyor. Teslim olanlardan bahsediyor. Ama diyor orada olanların da çoğu artık Allah'a teslim olmuyorlar diyor. Manastırlarda olanların da. Yani gene bir küçük azınlık var. Ama Hazreti İsa'dan bu tarafa ona ne indirilmişse hepsini aynen tatbik eden insanlar. Yani Allah'a teslim olanlar. Bugün de yaşıyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyoruz. O ve sahabesi hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sonra sahabeye tabi olanlar, sonra tabiine tabi olanlar, sonra tebe-i tabiine tabi olanlar ve bize kadar gelen bir teslim olma zinciri
ve sizler de bizlere teslim oluyorsunuz. Tabi oluyorsunuz. Allah'a teslim olmak üzere. Tabiyet mutlaka teslime götürür. Kişi sağ kalırsa mutlaka teslim olacaktır. Ve İslam aleminin de ne yazık ki sadece küçük bir bölümü Allah'a teslim olanları içeriyor. Bunlar asırlardan beri 14. asırdır tabiiyetle yine evvel kendisinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı İslam'ın standartlarını alıp onu uygulayanlar, Allah'a teslim olanlar. Öyleyse ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın kitapları indirdiği peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Birbirinden farklı bir şeyleri yok. Allah-u Teala hepsinin şeriatının aynı olduğunu söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de, Hz. Musa'nın da, Hz. İsa'nın da şeriatının aynı olduğunu söylüyor ve başka peygamberlerin de şeriatının aynı olduğunu söylüyor. Yani sonuç mutlak olarak bütün peygamberlerin aynı dine tabi olduğunu ifade ediyor. Allah'a teslim olmak. Öyleyse İslam kelimesinin manası ne? Teslim olmak. İslam, eğer insanlar dinlerini bilmiş olsalardı, şu İslam ülkelerinin toplamı, o zaman insanlar göreceklerdi ki Allah'a teslim olmak söz konusu. Böyle bir dizaynda görüyoruz ki ne peygamberler arasında farklılık var, ne peygamberlere tabi olanların yaptıkları işlevler açısından farklılık var. Bir ömür boyunca Allah-u Teala'nın bizden istediği şey Allah'a teslim olmak. Hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış ve hepimizin hem tevhid konusunda fıtraten maliki olduğumuz bir husus var. Allah'ın tekliği, ona Allah'a teslim olmayı dileyenlerin tevhidi oluşturması, kendi aralarında tekliği oluşturması ve bir de Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilmeyenler, teslim deyince bütün vücutlarımızın, ruhumuzun da, içimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimi, onun vasiyetinin gereği. Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde, onlar diyor Allah-u Teala, Allah'ın ahdini yerine getirdiler. وَالَّذ۪ينَ يُوفُونَ عَهْدَ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ, ve
misaklarında bozmadılar diyor. Ama Allah'ın ahdini yerine getirdiler diyor Allah Teala. İşte Allah'ın ahdi deyince Allah'ın vasiyeti çıkıyor ortaya. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın vasiyet ettiği şey 4 tane teslimi gerçekleştirmemiz. Ve bu vasiyet bütün dillerin temelini oluşturmuş. İngilizce'de vasiyete testament deniyor. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya emri, eski ahdi, eski vasiyeti, Hazreti İsa'ya yeni vasiyeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e son vasiyeti ifade ediyor. Son peygamberin Allah Teala tarafından bundan sonraki bütün devirlerde kainatı idare edecek olan son şeriatın muhtevasını alan Allah'ın son vasiyeti ve vasiyetler arasında bir farklılık söz konusu değil. Allah'a teslim olmanın Arapça adı İslam. Her dilde onun karşılığı var ve dinler arasında boyutlarını gerekli standartlarda ele aldığımız zaman görüyoruz ki sadece Allah-u Teala ona teslim olmamızı istiyor. Hanif dininin gereklerini yapmamızı istiyor. Ve hiçbir peygambere diğerinden farklı bir emir vermemiş Allah-u Teala. İnsan ömrü Allah'a teslim olmak istikametinde harcanması lazım gelen bir ömürdür. Ve mutluluk bu standartlarda sağlanır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecekte inşallah dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Zaten tek olan dinlerin aslına hepsinin esası olan tekliğine yani kendilerine dönüşü. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluklar sizin olsun. Sonsuz saadet içerisinde uzun bir ömür, sonra da Allah'ın cennetinde sonsuz bir ömür. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed Rabbil alemin errahman errahim malik Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'yla olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsana da verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem, berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın
bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir.

Ruhu Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır. Meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz. Ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey

Neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar, ikinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan

kişi zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde, bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki taviyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan tabiat anında vücuttan ayrılan ruh devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için
Nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra yedi tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitedin müntehaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da yedi katı bu kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emmaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve mâ uberruhu nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah'a ve mâ uberruhu nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emmâretun bis-sûi. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emmaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşundan itibaren herkes nefsi emmarededir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı. Bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes
inanan, yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2, mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3, ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5, daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6, daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7'nin birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi 7 katta bunu gerçekleştireceği için %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür. %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır.
Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan duruma hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dördüncü kat cennetin, pardon, üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece yedi kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde dört, nefsin tesliminde beş, irşad olduğunda altı, iradesini Allah'a teslim ettiğinde yedinci kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha beşinci kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarda dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün, ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa, o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla
paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes dedikten sonra ölmüşse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki sizin bir tek talebiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, bu konudaki talebiniz Allah Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir. Ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasına atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor,
Ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzun nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevmek. Allah Teala buyuruyor ki nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah Teala'nın katında en güzel duygu sevmektir. Yücelik sevmektedir. O Allah ki yaratan olmazsa sebebiyle her şeyin en yücesidir. O en çok sevendir. Sizler Allah'ı ne kadar severseniz onun tarafından o kadar çok katlı sevilirsiniz. Diyelim ki Allah-u Teala'yı biz bir ünite seviyorsak, Allah-u Teala bizi 100 ünite seviyorsa her bir ünitemize karşılık, 2 ünite sevdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın sevgisi 200 olur. 10 ünite sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 1000 ünite olur. İşte bunun gibi biz insanları seversek, insanlar da bizi sever. Biz insanlardan nefret edersek, insanlar da bizden nefret eder. Öyleyse hangi açıdan olaya bakarsanız, o açıdan aynada kendinizi görürsünüz. Sevmenin karşılığı sevilmektir. Nefret etmenin karşılığı nefret edilmektir. Öyleyse yol bir değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yol var. Seveceğiz. Sevmek asli unsurdur. İnsanları sevmekten geçer her şey. En güzeli odur, sevmektir. Hepiniz için sevme müessesesi Allah'ın temel emridir. Çünkü o hepinizin sevilmesini ister. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Nefret eden insanlara dikkatle bakın. Hepsi mutsuzdur. Hiçbirisi nefretle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğun yaşanabilmesi mutlak olarak sevgiye bağlıdır. Sadece seven insanlar mutlu olabilir. Mutluluk sevginin yavrusudur. Mutluluk sevgiyi doğurur. Mutlu insanlar severler. Seven insanlar mutlu olurlar. Mutlu olan insan daha çok sever. Daha çok seven daha çok sevinir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok seviyor. Bütün sevgisiyle size bakıyor. O sevginin ışığında görüyor hepinizi. Allah-u Teala sevmeyen ve
Bu sebeple sevilmeyen insanlara sadece acır. Ama kanunlarını koymuştur. Önerilerini biz insanlara ulaştırmıştır. Ne yapmamız lazım geldiği Kur'an'da açıkça yazılıdır. O standartlarda kendimizi ne kadar Allah'a yaklaştırırsak, o kadar Allah da bize yaklaşır. Biz Allah'ı ne kadar seversek, onun çok katlı bir karşılığı Allah'ta da vardır. Bu rakam en az bir 10'la başlar. Nasıl Allah Teala'nın derece sistemi bir 10 iken, 1'e 700'e kadar çıkabiliyor. İşte Allah'ın sevgisi de böyledir. Herkese karşı olan sevgisi hep bir o hüviyetinde devam eder. Bir insan Allah'ı bir kat mı seviyor, Allah onu 10 kat sever. Fakat kişi tasavvuf yolunda yüceldikçe ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe Allah'a karşı sevgisi de bu yücelmeye paralel olarak mutlaka artar. Allah'a yaklaşmanın insana verdiği huzur ve mutluluk onun kademelerinde yükseldikçe devamlı artar. Bu Allah sevgisine dayalı bir olaydır. Allah sevgisi artar. Onlara bağlı olarak değerleri de artar. Ve artan bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın da bize karşı olan sevgisi 1'e 10'dan 1'e 100'e, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e kadar yükselir. Daha öteye geçer mi? Özel kişilerde geçer. Sevgili kardeşlerim, o özel kişiler Allah'ın nebileridir. O özel kişiler Allah'ın resulleridir. Onlar doğmadan evvel seçilirler ve en çok sevilirler. Peki Allah Teala onları sever de diğerlerini sevmez mi? Herkese karşı sevgi kucağını açmıştır. İnsanlar kötülük yapsalar da Allah onları sever. Ve onlara acır. Ama kanununu koymuştur. İnsanoğlu aklını başına toplayıp da o kanunlara uygun hareket etmezse o zaman gideceği yer cehennemdir. İşte Allah-u Teala insanlara olan o derin sevgisiyle öyle büyük kolaylıklar getirmiştir ki insanoğluna özgü. Diyor ki sen mutlu olmak istiyorsun, öyle değil mi? Böyle bir sualsizle sorulsa Allah-u Teala tarafından ne cevap verirsiniz? Evet dersiniz, gerçekten mutlu olmak istiyorum. İşte mutlu olmak isteyen insana Allah-u Teala öyle imkanlar vermiş ki bir hiç karşılığı her şeyi vermiş.
Diyor ki Allah Teala, pekala, madem ki mutlu olmak istiyorsun, ben senden bir şey istiyorum. Bu mutluluğu sana vermek için bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksın bana. Diyeceksin ki, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hayattayken. İşte böyle bir dilek. Bu dileğin karşılığında dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'dan alabilirsiniz. Bu dileğin karşılığında üçüncü kat cenneti Allah-u Teala'dan alabilirsiniz, garanti edebilirsiniz. Eğer Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizden itibaren ...7-8 aylık bir ömre sahipse insanoğlu o zaman bunu mutlaka gerçekleştirir. Çünkü onun Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci kat cenneti elde etmesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de, kalpten bir dilek diler de, sonra ölürse hiçbir şey yapamadan, bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için onun günahları örtülmüştür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amene olanlar, iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a tek başına inanmanız sizi cehennemden kurtaramaz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala'dan dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle oyalanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bir hiç karşılığı sizi cehennemden kurtarmak için Allah-u Teala sebep icat etmiş. Bir tek dilek diyor. Bir tek dileğiniz yeter. Kim öyle bir dilekte bulunursa, bana ulaşmayı dilerse, o zaman ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah-u Teala. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır, hidayet eder, ileyhi ona, kendisine, men o kişiyi yunib. Münib olan kişiyi, enibi olan kişiyi, münibine olan kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, yunib kelimesi de, münib kelimesi de, münibine kelimesi de, enibi kelimesi de, hepsi aynı kökten gelir. Yönelmek manasındadır. Kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Böyle diyor, böyle yapar. İşte Allah'a yönelen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağına dair ikinci bir ayet, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Demek ki dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dilemesi yeterlidir. Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. Peki ne olur yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ya da dilemiş. Son derece basit. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer, dilemeyen kişi de mutlaka cehenneme girer. Cehenneme mi girer? Neden? Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onların amelleri boşa gider diyor. İşte bir insanın böyle bir dileğin sahibi olmaması onun mahvına sebebiyet verir. Onun amelleri boşa gider. Amelleri boşa giden insanınsa gideceği yer elbette cehennemdir. Öyleyse terazinin iki tarafına bakıyoruz. Bir tarafında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dilemedikleri için amelleri boşa gider. Boşa gidince de gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Alternatifi yok. Mutlaka cehenneme gider. Dileyen insanlar, ikinci taraf terazinin diğer kefesi, diledikleri için gidecekleri yer mutlaka, sadece diledikleri için gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese, ertesi gün ölse, onun gideceği yer cennettir. Neden ama o kişinin o kadar günahı var, nasıl gidermiş cennete? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde diyor ki, kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin 102 ve 103. Tamam.
gerçekten bir insanın cennete gitmesi için sevaplarının fazla olması lazım. Cehenneme gitmesi için günahlarının fazla olması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin neden günahları fazla? Çünkü Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Peki Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin neden sevapları fazla? Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Günahlarını yok ediyor. Sırf Allah'a mülaki olmayı diledi diye Allah onların günahlarını yok ediyor. Öyleyse böyle bir olayda Allah Teala'nın onların günahlarını affettiğini, örttüğünü görüyoruz. Günahları örtülürse kazandığı dereceler elbette günahlarından %100 mutlaka fazla olacak. O zaman gidecekleri yerde elbet Allah'ın cenneti olacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi Allah'a ulaşmayı diler. Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. İşte Allah'ın düşmanları, şeytan ve onun takımı Allah'ı sevmezler. Onların gideceği yer cehennemdir. Biliyorsunuz ki zamanımızda bırakınız şeytanı sevmeyi, şeytana tapanlar var. O insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, cehennemden kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit mi bir insanın dünya saadetini yaşaması ve mutlaka cennete girmesi? Evet. Bu kadar basit. Sadece bir dilek. Daha şöyle bir misal de verebilirsiniz konunun vahametini belirtmek sadedinde. Diyelim ki bir adam 80 yaşında ölüyor. 15 yaşında görevlerini anlatmışlar ona. Namaz kılacaksın demişler, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadete getireceksin. Ve kişi 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartını 80 yaşına kadar aralıksız sürdürmüş. İslam'ın 5 şartını da tatbik etmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için bu kişinin kazandığı bütün ameller, bütün dereceler örtülüyor. Geriye sadece günahları kalıyor. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seven sevdiğine koşacaktır. Koşacağı yer Allah olan kişi Allah'a koşacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. Belki ruhunu demek de tam oturmuyor yerine. Herkes öyle konuşur. Benim ruhum var, senin ruhun var der ama aslında o ruh bizlere ait değil sevgili kardeşlerim. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.
Öyleyse içimizde bir ruh var idi diyelim bizim için. O ruh Allah'a ait. Eğer onu Allah'a ulaştırmadıysak hemen harekete geçmeliyiz. Ya Rabbi demeliyiz, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya da senin ruhunu sen onun sahibi olduğun cihetle sana ulaştırmak istiyorum. Neden o 80 yaşında ölen kişi 65 yıl ibadet etmesine rağmen İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gidiyor? Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Peki o diğeri Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ibadeti yok. Ertesi günde ölmüş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, hiç ibadeti yoktur. Allah'a sağlam bir inançla inandığı için ve Allah-u Teala'nın ayetini görünce ben mutlaka bunu gerçekleştirmeliyim diye düşünerek Allah-u Teala'ya kalpten bir dilekte bulunmuştur. Ruhunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Elbette Allah-u Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilendir. Bu sebeple kalpten bir dilek diyor Allah-u Teala. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa, bu nasıl bu adam Allah'ın cennetine gider ki?

yardımcı olmasını dileriz. Biliyoruz ki siz sevgili kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama ya dilemeyen milyarlarca insan sadece böyle bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğunu ve bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğinden haberleri olmadığı için o insanlar ne yazık ki kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. İslam'ın 5 şartını yaşayan cennete girer, yaşayamayan cennete giremez derler. Aslında öyle de demezler. Daha da değişik bir ifadeleri var. İslam'ın 5 şartını yerine getiren de günahları sebebiyle önce cehenneme gidecektir. Allah-u Teala onu birazcık orada hafifçe kavurduktan sonra, biraz azap ettikten sonra oradan çıkarıp cennetini alacaktır zannederler. Bu hayallerle yaşayanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar da bilsinler ki bir insan cehenneme girdikten sonra hiçbir şekilde cehennemden çıkması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Çünkü cennet o öyle bir insanlar için, cehenneme gidecek herkes için sadece bir görüntüdür. Allah-u Teala insanoğlunu öyle bir hüviyette, öyle bir vasıfta yaratmıştır ki, öyle bir özellikle yaratmıştır ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, Allah-u Teala'nın sisteminde o kişinin vücudu sadece cehennem için fizik vücuttur. Ve ezelden ebede kadar cehennemde kalacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz zamanlarında cehennemde kalacaktır. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa Allah insan vücudunu o özellikle yaratmıştır ki o kişiye de sadece cennet kendi hüviyetindedir. Cehennem onun, o kişi için bir görüntüdür sadece. Öyle bir insan bu sebeple cehennemin içine girer, uçarak bütün cehennem katlarını dolaşır ama ne sıcağı hisseder ne de herhangi bir şeye dokunabilir. Bu sebeple cehennemin duvarları, şeffaf duvarlarından o uçarak girer içeri. Ona hiçbir şey, o bir görüntü olduğu için bir engel teşkil etmez. Bütün cehennemi dolaşır ve de çıktığı zaman da oradaki sıcak, alevler, zebaniler onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler bu hakikatleri bilenlersiniz. Hepinizin en güzele ulaşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun, Allah için yaşayın ve de her şeyinizi en güzel standartlarda böylece dizayn edin.

Biliyoruz ki sizler bir vakfının değerli mensupları, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci engeli bütünüyle ortadan kaldıranlarsınız. Ama dünya bilmiyor ki. İşte ağır göreviniz burada başlıyor. Herkese bu hakikatleri söylemekle hepiniz yükümlüsünüz. Ama söylemekten söylemeye fark var. Kardeşlerimizin küçük bir kısmı da olsa yanlış bir şekilde insanlara yaklaşıyorlar. Siz dininizi bilmezsiniz. Dini biz biliriz. Biz size dininizi öğretmeye geldik gibi kelimelerle böyle söylemeseler de tavırlarından, hallerinden bu neticeler çıkan kardeşlerimiz var. Tebliğ yapıyorlar. Tebliğleri insanları sadece bizden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyle olur mu? Nerede kaldı sizin tevazuunuz, alçak gönüllülüğünüz? Allah için olmanın temelinde bu yok mu sevgili kardeşlerim? Tevazu. İnsanlarla konuşurken onlara kendinizi sevdirmek gereğini duymuyorsanız o zaman nasıl olur da bizim saflarımızda zannedebilirsiniz kendinizi? Biz size öyle mi öğretiyoruz? İnsanları seviniz diyoruz. Nefret ettirmeyiniz diyoruz. Sevdiriniz diyoruz. Bütün güzellikleri o insanlara anlatın diyoruz. Bir insanları anlatmak ve tevazu içerisinde anlatarak onlara anlattığı hususları sevdirerek kabul ettirmek var. Bir de insanlara onların cehlini yüzlerine vurarak sen alimsin ama bak Kur'an'ın hakikatlerinden haberin yok tavırları içerisinde insanlara hatlerini bildirerek tebliğ yapan kardeşlerimiz var. O zaman başarı kazanamazsınız ki sevgili kardeşlerim. İnsanları cennete çağırmanız, tavrınız ve haliniz sebebiyle onların sizi reddetmelerine sebebiyet verir. Ve onlar da şöyle düşünürler. Gerçekten bu insanlar cenneti hak etmiş olsalardı herhalde bu kadar insana tepeden bakmazlardı. Allah onlara tevazuyu mutlaka öğretirdi diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede mütekebbir bir insan görürseniz orada problem vardır. Siz tevazu içinde olacaksınız. İnsanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyeceksiniz ve onlara bunu sevdirmeye çalışacaksınız. Onları bir hedefe yönlendirirken zorlamayacaksınız. Ukalalık etmeyeceksiniz. Bilgiçlik taslamayacaksınız. İnsanlara öyle bir görüntüyü asla vermemelisiniz. Niçin yapıyorsunuz bu tebliği sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Allah için değil mi? Onlara Allah'ı sevdirmek için değil mi? Allah'ı sevdiğini ve Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia eden birisinin davranışları hiç de sevecen değilse bu nasıl Allah'ı sevmek diye düşünmeyecekler midir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son sözümüz odur ki insanlara güzellikle yaklaşın.
onları sevdiğinizi belli edin. O sevgi halesi içinde onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtarıcı faktör olduğunu anlatmaya çalışın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Fazlül Azim, Fevzül Azim, Hazzül Azim ve Ecrül Azim. Allah Teala burada dört tane ayette dört tane azim kelimesi kullanıyor. Azim, en büyük demek. Azamet kelimesi buradan geliyor. Büyüklük, yücelik. Azami kelimesi de aynı kökten gelen bir mana, aynı kökten gelir. Aynı manayı ifade eder. Azami en çoğu, en çoğu demek. En üst sınırı demek herhangi bir şeyin. Bir tartı aletinin azami sınırı konulur. Azami 1000 kiloya kadar tartar denilir. Bu onun tartabileceği ağırlıkların azamisidir. Azam kelimesi büyük anlamına gelir. Osmanlı'da sadrazam tabiri, sadr göğüs demek, azam da büyük demek, büyük göğüs, yani göğsünde bütün sorumlulukları toplayan kalpte göğüstedir. Kişi anlamına gelir ki, Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların emrindeki en üstün rütbedeki kişi sadrazam idi. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi cennetler 7 bölümde mütalaa edilir. 1. kat cennet, daha yukarıda 2. kat cennet, daha yukarıda 3. kat cennet, daha yukarıda 4. kat cennet, 5., 6. ve 7. kat cennet. İşte bu azim sahipleri 7. kat cennete girecek olanlardır. 7. kat cennete girecek olan insanların ne yapmış olması lazım? 1. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım. 3. basamak. Sonra Allah Teala bunlara yardım edecek. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacak. Görme hastalarının üzerindeki kışaveti kaldıracak. İşitme hastalarının üzerindeki basar hastasını yani görme hastasına engel olan kışaveti kaldıracak ve kalplerinden de mührü açacak. İnsanların gözleri var görmek için ve de görme hastası var, basar. İnsanların kulakları var işitmek için ve Semi isimli işitme hastaları var. İnsanların kalbi var idrak etmek için Allah Teala gene kalp kelimesini kullanıyor. Kalp ve gene kalp adlı idrak hastası. İdrak hastası istikametinde Allah Teala kalp kelimesini birkaç yerde kullanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve ölürler. Diledikten sonra ölmüşlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bu birinci kat cennettir. Sonra Allah-u Teala o kişiyi, bu görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını çalışır hale getirerek, görmeyen gözleri irşat makamını görür hale getirerek, işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale getirerek, idrak etmeyen kalpleri irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirerek, o kişi Allah-u Teala tarafından kuvvetli kılınır. Ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi önemli bir şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala bu kişiyi hacet namazı kılmaya davet eder. Kişi hacet namazını kılar. Kıldığı zaman Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, boy abdestini aldıktan sonra, o gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 1'den sonra, kişi abdestli olarak yatar. Hacet namazını kıldıktan sonra talepte bulunur Allah-u Teala'dan. Ondan sonra yatar. Allah-u Teala o gece ona rüyasında mürşidini gösterir. Bu hacet namazıdır. İstihare namazıyla hacet namazını birbirine karıştırmamalısınız. İstihare namazı Allah'tan bir şey sormak içindir. Ve orada renkler görünür. Gene kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaktır. İstihare namazı kılacaktır. Ondan sonra da Allah-u Teala'dan o kalbinde talep ettiği şeyin renklerini göstermesini talep edecektir. Eğer kırmızı veya siyah ağırlıklı bir ortamda bulunursa o konu onun için uygun değildir. Eğer beyaz veya yeşil hüviyette bir alemdeyse, yani yeşil ve beyaz renkler ağırlıktaysa gördüğü o rüyada, o zaman onun için hayırlıdır. Hacet namazıyla istihare namazı insanlar için Allah'ın yardımını ifade eder. Allah-u Teala diyor ki, şeytandan istemeyin, bizden isteyin diyor. Kim şeytandan bir şeyler isterse o da alır. Ama her geçen gün biraz daha bataklığın dibine doğru sürüklenir. Ve daha derin, daha derin cehennemler için kişi uzayıp giden bir yolda hayatına devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın gözlerini irşat makamını görür hale getirir, tanır hale getirmesiyle, kulaklarını irşat makamının sözlerini işitir hale getirince, kalbini irşat makamının söylediklerini idrak eder hale getirince, irşat makamının sözlerinden manaları çıkarmaya başlar ve Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp mürşidini ister. İşte Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesini müteakip bu kişi gidip de o kendisine emredilen mürşide Hatta onun vekiline tabi olduğu zaman olay tamamlanmıştır. Kişi mürşidine vekile tabi olduğunda tabi olmuş sayılır. Burası bir süre sonra giderek asli mürşidinin, asıl mürşidinin elini öpeceği güne kadar onu cehennemden koruyan bir devredir. Bu kişi ikinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olduğu anda, bu noktadan itibaren öldüğünde, hatta vekile tabi olduğu andan itibaren ölmesi söz konusu olsa, her iki halde de gideceği yer ikinci kat cennettir. Ve daha sonrasına bakıyoruz. Olayın, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ne olur diye bakıyoruz. Ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Oradan diğer seyri sülükte olan ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları diğerleriyle birlikte kat eder o ruh. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Evvela kader hücrelerini geçecektir. Geleceği oradadır. Gelecekte neler olacağı net olarak orada bellidir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anasıdır. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın Resullerine ve Nebilerine verdiği kitaplar oradadırlar. Sonuncu kitabın son sayfası orada açık olarak durur. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve nihayet Allah'ın katına ulaşmak için ruhun sitetli müntihaya tek başına ulaşması, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması, ruhun yani Allah'ın ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Böyle bir nokta o kişiyi üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonra dik yokuşu kişi tırmanabilirse dördüncü kat cennetin sahibi olabilir. Çünkü 3 saatlik veya biraz daha fazla olan diyelim 4 saatlik zikrini 16-18 saate çıkarması gerekir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilmesi için gerçekten çok kendisini zorlaması gerekir. Ama Allah-u Teala'dan büyük yardım aldığını görecektir. Allah'ın yardımı mutlaka gelir. O kişiyi onun iradi gayretinin seviyesine göre kuşatır. Bütün güçlüklere rağmen o kişi gece gündüz zikrini devam ettiriyorsa, devam ettirmeye bütün gücüne çalışıyorsa ama uyuyakalmıştır, olsun, çalışmıştır, gayret etmiştir ama vücudu dayanamamıştır. Bu gayretin içinde olan kişi eninde sonunda fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur ve kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra yaklaştığı daimi zikre kişi bir gün ulaşır. Günün 3'te 2'sinden fazlasını zikirle geçiren bir insana artık daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay olarak görünmez. Allah da bu noktada üst seviye bir yardımı mutlaka vücuda getirecektir. Ve kişi mutlaka ömrü varsa ulul elbab olacaktır. Önemli olan fizik vücudu teslim etmeyi başarmaktır. Bu noktadan sonrası artık gelir. Kişi ulul elbab olur. Ulul elbabın tarifini yapıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar li ulul elbab yeskurun Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Onlar o ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreder. Eğer kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman ölmüşse, beşinci kat cennetin sahibidir kıyamet günü. Ama ulul elbab olmuş da ölmüşse, fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibiyken, beşinci kat dedik galiba, dördüncü kat olması lazım onun. Dördüncü kat cennetin sahibi olan fizik vücudun sahiplerinden sonra kişi daimi zikre ulaşıp ulul elbab olduğunda beşinci kat cennetin sahibi olur. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da Allah Teala insanların ihlas makamının sahibi olmasını da farz kılıyor. Ve de kişi ihlas makamına ulaşırsa, yani ulul elbab makamında 7 kat yerleri gördükten sonra zemin katını da görür kişi. Ama ne zaman birinci katı gördüğü zaman, birinci gök katını gördüğü zaman, oradaki işlemi gördüğü zaman, açıkta yapılan secdeyi, bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Burada da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ulul elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve bunun bu muhteva içerisinde 7 kat gökleri de görmüş olacaktır. Sonra bu makamın muhtevası 6. kat cennettir. İşte her kim salah makamına ulaşırsa, işte salah makamına ulaşanlar 7. kat cennetlerin sahibidir. Bu cennetlerin toplam adı adın cennetleridir. Kendi içinde 7 bölüm ayrılır. 7. bölümde 2 kesimden teşekkür eder. Devrin imamı olan Nebi Resuller, devrin imamı olan Veli Resuller. İşte Hazzül Azim, Eczül Azim, Fevzül Azim ve Eczül Azim bu kademenin hediyeleridir. Bu kademeye verilen Allah'ın nasipdar ettiği seviyelerdir. Allah-u Teala Fazl-ül Azim konusunda Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yec'al lekum furkânen ve yüküffir ankum seyyiatukum ve yâfir lekum vallâhi zülfadlil azîm. Diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu, ey amini olanlar. En tettekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız. Yec'al lekum, Allah sizin için kılar. Furkanen, furkanlar kurar. Furkanlar kılar. Ve kefir ankum seyyiatukum, ve sizlerden sizin seyyiatinizi örter. Ve yağfir lekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir. Vallahi zül fadlil azim. İşte bu. Ve Allah, ve vallahi ve Allah zül sahibidir, fadlil azim. Fazlul azimin sahibidir. En büyük fazlın sahibidir. Burada Allah Teala sizin seyahatinizi örter ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir buyuruyor. Şimdi İhlas makamını bitiren kişi ulul elbab olduktan sonra bu makama gelmiştir. Yani önce yer katlarını ve cehennemleri görmüştür. İhlas makamında 7 tane gök katını görecektir. 7 tane cenneti görecektir. Aynı zamanda. Ve sonunda İhlas makamında 7 mertebe kişi müzeyyen olduktan sonra kalbi, birinci 7 mertebe ulul elbab makamında olmuştu. İkinci 7 mertebe müzeyyen olmak da İhlas makamında gerçekleşir. 7 kat yerler ve 7 kat cehennem, 7 kat gökler ve 7 kat cennetler bu kişiler tarafından görülmüştür. Geriye son kademe kalıyor salah makamı. İhlas makamından salah makamına geçen kişinin Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre önce günahları örtülür. Bir. İkincisi, başının üzerine yeni bir nur verilir. Bir ruh değil, bir nur verilir. Bu salah nurudur. Salah makamına o kişinin geldiğini gösteren salah nurudur. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne olur? O günahları örtülen, salah makamına ulaşıp da günahları örtülen kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra dördüncü kademe oluşur. Allah Teala onun iradesini teslim alır. Kişinin iradesi Allah'a teslim olur. 22. basamakta ruhu Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuştu. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim olmuştu. 26. basamakta nefsi Allah'a teslim olmuştu. 27. basamakta kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmişti. Muhlisler makamında, ihlas makamında. Ve gidiyoruz. Salah makamına. Bu kişi salah makamında günahları sevaba çevrilir ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Ancak iradi yapısını Allah'a teslim edebilmiş bir kişi, Fazl-ı Azim'in, Vecd-ül Azim'in ve Ecr-ül Azim'in sahibi olabilir. İşte kim irade teslimini gerçekleştirirse, Allah-u Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu o kişinin Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayinidir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. İşte fazılların, Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleri bu makamın da sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve adın cennetine gidecek olanlardır. Allah-u Teala Fevzül Azim konusunda diyor ki Es-sâbikûne'l-evvelûne ve o evvelki sâbikunlar minel muhacirine ve ensari. Onlar bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Vellezîne tebeûhum bi ihsânin. Ve bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlar ki bunlara, bu ikisine, yani muhacirine ve ensara ihsanla tabi olanlardandı. Bunlar sâbikûnel evvelûn. Sevgili kardeşlerim, sizler de sâbikûnel âhirîn olan ve olacak olanlarsınız. Radiyallahu anhüm, Allah onlardan razı olmuştur. Ve radü anhü, onlar da ondan, yani Allah'tan razıdırlar. Ve e'adde lehum Allah-u Teala onları onlara hazırladı. Eaddelihum, Allah onlar için hazırladı. Cennetün, cennetler, tecri tahtihel enharı, altından nehirler akan cennetler. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. İşte bu en büyük azim mükafattır. Fazl-ı azimde Allah-u Teala tayin etme yetkisi kendisinde olan fazl-ı azimin sahiplerine Allah fazl-ı azimin sahibidir diyor. Yani kişiyi fazl-ı azim sahibi kılacak olan, Fazl-ı Azim'in sahibi olan Allah'tır. Fazl-ı Azim'in sahibi olan Allah'tır. Fevzül Azim'de de Allah Teala onları altlarından ırmaklar akan adın cennetlerine koyar diyor. Burada cennetin adı verilmemiş. Zalikel Fevzül Azim, işte bu Fevzül Azim'dir diyor. En büyük hazdır. Orada altlarından nehirler akan cennetler. Ama seviye, iradesini de Allah'a teslim etmek ve cennetlere, adın cennetlere girmeyi hak etmek. Allah-u Teala Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma yulakkaha illellezine saberu. Ha ona, yani kötülüğü iyilikle karşılama hasletine. Saberu, sabrın sahipleri. Sadece onlar ulaştırılır. Ve ma yulakkaha illa zühazdün azim. Bu sabredenlerden Hazül Azim'in sahipleri, onlar ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insan vardır. Sabreder. Sabrı öğrenmiştir, sabırlıdır. Ama bir de sabrın sahibi olmak vardır. Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Biz onlardan ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. وَلَمَّا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Onlar ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. لَذِنَا سَابِرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah ayetlerinin zahiri hüviyetini, gene öğrettiklerinin batini hüviyetini gösteriyor bu seviyeye ulaşmış olanlara. Onlar başkalarının bilmediği sırları bilirler. Onlar Allah'ın zatını görmüşlerdir. Allah'ın zatını herkes göremez. Sabrın sahipleri, onlar görebilir. İşte huzur namazının ister Nebi Resul olsun, Peygamber Resul olsun, isterse Veli Resul olsun, Peygamber olmayan Resul olsun, eğer kişi huzur namazının imamı ise o bu hedefe ulaşmıştır. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrı öğrenmiş, yaşamış ve başkalarına da sabrı tavsiye eden bir hüviyete bürünmüştür. Vel Asr suresinde Allah bu seviyeye ulaşmış olandan bahsediyor. Vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amilus salihat işleyenler ve amilus salihati ve mürşitlerine tabi olarak nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç, birisi Allah'a baştan başlayalım. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki bütün insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salâti, mürşidine ulaşıp da tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlayanlar hariç, etevasa bilhak, hakkı tavsiye edenler, bunun için ruhunu hakka ulaştırmış olması lazım ki kişi hakkı tavsiye edebilsin. Ve sabrı tavsiye edenler. Sabrı tavsiye etmekse ruhu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ve sabrın sahibi olmayı icap ettirir. Allah Teala devrin imamları için sabrın sahibi olduklarından bahsediyor onların. Öyleyse sabırlı olmak başka şey, nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Sabırsızlık afette kalmamıştır. Ama sabrın sahibi olmak, iradeyi de Allah'a teslim ettikten sonraki bir merhaledir. Sabırlı olan kişi, nefsindeki sabırsızlık afeti biten, ama daha 7 mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 4 mertebede salam makamında yücelmesi lazım gelen bir kişidir bu. Bütün bu 7 mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 4 mertebede salam makamında olan yükselmeyi tamamlayan kişi ise sabrın sahibidir. İşte burada Allah Teala kötülüğe iyilikle karşılama hasletine herkes ulaştırılmaz diyor Allah Teala. Ulaştırılanlar Hazreti Adem'in sahipleridir. Bunlar da bu söylediğimiz bütün vasıfların sahibi olan irşat makamıyla müjdelenen ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiş olanlar. Ecrün azim, azimlerin dördüncüsüdür. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيِّعُونَكَ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman اِنَّمَا يُبَيِّعُونَ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar Allah'a tabi olurlar. يَدُوْلَّهِ فَوْكَ اَيْد۪يهِمْ Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Yani sana orada tabi oldukları zaman Allah-u Teala senin vücuduna tecelli ettiği için onların ellerinin üzerinde olan senin elin Allah'ın tecellisinde olan senin elindir. Allah'ın eli onların üzerindedir diyor Allah-u Teala. Bundan sonra فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ Kim bu konudaki bu muhtevayı bozarsa tabiiyetten sonra tabi olmak mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacak olan bir olaydır. Allah-u Teala 100 kişinin hepsine bu imkanı sağlar. Sadece yoldan dönenler buradan düşerler. İşte bundan sonra kim bozarsa Allah'a olan, Allah ile olan birlikteliğini, ruhuna Allah'a ulaşmayı, enkusu inkas eder, bozar, ala nefsi, nefsi üzerine, nefsi aleyhine bozar. Ve effa bima ahede. ve men efva, kim de ifa ederse bima ahede aleyhullahi, Allah ile olan ahdini, yani yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, ahede aleyhullahe fese yutihi, o konulacaktır, ona verilecektir ecren azima, en büyük ecir verilecektir. Ve men efva bima ahede aleyhullahe, Allah üzere olan, Allah üzerine olan ahdini kim ifa ederse, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman o kişiye en büyük mükafat verilir. Hep aynı noktaya ulaşıyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer bu teslimler gerçekleşirse, teslimler gerçekleştiği zaman görülen odur ki o kişi yedinci kat cennet olan adın cennetlerinin sahibi olmuştur. Ruhun teslimi üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak, yani yedi tane gök katını görmek, yedi tane cenneti görmek, beşinci kat cenneti ifade eder. Salah makamına ulaşmak, altıncı kat cenneti ifade eder. İradeyi de Allah'a teslim etmek, yedinci kat. Bir kişi salah makamına adım attığı anda yedinci kat cenneti kazanır. Öyleyse yedinci kat cennetin muhtevasına baktığımız zaman insanların ecr-ül azimin, fadl-ül azimin, fevz-ül azimin ve haz-ül azimin sahipleri olduğunu görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştiren bu muhtevada kişinin mutluluğunun doruklarında yaşaması söz konusudur. Dünya hayatında da öyledir. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Nefsinde afet kalmadığı için huzursuzluğu hiçbir zaman yaşaması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an-ı Kerim'deki dört azim muhtevası bu standartlarda bize öğretildi. Biz de sizlere böyle olduğunu söylüyoruz. Cennetleri sıralıyor Allah-u Teala ama ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salih makamına ulaşan herkes adın cennetlerine mutlak olarak girer ve oradaki kademelere göre girer. Adın cennetlerinin muhtevasındaki birinci kademe ihlas makamını aşıp tövbe-i nasufu yapanlardan günahları örtülenleredir. Adın cennetlerinin ilki. İkincisi, başın üzerine salah nuru verilenlerdir. Üçüncüsü, günahları sevaba çevrilenlerdir. Dördüncüsü Allah'ın iradesini teslim aldıklarıdır. Sonra Allah Teala onları irşat makamına tayin eder. Bunlar beşinci kat cennetin sahipleridir. Anlı cennetlerinde beşinci kademenin sahipleridir. Sonra bu insanlar ya Veli-i Resul'dür ya da Nebi Resul'dür. Veli Resuller ve Nebi Resuller aynı cennetin içerisinde iki bölümde kalırlar. Ama salam makamına ulaşan herkes adın cennetlerinin sahibi olur. Adın cennetleri salam makamının sahipleri için geçerlidir. Onların Allah katında ecirleri vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Biliriz.
2: Hemen geçermiş an efendim simetinizde.
1: Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha.

Sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah-u Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah-u Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-ül Hüsna'nın çekilmesi de zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafi zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur. Bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe.

Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse, mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler, ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek, nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak, sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi, belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek, bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır. 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz, dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabır çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El rahman herkese ihsan sahibi. El azim azamet sahibi. Es-samet dertlere derman. Er-Rahim yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El-Halim hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad eşi olmayan, tek. El-Habir haberdar olan. El-Vahid tek olan. El-Müheymin gözetici. El-Latif hoş, güzel olan. El-Vali idare eden. El-Batın gizli olan. El-Raşid irşat sahibi. El-Varis kainatın mirasçısı. El-Vasi geniş olan. El-Mümin imanın sahibi. El-Zahir görünen, açıkta olan. Es-Selam teslim olan, selamete erdiren. El-Mukit ikate eden. El-Ahir sonraki, sonu olmayan. El-Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El-Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El-Evvel evvelki, başlangıcı olmayan. El-Melik hükümran olan. El-Kebir büyük olan, yüce olan. El-Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El-Bari uyumlu yaratan. El-Ali yüksek olan, yüce olan. El-Rauf rafet, nimet veren. El-Halik halk eden, yaratan. El-Kerim ikram eden. El-Afü affeden. El-Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El-Vekil vekil olan. Güvenilen. El-Tevvab tövbeleri kabul eden. El-Aziz aziz olan, izzet sahibi. El-Hak hakkın sahibi. El-Ber kul lehine davranan. El-Rezzak rızık veren, doyuran. Eş-Şehit şahit olan. El-Müteali her şeyden üstün olan. El-Ati geleceğin sahibi. El-Vedi açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib icabet eden. El-Rakib hıfz eden, saklayan. El-Gaffar mağfiret eden. El-Ba'is be'as eden, yaratan. El-Gani müstani olan. El-Musavvir tasvir eden. El-Mecid şanı gücü olan. El-Cami bir araya toplayan.
El-Rafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit basteden genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikul Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Eddar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. Elması seyreden hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin epçetteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced, yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerler verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, He 5, Vav 6, Z 7, Ha 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, Fe 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etsedik? 11. Hayır. Ya'dan sonra yani ondan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, Fe 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde giderseniz caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elifin değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri 1, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O D ile ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibi 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, Tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi değil, hicret. İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde
Ebced rakamı 850 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada Nugat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Bundan başka Fetih Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El Hafiz esmasını çekeceksiniz. El Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem bir kuru gurur için bunu yapıyorsam emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. 3 kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'alaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş, her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizlere için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah-u Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin, Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın.
1: Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesiyle meşgul olacağız inşallah. Diyor ki Allah Teala ve iz ehaze rabbike min beni ademe min zuhurihim zurriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim. Elestü bi rabbikum kalu bela şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin. Ve iz ve o zaman ki diyor Allah Teala ehaze ahsettik aldık Rabbike aldı senin Rabbin min den da beni Adem'e Ademoğulları Ademoğullarından o zamanki senin Rabbin ahsetti aldı. Acaba ne almış Allah Teala? Zürriyetehum onların zürriyetlerini. Yani evvela Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın 1200 yıllık ömründe o devreler içerisinde 25 yılı bir batın sayarsak her yüzyılda 4 nesil. Demek ki 48 nesil sadece Adem Aleyhisselam'la beraber olmuş.

onların nefsleri üzerine onları şahit tuttum. Adem Aleyhisselam'dan onun bütün zürriyetini kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları bir araya getirdi Allah Teala ezelde, zamandan evvel ve onları şahit tuttu. Herkesi kendi nefsi üzerinde. Lestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala sual soruyor bütün insanlara. Yani onlara dedi ki, bütün nesilleri, herkesin sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden onun zürriyetini çıkartarak bütün insanları huzurunda topluyor Allah Teala. Daha insanlar yokken devrede. Ve onlara soruyor. Bütün insanlara Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki, bela evet. Sual negatif. Negatif olunca negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Galu dediler ki, bela evet. Sen bizim Rabbimizsin. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Şehidna, biz şahit olduk. En tekulu dersiniz diye dememeniz için yevmel kıyameti, kıyamet günü inna muhakkak ki biz künna biz hepimiz anhaza gafilin biz bunlardan gafildik demeyesiniz diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanları daha dünya kurulmadan evvel, ezelde, zamandan evvel, Adem Aleyhisselam'dan gelecek olan bütün zürriyetleri Allah-u Teala huzurunda toplayarak onlara soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da diyorlar ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. Bu konumuzun başlangıç noktası. Bundan sonra ne oluyor? Allah Teala onlara diyor ki, bütün insanlara, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey nefsler, ey fizik vücutlar, ey ruhlar diye sesleniyor Allah-u Teala. Çünkü insana ruhundan üfürüyor Allah-u Teala. Öyleyse fizik bedenlerin içine nefs koyuyor ve onlara ruhundan da üfürüyor. Böylece nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluşan bir insan müessesesi var Allah-u Teala'nın tarafından yaratılmış. Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'dan sonra gelecek olan bütün insanlar, onlara diyor ki Allah-u Teala, ey ruhlar, bana misak verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, sizler de bana teslim

yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Öyleyse ruhlar Allah-u Teala'ya misak veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, nefsler de yemin veriyor. Bu noktada Allah-u Teala'nın şu üç mevcudiyete verdiği bir emir var. Üçünün de Allah'a teslim olmaları. Ama burada bitmiyor. İlahi irade biz insanların serbest iradesine diyor ki sen de bana misak ver. Ve irademiz de ilahi iradeye misak veriyor. İradenin Allah'a teslim edileceğine dair. İşte bu ezelde vücuda gelen bir olaydır. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Sadece ruhumuzdan, içimizden, nefsimizden alınan üç tane yemin değil, yemin, misak ve ahd değil, bir misak daha alınmış. Ruhumuzdan misak alınmış. Allah-u Teala bunların muhtevası içinde diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Şimdi baştan aldığı neydi? Bizim yeminimiz, bizim misakimiz, bizim ahdimiz ve irademizin, gene bize ait olan irademizin misaki, bunlar bize ait. Ama Allah Teala Allah'ın ahdini ifa edin diyor ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Öyleyse Allah Teala'nın bir ahdi var. Nedir bu Allah-u Teala'nın ahdi? Allah'ın ahdiyle bizim nefsimizin misaki aynı şey. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmenin ötesinde Allah-u Teala misakimizi de irademizin misakini de yerine getirmemizi istiyor. Öyleyse Allah-u Teala açısından Allah'ın ahdiyle onun kulları olan biz insanlar açısından bizim misakimiz, irademizin misaki aynı şey. Bütün iradelerde Allah-u Teala'ya misak vermişler ezelde.

Allah Teala'nın bu konuda bir başka talebi de var. Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyeti, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleştiren, sadece irademizin Allah'a teslimiyle alakalı bir konu değildir. Allah'ın vasiyeti ruhumuzun Allah'a teslimini içerir. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içerir. Nefsimizin Allah'a teslimini içerir. İrademizin Allah'a teslimini içerir. Öyleyse bir bütünü ifade ediyor. Allah'ın vasiyeti bir bütünü ifade ediyor. Kim Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim ederse, bunların hepsinin toplamı Allah'ın vasiyetidir. O kişi Allah'ın vasiyetini yerine getirmiş olur. Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bu sadece irademizin mizakini kapsayan bir müessesedir. İradesini kim Allah'a teslim ederse o Allah'ın vasiyetini yerine getirmiştir. Allah'ın ahdini yerine getirmiştir. Ama bir insanın iradesini doğrudan doğruya Allah'a teslim etmesi mümkün değil. Önce ruhunu teslim edecek, sonra fizik vücudunu teslim edecek, sonra nefsini teslim edecek. Onlar yemin, misak ve ahdi insanoğlunun. Bunlar teslim edilmişse, ondan sonraki iradenin teslimi tek başına Allah'ın ahdini ifade ediyor. Öyleyse Allah cephesinden Allah'ın vahdi, Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti aynı şeyler değil. Birinde Allah'ın ahdinde Allah sadece irademizin Allah'a tesliminden bahsediyor. Geri kalan üç teslimi devreye almıyor. Ama Allah Teala'nın o ifadesinde onları devreye almaması neticeyi değiştirmiyor. Neticede bir insanın iradesini Allah'a teslim edebilmesi mutlaka ruhunu ve içini ve nefsini Allah'a teslim etmesine bağlı. Böyle bir teslimde bir insan Allah'ı talep ederse, o talebin muhtevası iki yönlü bir hüküm ifade ediyor. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ı talep etmek, birinci aşamada ruhunu kişinin Allah'a ulaştırmasını ifade eder. Bu Allah'ı dilemektir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o Allah'ı dilemiştir. Allah'ın zatını dilemiştir. Ama Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmak istikametinde bir dilektir. Böyle bir dileği yerine getiren kişi
ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirmiştir. Ama Allah'ı dileyen ikinci bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak için değil, Allah'ın zatını görmek için dileyebilir. Böyle bir dilekse ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Kim ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, bunların hepsini teslim ettiği takdirde Allah'ın zatını müşahede edebilir. Daimi zikre ulaşan bir insan ulul-elbab makamının sahibidir. Sadece ona 7 yer katı gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Bir de zemin kattaki ana dergah gösterilir. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'a tezekkür edebilir. Bundan sonra bu kişiye Allah-u Teala 7 kat gökleri gösterecektir. Onu Tövbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i Nasuh tamamlanınca kişi artık ulul-elbab değildir. Kişi o noktada muhlis olmuştur. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Bu noktadan sonra Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala o kişinin günahlarını örtecektir. Sonra o kişinin başının üzerine onun ruhunu ulaştıracaktır. Sonra o kişinin örttüğü günahlarını onunla yetinmeyerek sevaba çevirecektir. Öyleyse o günahların sevaba çevrilmesi olayı bir de nerede teşekkür ediyordu? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırıyordu. Ve mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu zaman Allah Teala onun günahlarını sevaba çeviriyordu. Fırkat Suresinin 70. ayet-i kerimesinde mürşidinde tövbe eden nefs tezkiyesine başlamış olan birinden bahsediyor. O kişi için onun günahlarını Allah'ın sevaba çevirdiği ifade ediliyor. Bu başlangıçtaki ilk günahların sevaba çevrilmesi olayı mürşide tabiyet keyfiyeti tamamlandığında gerçekleşir. Ama diğeri, birisi yolun başıdır. Neyin başı? Ruhun Allah'a doğru olan yolculuğunun başlangıç noktası. Nefsin 7 kademede tezkiye edilmesi lazım. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsin tezkiye edilmesi lazım. Her kademede de ruhun bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Bu seyri sülükün başlangıcı. Burada Allah'ın zatına ulaşılır. Allah'ın zatını isteyen kişi, burada birinci hedefi olan Allah'ın zatını isteyen kişi, Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmayı isteyen kişidir. Hedefine bu noktada ulaşır. 7 kademe sonra 7 tane gök katını aşan ruh Allah'a ulaşır.
Burada da kişi Allah'ın zatını talep etmiştir. Hangi açıdan? Ruhunu Allah'a ulaştırmak açısından Allah'ın zatını talep etmiştir. Öyleyse Allah'ın zatı kendisine ulaşılmak üzere talep edildiği zaman kişinin günahları birinci defa örtülür ve sevaba çevrilir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an. Ama bu kişi daimi zikre ulaşıp ulvel makamını aşmışsa, ihlas makamının sahibi olmuşsa, sonra da Allah Teala onun günahlarını yeniden örtmüşse ve sevaba çevirmişse, bu ikinci defa günahların sevaba çevrilmesidir. Ve ikinci defa Allah ile alakalı bir olay cereyan edecektir. Birincide ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır ama kişi Allah'ı görmemiştir. Oysa ki Allah Teala o kişinin iradesini teslim aldığı 28. basamakta o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. O kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı birisi olmuştur. Memur ve amir kelimelerine baktığımız zaman amir emri veren, emreden demektir. Memursa amirinden aldığı emri, emri verenden aldığı emri yerine getiren demektir. İşte emrin sahibi olan Allah emrini veriyor kişiye. Seni irşada memur ve mezun kıldım. Seni bu yetkinin sahibi kıldım. İrşatla yetkilisin diyor Allah Teala. Bu noktadaki kişi Allah ile olan ünsiyetinde Allah'ın zatını kalp gözüyle görmüş bir insan. Allah Teala görülür mü? Evet, Allah Teala görülür. Ama bu gözlerle kimse Allah Teala'yı göremez. İşte Hazreti Musa diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi ben seni görmek istiyorum. Göster bana kendini. Allah Teala da diyor ki sen buna dayanamazsın. İstersen diyor ben şu dağa tecelli edeyim. Sen duruma bir bak. Sonra tekrar bana fikrini söyle. Allah Teala dağa tecelli ediyor. Dağ berhava oluyor. Dağ patlıyor. Parça parça oluyor. Ve Hazreti Musa baş gözleriyle Allah Teala'yı görmekten vazgeçiyor. Peki Hazreti Musa Allah Teala'yı gördü mü? Yüzlerce defa. Ama bu gözleriyle değil. Buradaki gözüyle, kalbindeki gözüyle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkilerimizi kurduğumuz zaman bizlerden Allah yemin, misak ve ahd alıyor. Bu bizim yeminimiz, bizim misakimiz, bizim ahdimiz. Ruhumuzla ve içimizle, nefsimizle alakalı. Sonra da Allah Teala irademizden misak alıyor.
Burada bizden aldığı yemin misak ve ahd ve tekrar misakte neler istemişse bunu Allah-u Teala'nın vasiyeti ve Allah-u Teala'nın ahdi olarak değerlendiriyor. Öyleyse bir ikili söz konusu, bir emri veren Allah, iki o emri yerine getirecek olan Allah'ın kulu olan insan. Ne zaman başlar kulluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kulluktasınız. Allah'a kul oldunuz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kulluktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kulluktasınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman beşinci kulluktasınız. Muhlis olduğunuz zaman altıncı kulluktasınız. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kulluktasınız. Biz insanlar sadece Allah'ın kulu olabiliriz. Bizdeki seviye icabı Allah'a olan kulluğumuzu bir kölelik olarak değerlendiriyoruz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bir ömür boyunca hep Allah'ın kölesi olarak kalacağız. Köle serbest iradenin sahibi değildir. İradesi Allah Teala tarafından kontrol altına alınmıştır. Bir başka ifadeyle köle kendi dilediğini yapamaz, Allah'ın yaptırdığını yapabilir. Allah onu konuşturur, Allah ona davrandırır. Dilediği her şeyi ona dünya üzerinde Allah yaptırır. Allah'ın dilediği her şeyi Allah ona yaptırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o zaman her şey o kadar güzel olur ki sevgili kardeşlerim. Her an Allah'la beraber olursunuz. Her an ona olan büyük sevginizi yaşarsınız. Ama bu sevgi daha sonra aşka, sonunda da hayranlığa dönüşür. İşte biz Allah'a hayran olanız. Bu muhteva içerisinde Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinin muhtevasını ele aldığımız zaman ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olunduğu bir bütünden bahsetmek söz konusu olur. Öyleyse Allah biz insanları, kainatta en çok biz insanları sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizi sever. Layık olamayana acır. Ama koyduğu kanunlar vardır. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler
ve cennet saadetinin sahibi olurlar ya da dilemezler, cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Allah kanunlarını koymuş ve insanı yaratmıştır, ona idrak vermiştir. Ve o idrak ile kişi Allah'ın emirlerini almak, incelemek ve onun sonuçlarını bir muhteva olarak gerçekleştirmek zorundadır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın emirleri dediğimiz zaman açık bir şekilde görüyoruz olayı. Ruhumuzu da, metçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah-u Teala teslim almak istiyor. Mutlulukla buna paralel bir seyir takip eder. Ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin kalbinin afetlerden yarı yarıya temizlenmesi demektir. Dünya mutluluğumuz %51 olur. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci kat cennet bize tahsis edilir. Sonra Allah Teala mürşidimize ulaştırır. Tabiyetimiz anında ikinci kat cennetin sahibi oluruz. Daha sonra Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırır ve bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu muhtevanın oluşması nefsimizin kalbinde %51 nur birikimine bağımlıdır. Bu nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani nefsimizin kalbinin yarısı nurla dolmuştur. O zaman mutluluğumuz yarımdır. %50 dünya mutluluğunun sahibiyiz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kat, mürşidimize tabiyetimizde ikinci kat, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılar Allah-u Teala bizleri. Ve bunu Allah garanti ediyor. İşte buradaki muhtevada kişi Allah'a neyi teslim edecekti? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. Burada sadece ruhunu teslim etmiş oluyor. Ama bu ona dünya saadetinin yarısını sağlıyor. Üçüncü kat cenneti de sağlıyor. Ve de karşılıksız, yani sadece bir tek dilek, kalpten yapılan bir dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a siz sadece ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah'a bırakacaksınız. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sonraki kademeler adım adım gerçekleşecek. Fizik vücudun teslimi en zorlu dik yokuşu aşmanızı gerektirir. Çünkü 3 saatlik zikriniz 18 saate çıkmak mecburiyetindedir en az. Zikriniz 12 saate açtığı zaman zahit olursunuz. Pozitif zühdün sahibi olursunuz. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz ondan sonra daimi zikre ulaşırsınız. Ullelbap olursunuz. Sonra muhlis olursunuz. Nihayet iradenizi de Allah'a teslim edip İrşat makamına tayin olunursunuz. İşte yemin, misak, ahd ve yeminin, affedersiniz, misakin son durumu
Çünkü son misak iradenizin Allah'a teslimidir. Birinci misak ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ama iradenizin misakı 28. basamaktaki son olaydır. Orada Allah-u Teala iradenizi teslim alıyor. Ve daimi zikriniz artık zikir değildir. Sizin iradeniz devreden çıktığı için ilahi irade devreye girdiği için o sizin zikrinizi devam ettirdiği için artık zikir değildir, tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek ayetlerin sırları konusundaki bu Araf 172 açıklamasını sizlerin ıtlağına sunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği, gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahmetiyle tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetlisiniz tabiiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Yeni bir sohbette inşallah birlikteyiz. Ayetlerin sırları konusunda Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz size inşallah. Allah Teala buyuruyor ki ve lekat ve andolsun ki ve asna beas ettik biz vücuda getirdik oluşturduk fi külli ümmetin fi içinde külli ümmetin bütün ümmetlerin içinde Resulen Resul beas ettik. Vücuda getirdik, hayata getirdik. Orada vazifeli kıldık. Eni budullahe Allah'a abd olsunlar diye. Allah'a abd olmak, kul olmak. Abd, kul, abid, ibadet eden. Ey nebudullâhe, Allah'a kul olsunlar diye. Ve işte nibut tağut ve tağuttan içtinab etsinler, kaçınsınlar diye. Tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olsunlar diye. Ayet-i kerimeyi bütünleyelim inşallah. Ve minhum men hedallâhü. Onlardan öyle kişiler vardır ki onlar hidayete ererler bir kısmı. Onlardan bir kısmı, onlardan kişiler vardır. Onlar hidayete ererler. Ve minhum men hakkat aleyhid dalale. Ve minhum ve onlardan men yine kişiler vardır. Hakkat, hak oldu. Yani üzerlerine hak oldu. Aleyhi onların üzerine dalalet hak oldu. Demek ki onlardan bir kısmı varmış ki hidayete ermişler, bir kısmının da üzerine dalalet hak olmuş. Fesiru fil ardı ve yeryüzünü gez. Öyleyse bu durumda yeryüzünü gezin. Fanzuru fe öyleyse nazar edin, bakın. Keyfe nasıl kâne oldu? Akıbetül mükezzibîn. Tekzip edenlerin akıbeti nasıl oldu? Gezin, bakın. Kimi tekzip etmişler? Resulleri tekzip etmişler. Resulleri yalanlamışlar. Üzerlerine dalalet hak olmuş. Demek ki Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerin içinde Resul beyaz ederiz. Gerçekten İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesine baktığım zaman Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerin içinde onların lisanıyla kendilerine hitap etsin diye onların içinden Resuller beas ederiz. Onların arasından birilerini Resul olarak vazifelendiririz. Onların içinden birini. Onların lisanıyla onlara hitap edip öğretsin diye. Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz resullerimizi ard arda göndeririz ve bütün kavimlere göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz ve ard arda göndeririz.
hangi kavme Resul geldiyse bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Öyleyse Resullerin her kavme gelmesi ve ard arda gelmesi söz konusu, onların lisanıyla konuşan bir Resul'ün bütün kavimlerde o kavmin lisanıyla konuşan bir Resul'ün var olması söz konusu. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Oysa ki bütün kavimlerdeki herkes mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesi, hiçbiriniz olmayacaktır ki oraya cehenneme kıyamet günü uğramış olmasın. Mutlaka hepiniz kıyamet günü cehenneme uğrayacaksınız diyor Allah-u Teala. İki türlü insan olacak. Cehennemin kendileri için fizik olduğu insanlar, onlar cehenneme girip cehennemde kalacak olanlar, onlar için cehennemin kapısı onların geçebileceği kadar, sürüne sürüne geçebileceği kadar yükseltilir, sürünerek girerler, burunları yere mutlaka sürtülerek girerler. Başka bir alternatif yoktur. Öyle bir ayarlarlar ki cehennemin oradaki bekçileri, mutlaka cehennemde kalacak olanların biraz kaldırılan cehennem kapılarından girişinde burunları mutlaka yere sürtülür. Allah Teala açık bir şekilde bunu esas kılıyor. Öyleyse bu tarzdaki bir dizaynı Allah Teala neden vücuda getiriyor? Cehenneme daha girerken burunları sürtünerek girenler orada beklerler. Cennete girecek olanlar, onlar için cehennem sadece bir görüntüdür. Onun yüksek şeffaf duvarlarından uçarak içeri girerler. Çünkü cehennem cennete girecek olanlar için sadece bir görüntüdür. Ve cehennemin içine girerler. Oradaki her şeyi insanların ne kadar korkunç bir işkence sistemine tabi tutulduğunu teker teker görürler. Sonra da gene uçarak oradan ayrılırlar, cennete girerler. Öyleyse cennete girecekler için cehennem sadece bir görüntüdür. Onların fizik alemi cennettir. Cennet onlar için fiziktir. Cehenneme gidenleri de cennete kazara götürmüş olsaydı birileri, onlar cenneti sadece görüntü olarak görebileceklerdi. Cennet onlar için fizik olmayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın her kavme bir Resul göndermesi söz konusu. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açık bir şekilde söylüyor. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme
azap edici olmadık diyor. Demek ki her kavme mutlaka Allah Teala onların lisanıyla konuşan bir resul gönderiyor ve o resul onlara kendi lisanlarıyla dinlerini öğretiyor. Ve de insanlık tarihi boyunca bu resullerden inkar edilmeyen hiçbirisi olmamış. Hepsi mutlaka inkar edilmişler.

hangi kavme Resul gönderdiysek diyor Allah Teala, onu inkar ettiler. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de biz bütün kavimlere Resul gönderdik diyor Allah Teala. Bütün kavimler Resullerimizi inkar ettiler, bir kısmını da öldürdüler diyor. Sadece inkar etmekle kalmamışlar, Resulleri öldürmüşler. Öyleyse insana da verilen bu varlık öldüğü zaman fizik vücudu ölür. Öldüğü anda ruh ve nefs için fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. Ve bu görüntünün dışına çıkarlar. Yani zaten hareket ettikleri zaman vücudun artık dışındadırlar. De ruh, Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları tarafından 7 tane gök katı aşılmak suretiyle ruh Allah'a geri döndürülür. Sitr-i müntehaya kadar ölüm melekleri ruhu götürürler. Sitr-i müntehadan yukarıya tek başına yükselir. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Buna fenafillah deniyor. Allah'ın zatında ifna olmak. İster bir kişi Allah'ın evliyası olsun, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın, Allah'ın zatında yok olsun ruh, isterse kişi ölsün, öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun etrafındakiler o ruhu Allah'a ulaştırsınlar. Sonuç değişmiyor. Her ikisinde de aynı olay var. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Ruhun Allah'ın zatında yok olması değişmiyor. Ama fizik vücut için her şey değişiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O farklı bir fizik vücudun sahibi olacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse o da ölecektir ama cennete giremeyecektir. Gideceği yer farklı olacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın burada söylediği şey, Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde söylediği şey, bütün ümmetlerin, milletlerin içinde Resul beyaz ediyor Allah Teala. O kavmin içinde onu o kavimde yaratıyor. O kavmin Resulü oluyor. O kavmin içinde yaratıyor Allah Teala. Bunlar kavim resulleri, her kavmin içinde mutlaka bir tane bütün devirlerde mevcut. Şu anda dünyada ne kadar lisan konuşuluyorsa, ne kadar ayrı dil kullanılıyorsa her birinin içinde Allah'ın bir vazifeli resulü şu anda görev yapıyor. Bütün kavimlerde de bu resuller mutlaka reddolunuyorlar. Sonradan bir kısım insanlar onlara tabi oluyorlar. Bir kısmı hakikatler belli olduktan sonra da gene tabi olmuyorlar. Dinle alakaları olmadığı için.
Burada Allah-u Teala Resullerden muradını da veriyor ayet-i kerimede. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz ki, vazifeli kılarız ki, oluştururuz ki, o kavimlerdekiler tağuta kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsun diye. Çünkü ayet-i kerime Allah'a kul olsunlar, tağuttan iştinav etsinler, kaçınsınlar diye. Şimdi beraberce 14 asır geriye gidiyoruz. Acaba sahabe böyle bir olayı yaşadılar mı? Açık bir şekilde Allah Teala sahabenin bunu yaşadıklarını söylüyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için vellezî neştenevut tagute. Onlar taguttan içtinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha ona abd olmaktan, tagutun kulu olmaktan kendilerini kurtardılar, kaçındılar, içtinam ettiler, kendilerini kurtardılar. Ve enübü ilallahi, Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için tağuta kul olmaktan kurtardılar kendilerini.

Allah Teala febeşir ibadi diyor. Öyleyse kullarımı müjdele. Aynı ayet-i kerime başlangıçta sahabenin tağutun kulları olduğunu söylüyor. İnsan ve cin şeytanların emrinde sahabe. Akla gelen her türlü yanlışlık sahabe tarafından hep gerçekleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir olay ki her türlü kötülüğü sahabe işliyordu. Sahabe dediğimiz zaman ileride sahabe olacak kişilerden bahsediyoruz. Sahabe olmadan evvelki hallerinden bahsediyoruz. Onlar soygun yapıyorlardı. Kervanları soyuyorlardı. Bu soygun sırasında insanları öldürmekten de tabiatıyla çekinmiyorlardı. Diğer taraftan bütün kabileler arasında kan davası söz konusuydu. Her kabile birçok kabileden oluşuyordu. Sahabeyi oluşturan ayrı ayrı aşiretlerdeki kişiler. Her aşiretteki insanlardan bir kısmı mutlaka diğer aşiretten birkaç kişiyi öldürmüşlerdi. Her biri için

Kaan davasının ötesinde sonradan sahibi olacak olan bu insanlar o kötü devirde yaşarlarken kız çocuklarını küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Öldürmeden diri diri mezara gömüyorlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını ister. Ama şeytan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamış insanları mutlaka kandırarak onlara devamlı yanlışlıklar işletir. Ve de o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeden de ölüp giderler. Kardeşlerimizden telefonları alıyoruz. Zar bırakılıyor. Hasta olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen babaları, anneleri, büyük babaları, büyük anneleri kardeşlerimizin onlara defaatle Allah'a ulaşmayı dileyin denmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeden ölüyorlar. Yani bile bile kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Yanlış ilim öğrenmenin insanlar üzerinde nasıl bir tesir icra etmesi söz konusu? Sonsuza kadar yaşayacakları cehenneme gitmeyi kabul ediyorlar ama Allah'a milaki olmayı dilemiyorlar. Aslında kabul ediyorlar demekten muradımız bunu bilerek, kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilememeleri değil. Allah'a ulaşmayı dilemeden de İslam'ın beş şartıyla cennete gideceğini zannediyorlar. Bir. İkincisi daha da vahim. Günahkar olsalar bile cehennemde bir süre o günahlarının bedelini ödemek için işkence çektikten sonra cennete gireceklerini söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Cehenneme gidecek olan insan öyle bir hüviyette kıyamet günü nefs ile birleştiği zaman öyle bir hüviyet kazanır ki bu kişinin hüviyeti cennete veya cehenneme göre şekillenir. Zaten kişi görecektir hayat filmini. O hayat filmindeki rakamların da neticesini görecektir. Ya kazandığı dereceler çoktur, kaybettikleri azdır. O kişi mutlaka cennete girecektir. Vücudu ona göre bir hüviyet kazanır. Ya da kaybettiği dereceler çoktur. O kişi cehenneme girecektir. Ve hüviyeti de ona göre oluşur. Cehennem, cennete girecekler için bir görüntüdür. Cennet, cehenneme girecekler için bir görüntüdür. Fizik değildir. Ve cehenneme gidecek esnafta olan birisinin kitabı arkadan veya soldan verildiği zaman o kişi bu hüviyete artık girmiştir.

Kitap hayat filmidir. Allah Teala o kavimde Resul bahsediyor. Niçin? Her kavimde Resul bahsediyor. O kavmin içinden birisini vazifeli kılıyor. Niçin? Onlara kendi lisanıyla anlatsın diye. Ama burada Allah Teala Resulü niçin gönderdiğinin açıklamasını da yapıyor. Onları hidayete erdirsin diye gönderiyor Resulünü. Resul onları hidayete erdirmekle vazifeli. Tağuta kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek demek. Aynı zamanda da hidayete erdirmek demek. Bir insanın dört hidayeti var. Ruhunu Allah'a teslim ettiği 30 affedersin 22. basamakta kişi ruhunu hidayete erdirir. Yani ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücut hidayete ermiştir. Artık onun için söz konusu olan şey Allah'ın cennetine girmektir. Kim insanlardan Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Bu kişi bu noktadan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse, onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Burası Allah'a ulaşmayı dileyip arkasından ölen birisi için birinci kat cennettir. Bu kişi 14. basamakta Allah tarafından kendisine gösterilen mürşide ulaşır. O mürşidin önünde el öper, tabi olur. Tabiyet gerçekleştiği zaman bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. Mürşide tabiyet ikinci hidayettir. Tabiyet, o kavimdeki Resul'e mürşitler tabi olmuşlardır. Mürşitleri de insanlar tabi olmuşlardır. Kişinin ulaşabileceği yerde, ulaşabileceği standartlarda bir mürşit yoksa mutlaka bir mürşit vekiline tabi olunur. Ama tabiyeti gerçekleştiren kişi o mürşit vekilinde de cereyan olduğu için cereyanı almıştır. Allah'ın cereyanını. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci hidayetin sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman veya doğrudan Resul'e ulaştığı zaman tabiyetinde ikinci hidayetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katını aşmasıyla neticelenir. 7. gök katında da 7 tane alem geçer. Bu 7 alemden 7.'si zikir, 6.'sı zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan tek başına Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Buraya kadar olan kesim bütün insanlara Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Karşılıksız verir. İstediği şey sadece o kulunun Allah'a kul olacak olan bu başlangıçta şeytanın kulu olan bu kişinin Allah'a ulaşmayı
dilemesi, dilediği anda onu tağuta kul olmaktan kurtulur, kurtarır ve Allah'a kul eder. O anda. O anda o kişi şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan, ister insan şeytanları, insan hüviyetindeki şeytanlar olsun, kim insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışıyorsa, o bir insan şeytandır. Onlara tağut diyor Allah-u Teala. Bir de gerçekten zaten şeytan olan, şeytan olarak yaratılan, yani enerjiden yaratılan cinlerden tağut var. Ve yine cin tayfasından olan şeytanlardan tağut var. Öyleyse tağuttan kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar ve böylece hidayete erdirsinler, ersinler diye diyor Allah Teala. Biz o kavme Resul, her kavme Resul beyaz ederiz, her kavmin içinde. O kavimden birisini. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlara cehennem bekçileri soracaklar. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylemedi mi? Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizi ikaz etmedi mi? Uyarmadı mı? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulacaksınız. Demediler mi? Cevap, evet dediler. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. Kıyamet günü cehennem bekçileri kapıları yükselterek içeri aldıkları cehenneme girecek olanlara sorarlar. Size Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Ayetleri, Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz mutlaka cennete gireceksiniz. Demediler mi? Cevap, evet dediler. Ama dalalet onu kabul etmeyenlerin üzerine hak oldu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bütün insanlık için bir nur. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Yani doğruyu yanlıştan ayırma rehberi Furkan. Kur'an bir Furkan'dır. Öyleyse Kur'an'da Allah ne söylemişse sadece o doğrudur. İşte insanlar, cehenneme giren insanların cehenneme girdikten sonra cehennemde bir süre yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gireceklerini söylüyor. Bu iki açıdan mümkün değildir. Birincisi, cennete girecek olan bir insan için cehennem sadece bir görüntüdür. Öyleyse orada cezalanması mümkün değildir. Cehenneme girecek insanlar içinse cennet bir görüntüdür. Orada mükafat görmesi mümkün değildir. Hayat filmleri kişiye gösterildikten sonra Allah-u Teala insanlarda
bir değişikliği vücuda getiriyor ki o değişiklik o insan için ya cehennemi hayal kılıyor, görüntü kılıyor ya da cenneti görüntü kılıyor. İnsanlar işledikleri derecelerle bir kirlilik oranının sahibi oluyorlar negatif derecelerle. O dereceler onları adım adım başka bir forma sokuyor. Cennetin gerçekten başka bir aleme ait olması o kişiler için cennetin sadece bir görüntü hüviyetine girmesi söz konusu oluyor. Bu sebebe dayalı olarak cennete girecek olanlar cehenneme onun şeffaf duvarlarından uçarak duvarın içinden geçerek girerler. Cehennemin de içine kapıların açılmasını falan beklemeden onun duvarlarından da kapısından da kapalı kapısından da içeri girerler. Ve içerisi zaten onlar için sadece bir görüntüdür. Ama mutlaka cehennemin hali bir korkunç felakettir. Öyleyse sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, onlar kendilerine ulaşan Resullerin ve ihtarı yapanların sözlerine kulak verirler ve Allah'a mülaki olmayı dilerler. Kim dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Ve o noktadan itibaren o kişi için cehennem bir görüntü halini alır mı? Hayır, almaz. O kişinin son hüviyetine göre şekillenir. Hayat filmini gördükten sonra o kişinin üzerinde Allah Teala öyle bir değişiklik usulü getirir ki kişi kazandığı dereceler fazlaysa cehennem onun için bir görüntü olur. Kaybettiği dereceler fazlaysa cennet onun için bir görüntü olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir ayetlerin sırları sohbetimizin daha sonuna geldik. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Kur'an-ı Kerim'de yemin istikametinde bu üç kelime kullanılıyor. Yemin, misak ve ahd. Bazen aynı kelime çift manaya da gelebiliyor. Ezelde Elest bezminde, yani Elestüvi Rabbiküm günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların zürriyetini çıkarıyor. Yani Adem bu Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, bütün çocuklarını. O çocukların her birinin sırtından onların çocuklarını. Üçüncü grubun çocuklarının sırtından onların çocuklarının dördüncü nesli. Ve böylece bütün nesilleri Allah Teala Elest bezminde babalarının sırtından çıkararak onların hepsini birden sesleniyor. Elestü bi Rabbikum. E mi oluyor. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu bir negatif sualdir. Ben sizin Rabbiniz miyim tarzında bir sual olsaydı, onun cevabı farklı olacaktı. Ama bu negatif sualin pozitif cevabı, evet Rabbimizsin de, evet kelimesi kullanılmıyor. Bela kelimesi kullanılıyor. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarının çıkmasını temin ettikten sonra hepsini huzurunda topluyor. Bütün insanlar hazır vaziyette Rablerinin kendilerine ne söyleyeceğini bekliyorlar. Diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra ey fizik vücutlar diyor, ey veçiler bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair, teslim olarak bana geri döneceğinize dair misak verin. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Allah Teala bunu söylüyor Maide suresi 7. ayet-i kerime. Ve ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler
Allah'a yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'ın emrettiği biçimde yemin, misak ve ahd veriyorlar. Yani ruhumuz misak, fizik vücudumuz ahd ve nefsimiz de yemin. Böylece insanın ruhu, veçi ve nefsi Allah'a gerekli yeminleri vermiş oluyorlar. Sonra mı? Sonra ilahi irade, Allah-u Teala'nın iradesi ilahi irade, iradeyi ilahiye. Cüz'i iradeden bizim kişilere, bizlere, kişilere verdiği iradenin adına Allah Teala cüz'i irade diyor. Cüz'i iradeden ilahi irade onun da teslim olmasını, bunun için Allah'a misak vermesini istiyor. Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yanı sıra irademiz de Allah'a yemin veriyor. Hepsinin mahiyeti yemin. Ama yemin oluyor, misak oluyor, ahd oluyor isimleri ruha, veçe ve nefse has oldukları zaman. Allah Teala bununla yetinmiyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu irademize atfedilmiş olan bir yemindir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, bunun için önce ruhunu teslim etmesi lazımdır. Sonra fizik vücudunu teslim etmesi lazımdır. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi lazımdır. Allah Teala ve bi ahdillahi effu buyuruyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu takvanın ruhun ve için nefsin ve iradenin takvaları olduğunu idrak ediyoruz. Allah Teala ve bi ahdillahi evfu emrini verdiği zaman bu emrin ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek olduğunu anlıyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. O zaman Allah'ın ahdinin dışında bir de vasiyeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ahdi bizim irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslim olabilmesi için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz demek,
Önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, bütün bunların arkasından irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek. Bunların sonuncusundan başlarsak, teslim olayının isimlendirilmesine, bu Allah'ın ahdidir. Yani sadece irademizin teslimini muhtevidir. Ama diğerleri olmaksızın irademizin teslimi mümkün olmadığı için bu bapta Allah Teala'nın dizaynı ruhun ve için nefsin teslim edilmesinden sonra iradenin de teslimidir. İradenin tesliminden bahsediyor ama diğer üçünü dolaylı olarak taşıyor. Fakat Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede 157. ayet-i kerimede, 257. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah'ın vasiyeti. Burada dört tane faktörü birden görüyoruz. Evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücudumuzun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Bunların hepsini muhtevi olan Allah-u Teala'nın verdiği bir emir. Önce ruhunu teslim edeceksin diyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradeni teslim edeceksin diyor. İşte diyor, bu benim ey insanoğlu sana vasiyetimdir. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. Geri kalanları olmazsa olmaz şartı olduğu için devreye giriyor. Ama Allah'ın vasiyetinde, yani Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın dizaynı vasiyet dediği zaman ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de teker teker hepsini kapsıyor. Yani burada eğer yeminin muhtevası sayılıyorsa dördünün de teslimi emredilmiş oluyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın ahdinde sadece iradenin teslimi söz konusu. Dolaylı olarak diğerleri devreye giriyor. Neden? Çünkü onlar teslim edilmeden irade teslim edilemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edelim, şükredelim ki teslim olunacak bir makam var. O Allah'tır. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılanlarız. Doğrusunu araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki hepsi bize birer emanet sadece. Ruhumuz da emanet, fizik vücudumuz da emanet, nefsimiz de emanet, irademiz de emanet. Bu sebeple Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahiplerine demiyor. Bütün o emanetlerin sahibi olan bir tek varlığa, Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeniz emrolunuyor. Bu da Allah-u Teala'nın misakidir. Allah-u Teala'nın, affedersiniz, vasiyetidir.
Yemin, misak ve ahd bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler. Ama Allah'ın bizden istediği şey ya Allah'ın ahdi ya da Allah'ın vasiyeti. Vasiyet dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmenin bütünü vasiyet kelimesiyle ifade ediliyor.

Öyleyse misak kelimesine yakından baktığımız zaman bunun ayrı bir cephesi daha var. İradenin teslimi olduğu gibi misakimiz, aynı zamanda misakimiz ruhumuzun teslimidir. Yemin, misak ve ahd. Ahd fizik vücudumuzun misak ruhumuzun yeminde nefsimizin Allah'a verdiği mutlaka yerine getirmesi lazım gelen yeminlerdir. Onlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ama Allah'ın ahdi dediği zaman bizimki bir vaattir. Madem ki Yüce Rabbimiz sen bize bunu emrediyorsun, bu bizim üzerimize bir vazifedir. Mutlaka bunları sana teslim edeceğiz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bizden yemin, misak, ahd aldıktan sonra diyor ki, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor ki, Maide 7'de geçiyor bu da. Öyleyse itaat edin diyor. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik. Semina. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ve diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani gelecekten bir kesit veriliyor. O kesitte biz ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim edeceğimizi ifade ediyoruz. Orada elestü bir Rabbüküm günü ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim edilmiş. Yani ruhumuz zaten Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün insanlara Allah ruh üfürür. Ruh derhal o kişinin aynen şeklini alır. Öyleyse işittik ve itaat ettik sözü, bunun ezelde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama daha dünyaya gönderilmemişiz. Bu ezeldeki söz ve yerine getirilmesi, itaat ettik sözü, Allah'ın emirlerinin işitilmesi ve ona itaat edilmesi. Ama görüyoruz ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Neden? Yeminler, misaklar, vaatler gerçekleştirilmediği için. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor.
Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a teslim ol. Bu ayet-i kerime Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala'nın Nisa 58'de söylediği Allah emanetleri onların sahiplerine iade etmenizi, tevdi etmenizi, onların affedersiniz sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder sözü. Bütünüyle ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslime götürüyor. Allah Teala Rad 21'de vellezine yasulune ma emirallahü bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan bir evvelki ayet, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar misaklerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Onlar misaklerini yerine getirirler. Sonra da 21. ayette ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler diyor, ulaştırırlar diyor. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunun adı misaktır. Fakat Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak ele alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler diyor Allah Teala ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini gerçekleştirdiler diyor. Şimdi burada eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sadece sonunu ele alırsak, onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a teslim ettiler. Allah'a ulaştırdılar. Vasıl ettiler. Vasıl kelimesi, vuslat kelimesi, visal kelimesi hep bir yerden bir yere ulaşmak manasına geliyor. Ama bizim sevgili din alimlerimiz onları akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde öylesine korkunç yanlışlıklar var ki bunlar İslam alemini asli hedefinden tamamen saptırmışlar. İşte o tefsirlerden, o tercümelerden diyelim, alın. Şu anda 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor piyasada. O meallerden hepsinde وَالَّذ۪ينَ يَسُّلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. وَالَّذ۪ينَ Ve onlar يَسُّلُونَ vasıt ederler. مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ama tefsirleri
mealleri incelediğiniz zaman korkunç bir olayla karşılaşacaksınız. Çünkü orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye tercüme edildiğini göreceksiniz. Ne akrabalık var, ne bağ var, ne de kuvvetlendirmek var. Hiçbiri mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam alemi korkunç yanlışlıkların içine itilmiş. Boşuna değil İslam aleminin düştüğü tuzak. İslam aleminin dünyadaki en geri ülkelerden oluşan bir dizayna ulaşması, sonuca ulaşması ya da ulaştırılması bir tesadüf değil. Bilerek, isteyerek İslam alemini bu hale getirmeyi başarmış İblis ve takımın. Çünkü İslam evvelki dinlerdeki bütün esasları yeniden sahneye çıkaran, yeniden lanse eden, yeniden bütün boyutlarıyla tatbikatını emreden kainatın tek dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh'un dinidir. O din sırasıyla söylersek evvelden geleceğe doğru, geçmişten geleceğe doğru. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. Ve o din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinidir. Hiçbir değişiklik yok. Bütün bu peygamberler zamanında 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci Safa, üçüncü basamak. 14. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Ve o kişi mürşidine teslim olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Fena fillah olur. 22. basamak 3. safa. Sonra 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur oluşmuştur. Sonra 26. basamakta bu kişi nefsini daim zikre ulaşarak Allah'a teslim eder. Yer katlarının hepsi gösterilir. Cehennemler gösterilir, 7 kat cehennem gösterilir. Ve zemin kattaki ana dergah gösterilir. Devrin imamının, devrin halifesinin dergahı. Sonra bir kişi bir gün birinci gök katını görür. Bunun manası o kişi Ulul Albab makamından İhlas makamına geçmiştir. Ulul Albab makamı mutlaka daimi zikri gerektirir. Daimi zikirsiz olmaz. Ulul Albab makamından sonra İhlas makamı gelir. Ve burası 27. basamaktır. İhlas makamı. Orada tövbe-i nasuhla tövbe edilir. 28. basamakta ise Allah o kişinin günahlarını örter. Kişinin salah nuru verilir. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. O kişinin iradesini Allah Teala teslim eder ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi. İşte sevgili kardeşlerim,
Kim iradesini de Allah'a teslim etmişse o Allah'ın ahdini de gerçekleştirmiştir. Allah'ın kendi açısından söylediği Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiştir. Kullar açısından olaya baktığımız zaman Allah'a verdiğimiz yemini de, misaki de, ahdi de kişi gerçekleştirmiştir. Ve hepsinin toplamı olan ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eden ahdini gerçekleştirmiştir. Ruhun teslimi, kişinin misaki, fizik vücudun teslimi, ahdi, nefsin teslimi, yemini. Bunun ötesi iradenin teslimi gene kişi açısından kişinin misaki. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın ahdini ifa ettiler. İfadesi, onların misakleri ve Allah'ın ahdi aynı şeydir. İradenin Allah'a teslimi. Allah Teala onlar diyor Allah'ın zatını talep ederler diyor. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatına ulaşmayı talep etmektir. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatını görmeyi talep etmektir. İkisi arasında ise bir uçurum vardır. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, herkes tarafından mutlaka gerçekleştirilebilen bir vetiredir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, zaten Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak çünkü sözü var. Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah yeştevi ulaştırır ileyhi ona ben kişiyi Allah yeştevi ileyhi men kişiyi yunip Allah'a mülaki olmayı dileyen Allah'a münip olan kişidir bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi münip kelimesinin, münibine kelimesinin, enivü kelimesinin muhtevasındaki Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazavun eden bir fiilde bulunmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
Allah Teala Rum 31'de menibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. İşte bir kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse o münib olan kişidir. Münibine ileyhi ona yönelmiş olan, ona ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ve kim dilerse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ama burada Allah'ın zatının görülmesi değil, Allah'ın zatına ruhun ulaşması söz konusudur. Kişi münib olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da ruhunu ona ulaştırmıştır. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kazanmıştır ve Allah'ın verdiği hediyelerle zaten burada sona ermiştir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiştir. Ama her kim Allah'ın zatına ulaşmanın ötesini, Allah'ın zatını görmeyi dilerse, o kişinin bu üç teslimden sonra, bu teslimden, ruhun tesliminden sonra ilk teslimdir. Fizik vücudun teslimi gerçekleştirmesi lazım. İki, nefsinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Üç, iradesinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Dört, hiç kimse dört teslimi tamamlamadan Allah'ın zatını göremez. İrade teslimi gerçekleştirilmedikçe kimse Allah'ın zatını göremez. İşte Allah'ın zatı iki şekilde talep edilir. Ya Allah'ın zatına ulaşmak talep edilir. O kişi misakini yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Gene o kişi misakini yerine getirir. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder. Nefsini teslim eder. Ve iradesini Allah'a teslim eder. İradesini teslim etmesi gene misaki yerine getirmesidir. Ama kim misakini yerine getirir de iradesini Allah'a teslim ederse o kişi Allah'ın zatını gören kişidir. İşte Allah Teala'nın onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi Rahat 20'den sonra 21, 21'den sonra 22, 23, 24 ayetleri sonuçta onların Adın cennetlerine gideceklerini içeriyor. Adın cennetine gidebilmesi için kişinin Adın cenneti 7. kat cenneti olduğu için mutlaka iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatını dileyenler ya Allah'ın zatına ulaşmak için ya da Allah'ın zatını görmek için Allah'ı dilerler. Birisi misaktir. Kişinin sadece iradesini teslim etmesiyle diğerlerini de teslim etmesi mutlak gerçekleşeceği için Allah'ın zatını görmesini temin eder. Diğeri ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi sıratıyla hepsine teslim etmektir. Bu Allah'ın vasiyetidir. Bizimse misakimiz değil, ahdimizdir.

0: At. Sadece fizik vücudumuzun teslimi değil, ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin müştereken Allah'a teslimidir. Misak sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil, irademizin de Allah'a teslimidir. Diğer üç teslimi de dolaylı olarak kapsar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yemin, misak ve ahd isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, film dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey. Bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah Teala? Biz insanları halis fıtratıyla yarattık diyor.

Ne demek hani fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu düzene göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisinin niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, belediyenin şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah, eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak,
Niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat dinlen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasretleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında
bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis. Kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız. Benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi İblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemenin için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için
gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftaba benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız, ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa, onu böyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşidi işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kurkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar.
Elbette yanlış davranışlarla bulunacak var. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız, sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin acizi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var. Fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu,
nefsinizin afetlerini her zaman iblisinin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan eskisi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine götürüyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis.
böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Çekilin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi. Ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil. Onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan
sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da direnmiştir bu istikamette. Kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Eğer bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu
ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için, yardım edildiği noktada, karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona, onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, buram buram sevgi, eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki
size, o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yüceltsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasretiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz önceki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun.
Ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytan da olmalı ve başkalarına yardım için Allah Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselavat Allah'ın esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Rabbil alemin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yevmi din, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz.

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَاِنْ اَمِينَ قَادِكُمْ بَعْضًا فَلْ يُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقُ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ عَصِيمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Allah Teala buyuruyor, eğer sefer üzereyseniz, yolculuktaysanız, yolculuk yapıyorsanız ve bir yazıcı da bulamazsanız, borç alacak akdini, kağıdı dökecek olan birisini bulamazsanız, o takdirde alınan rehinler diyor Allah Teala. Demek ki bazen borç müessesesi rehinle tamamlanıyor. Taraflardan biri borç veriyor ama karşılığında borç ödememesi ihtimaline karşılık rehin alıyor. Ve yazılı bir senet yoksa da rehin zaten kafi teminatı teşkil edeceği için bir problem kalmıyor. Allah Teala devam ediyor. Eğer birbirinizden eminseniz, birbirimize karşı tam bir güveniniz varsa, güven duyulan kişi emanetini ödesin buyuruyor Allah Teala. Güven duyulan kişi emanetini ödesin.

Rabbi olan Allah'a takva sahibi olsun. Rabbine takva sahibi olsun. Ve şahitliği gizlemeyin. Ve kim onu, o şeyi, şahit olduğu şeyi gizlerse, muhakkak ki o zaman kalbi günahkar olan bir insandır. O kişinin günahkar bir kalbi olması söz konusudur. Allah yaptıklarınıza alimdir diyor. Allah yaptıklarınızı bilir diyor. Allah'ın ismi de biliyorsunuz. El-Alim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yazıcılar diye bahsettiği kişiler zamanımızdaki noterlere çok benziyor. Biliyorsunuz bir alacak borç akdini gidip noterde yaparsanız en sağlam alacak bir borç akdini yapmış olursunuz. Yani üç nisadan birisi noterde kalır. Yani yazıcı. Kur'an'da yazıcı olarak geçen noter bir nisaya sahip olur. Bir nisayı borçlu alır. Bir nisayı da alacak olur. Herkesin imzası vardır. Şahitlerin de imzası vardır. Şahitler huzurunda, noter huzurunda bir alacak borç işlemi yapılmıştır. İşte Kur'an'a en uygun borç alacak işlemi bu. Ama bunun da birçok zaman kaybettirici faktörü var. Evvelen noterde bazen uzun süre sıra beklemek söz konusu olabilir. Vesaire vesaire. Ama böylece şahitlerin ve noter huzurunda aslında Allah'ın izniyle bir borç ve alacak hakkı tahakkuk eder. Şimdi seyahattesiniz ve gittiğiniz yerde de böyle bir yazıcı yok. O zaman ne yapacaksınız? Allah Teala diyor ki o zaman rehin alın. Rehinleri aldığınız zaman zaten konu bitmiş olur buyuruyor.

Ve iki kişi birbirine güven duyuyorsa ne olacak? Tam bir güven söz konusuysa yani borçlu alacaklı arasında tam bir güven söz konusuysa o zaman alacaklı çok rahat bir şekilde emaneti yani vermesi lazım gelen parayı, alacağını teşkil eden parayı borçluya verir. Çünkü borçluya karşı güven duyuyor, hiçbir sakıncası yok ona göre. O zaman böyle bir borç alacak işlemi şahitlerin huzurunda olmayabilir de. Böyle bir netice çıkıyor ortaya. Eğer kişiler birbirine karşı güven duyuyorlarsa alacaklı elindeki emaneti o borçluya vermek üzere kendisinin ayırdığı o parayı borçluya verir. Ve böylece takva sahibi olmanın gereklerinden bir tanesini yerine getirir. Acaba bu takvadan Allah-u Teala'nın dizaynında kişilerin basamaklarına sadece bakalım. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Başlangıç takvasındasınız. Mürşidinize ulaştınız. Ön takvadasınız. İşlemler harekete geçti, ruhunuz, veçiniz, nefsiniz hidayete adım attı. Hidayet yolunda ilerlediler. Ruhunuz Allah'a ulaşarak Allah'a teslim oldu. Gerçek takvadasınız. Takva sahibi oldunuz. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvanın sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvanın sahibi olacaksınız. İşte kişinin verdiği borç da bu kademeler arasında şekil değiştirir. Başlangıç takvasında kişinin kimseye itimadı henüz yoktur. Henüz sadece Allah'a ulaşma konusunda bir kararın sahibidir. O notardan kağıt yaptıracaktır. Veya alacak senedi alacaktır kişiden. Yani bugünün tatbikatında alacak senetler ve çekler bu işleri görüyor. Ama iki taraf düşünün. İkisi de ihlaslı olsun. O zaman taraflar birbirine karşı tam bir güven içerisinde ve derhal kişi diğerine onun ihtiyacı olan parayı teslim ediyor. Böyle bir teslimiyette onlar arasında ne bir senede ne bir çeke hiçbir şeye ihtiyaç olmaz. Allah'ın emanetini almıştır birisi, diğer de o emaneti diğerine tevdi etmiştir. O alan kişi için bir emanettir. Takva sahibi olan birisi için, bu azim takvaya ulaşmış birisi için emanet, hiçbir şekilde ihanet edilmesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, isteyenler, sevinenler, takva sahibi olmanın kademeleri yükseldikçe muhteva değişiyor. Başlangıçta insanların birbirine itimat etmesi elbette söz konusu değil. O zaman notarlar huzurunda, yazıcılar huzurunda, şahitler huzurunda sözleşmeler yapılıyor karşılıklı iki tarafın borçlanmasına, alacaklanmasına karşı şahitler şahitlik ediyor. Borçlu da, alacaklı da, yazıcı da, şahitlerde birer tane nüshası bulunuyor bunun. Ama konu ilerledikçe kişinin takva sahibi olma seviyesi yükseldikçe o zaman bunların lüzumlulukları biraz birer kalkıyor. Öyle bir duruma gelmiş ki kişi iki kişi iki taraf birbirinden eminse bu takdirde onlar sarahta olanlardır. Sadece
parayı verecek olanın onun için hazırladığı emaneti ona teslim etmesi söz konusudur. Bu onun takva sahibi olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Şahitliğe gidince, şahitlik Allah-u Teala'nın indinde önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala şahitliği gizlemeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Akrabanız da olsa, bir yakınınız da olsa Allah'ın huzurunda hakikati söylemekten çekinmeyin. Sadece doğruyu söyleyin diyor Allah-u Teala. Bunun manası menfaatiniz de olsa yakınlarınızın menfaatlerini halezade etseniz, sizin doğruyu söylememekte menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın da menfaati olsa hiçbir zaman bunu gerçekleştirmeyin diyor Allah-u Teala. Sakın diyor hakikati değiştirmeyin. Şahit olduğunuz şeyi gerçek anlamıyla mutlaka doğru olarak intikal ettirin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim şahitliğini gizlerse, yani şahit olduğu şeyi gizlerse, onun günahkar bir kalbi vardır diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 283. ayet-i kerimesinde karz akdine, borç akdine mütalik bunları söylüyor. Diyorsunuz ki kaziatende bundan da daireli bir seviye var. Orada borcunu veren kişi borçluya parayı veren alacaklı onu unutmak için verir. Parayı verir ve unutur. O para hiçbir zaman bir daha geri istenmeyecektir. Ama alacaklı bu parayı istemese de borçlu getirip teslim ederse o zaman alacaklı onu alacaktır. Tekrar başka bir ihtiyaç sahibinin kullanabilmesi için kullanacaktır. Öyleyse bu güzellikleri Allah'ın lütfları sergileyebilir sevgili öğrenciler, beğenler ve dinleyenler. Bir gün hepiniz bu dizayn üzere en güzele ulaşacaksınız. Her şeyin çok güzel olduğunu yaşayacaksınız. Her şeyin Allah Teala'nın en güzeline yaklaşacaksınız. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Allah razı olsun. Allah Teala 284. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي نُفُوسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah Teala diyor ki göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a aittir. Her şey. Bütün gökler, bütün yerler ve göklerde ve yerlerde ne varsa canlı ve cansız her şey Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ınız. Allah için yaratılmışız. İşte bir gün Allah'ın sahibiniz olduğunu idrak edeceksiniz. O zaman ona köle olmuş olacaksınız. Allah'a kul olmanın
ötesine geçeceksiniz. Bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman anlayacaksınız ki siz de sadece bir kulsunuz. Allah sizi yaratmış kendisi için. Aslında siz Allah'a ne kadar layık olabilirseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Sizi kendisi için yaratan Allah'ın muradı ona bir fayda sağlamanız değildir. O sadece sizi kendisi için ama siz mutlu olasınız diye yaratmış. Yani Allah'a ne kadar layık olursanız siz bu kadar mutlu olursunuz. Liyakatiniz arttıkça mutluluğunuz artar. Ve bir gün anlarsınız ki Allah-u Teala bütün ibadetleri sadece insanları o ibadetleri yapsınlar da ibadetlerin mutluluğunu yaşasınlar diye koymuş. Her ibadet Allah ile aranızda bir mutluluğu işaret eder. Bir mutluluğu oluşturur. Bir mutluluk vasıtasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buna dikkatle yerli yerine oturtun. Size Allah-u Teala ne emretmişse onun yerine getirirken duyduğunuz hislere dikkat edin. Eğer Allah'ın size emrettiği şey size bir angarya gibi geliyorsa siz ait olduğunuz yerde değilsiniz. Hala şeytanın emrinde olan bir zavallısınız. Ne zaman ibadetler size angarya gibi gelmezse o zaman Allah'a kul olmanın yarısındasınız. Ama ne zaman ibadetlerinizden zevkleri, doyulmaz zevkleri almaya başlamışsanız, idrak etmişseniz Allah'ın koyduğu bütün ibadetlerin sadece sizi mutlu etmek için birer vasıta olduğunu ve hepsinin mutluluğa açılan bir kapı olduğunu idrak ettiğiniz zaman asıl büyük zevkleri o zaman yaşayacaksınız. İşte orası kölelik makamıdır. Nelerden vazgeçerseniz onlardan çok daha fazlasını Allah-u Teala size karşılıksız olarak nimet standartlarında mutlaka verecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın bu kanununu çok iyi biliyor. Sizlerin mutluluğunuzun bunu anlamaktan geçtiğini çok iyi bildiği için devamlı nefsinizi bir vasıta olarak kullanacaktır ömrünüz boyunca. Siz hakim oldukça o kullanmaya yine çalışacaktır. Başaramasa da vazgeçmez. Ama her şey sadece sizin elinizde. Bilin ki sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, size ait olan şeyleri kullanamadığınız için, onları kullanmanızda hiçbir engel yok. Siz Allah'ın kanunlarını anladığınız zaman, bu konunun mutluluğunu yaşamaya başlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Bu kanunların hepsi ama hepsi sadece bütün insanları mutlu kılmak üzere dizayn edilmiştir. Ve Allah'ın kanununda mutluluğa karşı mutluluk, mutsuzluğa karşı mutsuzluk söz konusudur. Herkes kendi mutluluğunu o mutluluğa verdiği önem derecesinde doğruları tatbik edebilme seviyesinde yaşar.
Öyleyse doğru nedir? Doğru bizleri mutlu edecek olan her şeydir. Yanlış nedir? Yanlış da bizleri mutsuz edecek olan her şeydir. Dikkat edin. Hiçbir zaman mutluluğu nefsinizin afetleri istikametinde yaşayamazsınız. Mutluluğu sadece ruhunuzun hasletlerine paralel uygulamalarda yaşayabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sizin. Ve hepsi sizin kendinizi Allah'ın emrettiği standartlarda bir yönetimle yönetmenize bağlıdır. Yani sadece ruhunuzun taleplerini yerine getirdiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse nefsiniz ne ister? Başkalarına emretmek ister. Başkalarından üstün olmak ister. Sizi saysınlar diye başkalarını küçük gördüğünü her zaman beyan etmek ister. Peki ruhunuz ne ister? Ruhunuz başkalarına yardım etmek ister, hizmet etmek ister, bunun için yaratıldığını bilmektedir. İşte siz ne kadar başkalarına yardım etmekten kaçınırsanız, o kadar nefsinize hizmet etmiş olursunuz. Ne kadar nefsinize hizmet ederseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Şunu hiç unutmayın, nefsinizin afetlerine itaat ettiğiniz sürece aslında yalnız şeytana itaat ediyorsunuz. Ve şeytan bu kainattaki en büyük dostunuzdur, en büyük düşmanınızdır. Ve şeytan sizden sadece mutsuz olmanızı ister. Tek bir talebi vardır, şu dünyada sizi mutsuz kılmak ve kıyametten sonra da mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte iblisin istediği şey budur. Bunun için de elinde hazır bir donanım vardır. Bu nefsinizin afetleridir. Allah Teala bütün insanları kullara eşit şartlarda koyar. Nefslerinin kalpleri %100 afetlerle dolu olarak hayırlarda yapılacak olan bir yarışa girersiniz. Bu yarış ya ömrünüz boyunca hep kötülüklerde yapılan yarış olarak kalır. Ya da bir gün gerçekten hayırlarda yapılan bir yarışta derece alırsınız. Bu birinci ve ikinci ve üçüncülüğü alabilmek sevgili kardeşlerim hepinizin daimi zikre ulaşmanız da mümkün. Kim daimi zikre ulaşabilirse o ulvel vab kademesinde üçüncülüğü kazanır. Yani üçüncüler arasına girer. Kim ihlasa ulaşırsa o ikincilerin arasındadır. Kim selam makamına ulaşırsa selam makamının bütün katlarında birinciler vardır. Bütün mürtebasında 7 kademesinde de onların hepsi birincilerdir. Yani nasıl zamanınızda müsabakalar yapıldıktan sonra o müsabakanın birincisi tayin edilir, ikincisi tayin edilir, üçüncüsü tayin edilir. Onlar müsabakanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleridir. İşte hayırlarda yapılan müsabakalarında birincileri, ikincileri, üçüncüleri salihler, muhlisler ve ulul elbaptır. Aslında ulul elbap sabikunun hepsine verilen müşterek bir addır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Her şey ve siz Allah'a aitsiniz. Şeytana ait değilsiniz. Ama nefsiniz sizi götürüp şeytana teslim etmek için gerekli olan negatif vasıflara sahiptir. İblis de onlara tesir etmek suretiyle sizi yönetebilir. İşte müsabakalarda başaranlar, sabikun, şeytanın size tesir olanlarını %100 yok edebilenlerdir. Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok eder. O zaman siz mutlaka daire zikre ulaştığınız zaman hayırlarda yarışanlardan olursunuz. Unutmayın bundan 10 katı sıra ver. Bütün sahabe daimi zikre başlılar. Şimdi sıra sizde. Daimi zikre ulaşabildiğiniz takdirde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayabileceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için hesaba çekilmek söz konusudur. Ama salihler için hesaba çekilmek hiçbir şey ifade etmez onlar için. Hesap zaten önceden bellidir. Bütün hayat sınırlarını zaten görmüşlerdir. Ölmeden evvel. Ve onlar için sadece hayat sınırlarını görmek bir mutluluk vesilesidir. Onların o sonsuz saadete ulaşacaklarının bir garantisini teşkil eder. Onların hayatları, yani Allah'ın onları mahkemeye çekmesi. Allah bizi nasıl hesaba çeker? Mahkeme-i Kübra'da hesaba çeker. Mahkeme-i Kübra et demek, Allah-u Teala sizi karşısına alıp da ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın, hangi hataları işledin, hangi güzellikleri yaptın mı diyeceklerini diyorsunuz. Hayır, diyor ki biz o gün kıyamet günü sizin ağzınızı mühürleriz diyor. Yani size konuşma yetkisi vermiyor Allah-u Teala. Ve uzuvlarınız söyler diyor. Uzuvlar nasıl söyler yaptıkları şeyi? Görüntüye alınıyor bütün yaptıklarınız. Kiramen Kasim'in melekleri tarafından hayatınızın doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen her saniyesi iki filmle filme alınır. Birisi davranışlarınızın, aksiyonlarınızın filmidir. Bütün hareketleriniz, bütün davranışlarınız doğumunuzdan ölümünüze kadar filme alınmıştır. Bu sonuç filmidir. Bir de sebep filmi seyredeceksiniz. Sebep filmi düşüncelerinizin filmidir. Melekler, Kiram'ın Kasım'ın melekleri düşüncelerinizi de tespit ederler. Ve düşüncenizle davranışlarınız arasındaki rabıta bu sebeple ortaya çıkar. Hangi suçu kim işlemiş? Bu suçu işlerken suçtaki kasıt derecesi acaba ne kadar? Bir insan bir başkasını kazara öldürebilir. Hiçbir zaman onu öldürmeyi dilemediği halde elinden düşen bir silahtan yere düştüğü anda çıkan bir mermi bir kişiyi öldürmüş olabilir. Bunda onun hiçbir dahili yoktur. Sadece ihmali vardır. Hayat filmi bunu net olarak gösterir. Çünkü düşünceler de filme çekiliyor. Eğer kişi tamamen bunu yaptıysa önce ince planlayacaktır. Falan yerde o kişinin karşısına çıkacaktır. Silahındaki bütün kurşunları kişinin kalbine sıkacaktır. Onu öldürecektir. İşte bu külliyen kasıttır, taammüttür. Öyleyse Allah-u Teala bizi nasıl hesaba çekiyor? Kıyamet günü ulaşıyoruz mahşer meydanına.
orada öldürülüyoruz. Sonra hepimiz aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden canlandırıyoruz, canlandırılıyoruz. Nefsimiz de aleminden geliyor. Fizik vücudumuzun içine giriyor. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce indi ilahiye ulaşıyoruz. İndi ilahide herkesin kendi hayat filmine çekilmesi söz konusudur. Otomatik sistemler kişiyi kendi hayat filmine uçarak ulaştırır. Ve orada doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızı rakamlı bir kitap gibi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesi rakamınızın değiştiğini göreceksiniz. Bütün negatif filminizin negatif devresi, yani kısaca derece kaybettiğiniz her saniye sol tarafınızda Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Size derecat kazandıran bütün olaylar da sağ tarafındaki kiramen kâtibi melekleri tarafından muhafaza edilir. Ve hayat filminizin her iki tarafı da eksiktir. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, kıyamet günü oraya giderseniz hayat ömrünüzün tamamlanmış olduğunu ve kronolojik sıraya göre dizildiğini ve size ya sağınızdan ya solunuzdan verildiğini göreceksiniz. Eğer sağınızdan verilirse hesabı yüzünüz hakkıyla verdiniz. Allah'ın cennetini hak ettiniz demektir. Önce herkes gibi siz de cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemin durumunu mutlaka Allah Teala kıyamet günü gösterecek size. Allah Teala'ya şükretmeniz için. Sizi cehennemine değil de cennetine kabul buyurduğu cihetle ona şükretmeniz için. Hamd etmeniz için. Öbür taraftan cehenneme gidenlerin de hayat filmleri sol ve arka taraflarından verilir. Cennete gidecek filmlerin sağ ve ön taraflarından verilmesinin bir zıttı işlem gerçekleştirilmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Lakin külga sizin hayat filminizi seyretmenizin adıdır. Bu hayat filminde her şey önceden size gösterilmek üzere hazırlanmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. O zaman bizim tavsiyemiz olur ki Allah'a kul olmayı tamamladıktan sonra da ona yaklaşmaya devam edin. Ona köle olun. Allah'a esir olun. O zaman Allah'ın sizi çekeceği hesap sadece mutluluğunuzun bir vesilesi olur. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Âmeder Resulü bima inzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütubihi ve resulihi. La nüferriku beyne ehadin min rusulihi.
Ekalu semina ve atana gufranike rabbena ve ileykel masin. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesinde Resul ve müminler Rabbinden ona Resul'e indirilene iman ettiler. Öyleyse burada Allah Teala kitabı olan bir resimden bahsediyor. Bu nebi resimse mutlaka şeriat kitabı söz konusudur. Bütün peygamberler için onlara Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiğini görüyoruz. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim kainatın son şeriat kitabıdır. Bir daha değişmeyecek olan ve kıyamete kadar dünyayı şeriatta yönetecek olan Allah'ın indirdiği son mukaddes şeriat kitabı. Peygamber Efendimiz sahasından bilindiği gibi Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sahasının Hatem-ül Enbiya olduğunu söylüyor. Nebilerin Hatem-i Mührü yani hitamı noktasında olan kişi, mühürlendiği noktada olan kişi. Hitam kelimesi sona ermek istikametinde kullanılıyor. Aynı kökten gelir. Hatem kelimesiyle, mühür kelimesiyle son bulmak manasına gelir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama resimler artık peygamber olmaları mümkün değildir. Peygamber bir resim hiçbir zaman gelemeyecektir. Peygamber ben sonra kıyamete kadar. Ama resimler, peygamber olmayan resimler bütün kavimlerde var olacaklardır kıyamete kadar. Bütün kavimlerde yaşayacaklardır. Allah Teala kıyamete kadar bütün kavimlere resuller göndereceğini kesinleştirmiş. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde, İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul hem de müminler diyor ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene iman ettiler. Sonra diyor, hepsi de Allah'a ve meleklerine ve kitaplarına ve resullerine iman ettiler. Burada Amintu'nun altı
kesiminden sadece dördü ele alınmış. Konuyu bitirelim, tekrar dönelim oraya. Onun resimlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem de bütün sahabe onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın resimlerinden, Allah'ın resimlerinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dair hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler diyor. Bunu diyenlerin arasında Resulün kendisi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabede diyor ki Allah'ın Nebi Resulleri gelmiştir. Allah'ın Veli Resulleri gelmiştir. Kıyamete kadar da Veli Resuller gelmekte devam edecektir. Ve biz onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hazreti Musa, Hazreti İsa arasında, Hazreti Nuh arasında, Hazreti İbrahim arasında bir farklılık söz konusu değil. Böyle bir farklılık yok. Böyle bir farklılık izah edilmemiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hem sosu en güzel standartlarda göstermiş, dizayn etmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek bütün sahabe Allah'ın resulleri arasında fark gözetmiyorlar. Acaba niçin fark gözetmiyorlar? Çünkü Allah'ın bütün resimleri ister Peygamber Resul olsun, ister Nebi Resul olsun yani isterse Veli Resul olsun netice değişmez. Hepsi hiç istisnası olmadan hepsi sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrenmiş ve beraberlerinde olanlara öğretmişlerdir. Neyi öğretmişler? Allah'a teslim olmayı. Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi, fizik vücudunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'ın bütün nebi resulleri ve veli resulleri insanlara bu temel hakikatleri öğretmişlerdir. Yetmez, bütün resuller ve onlara tabi olanların hepsi ruhlarını da veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, hepsi Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de teslim etmişlerdir. Onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala hangi peygamberden bahsetmişse mutlaka onun Allah'a teslim ettiğine dair bir ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Mutlaka o nebi veya o resul, nebi olmayan resul mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu işareti herkes için aynı standartta görüyoruz. Bütün nebiler, bütün resuller ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir teslim standardı içinde bütün insanlar var. Ve bu açıdan meseleye bakıyorsak, hepsi Allah'a teslim oldularsa, öyleyse Allah'ın kendilerine öğrettiği şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün resullere, ister
peygamber resul olsun, nebi resul olsun, ister evliya resul olsun, Allah'ın velisi olsun, netice değişmez. Hepsi Allah'a sadece teslim olmayı öğrenmiş Allah-u Teala'dan ve dinlerini öğrenmek isteyenlere de Allah'a teslim olmalarının farz olduğunu öğretmişler. Hem kendileri bu farzları yaşamışlar, hem de öğrettikleri kişiler bu farzları yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu sebebe dayalı olarak bütün Resuller, bütün Nebiler sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrendikleri için ve öğrettikleri kişilere bu hakikati öğrettikleri için hepsi aynı görevi, aynı titizlikle, aynı standartlarını gerçekleştirmişler. Üç teslimi de realize etmişler etrafındakilerde. Öyleyse tabi olmak da sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrinde tabi olan kişi Allah'ın yardımıyla mutlaka hedeflerine ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisine ulaştıracağını müsaade etmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek safhası, mürşide ulaşma safhası ve ruhun Allah'a ulaşma safhası Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Geri kalanlar da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ama kişinin gayreti asıldır. Daimi zikre ulaşmak, ondan evvel fizik vücudu Allah'a teslim etmek, kişileri aynı hedeflere ulaştıracaktır. Bu durumda tabiatıyla eğer bütün Allah-u Teala'nın resimleri, yani evliya resimlerde, nebi resimlerde Allah'a hem kendileri, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim etmişlerse hem de etraflarındaki insanların bu teslimlerin gerçekleşmelerine sebep olmuşlarsa o zaman burada birbirinden ayırt edilmeden icap edilecek hiçbir şey yoktur. Bütün peygamberler Allah'ın yegane dinini, teslim olma dinini insanlara öğretmişlerdir. Onun için aralarında bir farklılık yoktur. Onun için Ali İmran Suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin birbirinden ayırt etmediklerini, aralarında fark gözetmediklerini ifade ediyor. Burada da böyle bir dizayndan sonra Allah Teala diyor ki ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini versin. İşittik ve itaat ettik. Hatırlayacaksınız olayı. Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun evlatlarını, onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını ve hepsinin sırtlarından çocuklarını çıkartarak huzurumuzda bütün Ademoğullarını topladık diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bir sorgusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki Elestir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki o ezeldeki eles vezmindeki günde evet demişiz, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre
Ey nesler, size sizden yemin istiyorum. Nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmak ve bana teslim olmak konusunda hepinizden yemin istiyorum. Bana teslim olmayı garanti etmenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Teskiye ve tasfiye olmanızı istiyorum diyor. Sonra diyor ki, ey fizik vücutlar, sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olarak sizi dünyada vermem bir gezegene göndereceğim. Orada şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Hepinizden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı istiyorum diyor bütün fiziklere, bizim fizik vücutlara ve fizik vücutlarımızdan da ahd alıyor Allah-u Teala bu konuda. Ahd vermelerini istiyor. Sonra da ruhlara dönüyor. Sizden de ey ruhlar misak istiyorum diyor. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair sizlerden de misak istiyorum diyor. Ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Bütün nefsler, ruhlar, fizik vücutlar orada İlestibirat Hüküm Günü diyorlar ki Semina, işittik. Allah-u Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin diyor. Yemin verin ey nefsler. Misak verin ey ruhlar. Ahd verin ey fizik vücutlar. Buyuruyor Allah-u Teala ve nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Tasfiye olacaklarına, Allah'a nefslerini tamamen afetlerden temizleyerek nefslerini teslim edeceklerine dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Biz hayattayken bizden ayrılıp Allah'a doğru yapacakları seyri sülükü tamamlamayı, Allah'ın zatında ifna olmayı garanti eden misak veriyorlar Allah-u Teala'ya bütün ruhlar ve bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a ahd veriyorlar. Ve Allah-u Teala soruyor Maide 7. İtaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Yemin, misak ve ahdi gerçekten verdiniz mi? Dil ile ikrar deniyor buna. Ve bütün nesler, ruhlar ve fizik ruhlar hepsi diyorlar ki atana, emre itaat ettik. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki ben de yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi üzerinize farz kıldım. Üzerinize yükledim diyor. Artık yeminle, misakla ve ahdle yükümlenmiş durumdasınız diyor. İşte Bakara Suresinin bu 285. ayet-i kerimesi bu açıdan yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz açısından ezeldeki bu dizaynın bizden alınması muhtevası içerisinde Allah-u Teala tarafından üzerimize yeminin, misakin ve ahdin farz kılındığı bir özellik taşır. Ve Araf 172 Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Bakara Suresinin bu 285. ayet-i kerimesi yeminimiz, misakimiz ve ahdimizle alakalı. Ve zaten Allah'tan mağfiret diliyorlar. Yani bizi
bize mağfiret et günahlarımızı sevaba çevir talebiyle geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mağfiret talebi Allah-u Teala'nın, biliyorsunuz ki mürşidimizin önüne ulaştığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah 10 tane nimet, ihsanda bulunarak mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşide ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala 10. ihsanda mürşidi gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmıştır. Allah mürşidini ona göstererek 10. nimet, 10. ihsanda mürşide ulaşmaya hazır hale getirmiştir onu. Kul 2. adımı atar. Mürşidine ulaşır. O zaman da Allah'ın 10 tane nimeti oluşur. İşte bu nimetlerden bir tanesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi işlemidir. Bu işlem Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde en güzel şekilde ifade edilmiş. Cehenneme gitmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala mürşidine tabi olup tövbe edenlerin. Mümin olacaklarını söylüyor. Nefs tezkiyesine başlayacaklarını söylüyor. Ve mümin olup nefs tezkiyesi yapan bu tabi olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onlara mağfiret edileceğini söylüyor. Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesi Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle alakalı. Arşı tutan melekler oradaki kişi mağfiret talebinde bulunuyorlar Allah-u Teala'dan. Demin söylediğimiz Furkan Suresinin 72. ayet-i kerimesiyle alakalı. Nisa Suresinin 168. ayet-i kerimesiyle alakalı. Orada mürşitlerine tabi olmayanların Allah'tan mağfiret alamayacakları ifade ediliyor. Ve bütün olay tamamlanıyor. Dönüşümüz ancak sanadır. Ruhumuz ancak sana ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir güzel gün daha Kur'an-ı Kerim tefsiri standartlarında sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi en iyiye ulaştırmasını dilerim. Öyleyse bütün bir dizaynı sizlerle beraber bir mutluluk süreci içerisinde geçirerek tamamladığımız için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ve Allah'tan hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını dileyerek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Es-salatu ve's-salamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin.

Günüm dostlarım. İşte bir de daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Böyle bir beraberlik için kalp kalbe, gönül gönüle Allah yolunda bir yolculuğun müttefikleri. Saadet yolunda yürüyenlersiniz. Allah-u Teala'nın yolunda. İşte bu akşam size belki de bir özet olarak ama tasavvufu anlatmak istiyorum. Yani İslam'ı anlatmak istiyorum. Yani Hz. İbrahim'in Hanif dini diye Kur'an-ı Kerim'de yer alan kainatın yegane dinini anlatmak istiyorum. Bu din teslimden ibarettir. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmekle mükellefsiniz. Teslim ettikçe adım adım mutlulukları yaşayacaksınız. Hadi gelin beraberce hem Kur'an-ı Kerim içerisinde bir yolculuk yapalım, hem de tasavvufu baştan sona kısaca özetle gözden geçirmiş olalım. Ha, ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Gönül dostu olmak, kalp dostu olmak, Allah dostu olmak, Allah'ın hepimize hamdolsun ki nasip kıldığı bir şey. Herkese kapıları ardına kadar açmış. Diyor ki kim beni severse buradan, bu kapıdan. Kim şeytanı severse o da buyursun öteki kapıdan. Yalnız bir küçücük farklılık var diyor. Bir kısmı cennete girecek, bir kısmı cehenneme. Seçim mi? Tamamen sizin. Öyleyse bu tamamen başında başka bir seçim var. Ve başlayalım inşallah o seçimden. Birinci basamak. Herkes olayları yaşar. Herkese ait bir basamak. İkinci basamak. Herkes olayları değerlendirir. Ama bu basamakta farklılık var. Olayları değerlendiren insanlardan bazılarını Allah seçer. Kendisine seçer. Kimleri seçer? Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kimleri seçer? Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kimleri seçer? Allah'a ulaşmayı dileyecek olma standardına sahip olanları seçer. Belki kimleri seçmezden gelecek olan cevaplar konumuzu daha çok aydınlatacaktır. Kimleri seçmez Allah Teala? Kalbinde zevk olanları seçmez. Kimdir bu zevk? Kimdir bu zevk olanlar? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre Allah'ın müteşabih ayetlerini özel şekilde yoruma tabi tutup insanların arasına fitne sokmaya çalışan insanlar. Bunlara kalbinde zevk olanlar diyor Allah Teala. Bunlar seçilmezler. Yeryüzünde fesat çıkaranları seçmem diyor Allah Teala. Kimdir fesat çıkaranlar? Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde ve 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak." Onlar Allah'ın ahdini, Allah'a verdikleri yeminleri, ahitleri hepsini yerine getirirler. Allah'ın ahdi Allah'ın vasiyetidir. Hepsini ihtiva eder. Ve Allah'a verdikleri misaki bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Allah Teala ifade ediyor. Ve onlar Allah'ın وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Aynı surenin 21. ayet-i kerimesinden sonra 25. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bakınız Allah Teala ne diyor? Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarına Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse yeryüzünde fesat çıkaran insanlar var. Ne yapıyor bu insanlar da fesat çıkarıyorlar? Başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oluyorlar. Bu şekilde fesat çıkarıyorlar. İşte Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Yeryüzünde fesat çıkaranların durumunu. Ne yapıyor bu insanlar? Nisa 167.

İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kaddalû dalâlen bâidâ. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yoluna insanları ulaşmaktan men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Ne diyordu şeytan? Allah Teala'ya Hazreti Adem için ve onun zürriyeti için ben bütün o Adem'in zürriyetinin diyor önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor. İşte o insanlar ki şeytanla, tağutla, insan ve cin şeytanları da tağut diyor Allah Teala. İşbirliği yaparlar. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Allah onları da seçmez. Kalbinde maraz olanları da seçmez. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalpleri maraz olan insanlardan bahsediyor. Aynı hüviyette ya Allah'ın ayetlerini gizleyenler, ya Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ya Allah'ın ayetlerini nakledenler, yani yalanlayanlar, bunları da Allah Teala seçmiyor. Kim bu insanlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dileseler, mutlaka Allah'a ulaşacak olanlar. Ama dilemeyecek oldukları kesin. Onlar başka insanların Allah'ın yoluna girmesinden hoşlanmıyorlar. Onların dizaynına bakıyoruz. Devrin küberasına, büyüklerine ve saadetlerine itaat edenler. Her devirde bir takım insanlar çıkar, her ilmi kendilerine göre yorumlarlar. İşte böyle bir yorumun zamanımızda da muhtevası var. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kıldığı halde, mürşide ulaşıp teslim olmayı farz kıldığı halde, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeyi defalarca farz kıldığı halde, zamanımızdaki din öğretisi bunların hepsini birden toptan inkar edip devre dışı bırakıyor. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin hepsini yerine getirmesine rağmen her biri ayrı ayrı ayet-i kerimelerle mevcut. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı asırlar sonra şirazesinden çıkmış, bozulmuş. Ve Allah'ın seçmediği, seçmeyeceği insanlar insanları emaniye bilgilerle mücehhez olarak Allah'ın yolunda onlara nasihatler verecek yerde Allah'ın yolundan saptırmakla meşguller. İşte bu dizayn ne yazık ki zamanımızda artık alimlerin çok büyük bir çoğunluğu tarafından, %90'ından fazlası tarafından kabul edilmiş olan bir dizayn. İslam'ın 5 tane şartı. İslam teslimdir diyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yerine getiren de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmuştur. Biz hepsini yerine getiriyoruz hamdolsun diyorlar. 5 şartı da öyleyse Allah'a teslim olanlarız. Mutlaka kurtuluruz. İşte bu kurtuluş açısından Allah iki grubu seçmiyor. Birinci grup diyorlar ki biz müminiz. Allah'a ile inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Mümin olduğumuza göre Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre Allah Teala bizi mutlaka cennetine alacak. Biz müminleri cennetimize alıp cezasız rızıklandıracağız diyor Allah Teala diyorlar. Yetmez diyorlar. Bunu bir kalem geç. Ama biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindeniz. Kıyamet günü mutlaka bize şefaat edecek. Mutlaka kurtulacağız. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynın muhtevasına dikkat edin. Allah'a inanan mümindir tezi, inanç açısından geçerlidir sadece. Ama insanların kalbine Allah'a inanıyorlar diye iman kelimesi yazılmaz. Yazılmayanı da Allah Teala mümin kabul etmiyor. Öyleyse onların iman anlayışları bu olduğu sürece üzerlerine düşen vecibelerin hiçbirisini yerine getirmeyecekler. Allah-u Teala tarafından bu evvelce belli.
İşte bu insanlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlar. Onların kalbinde diyor hayır görseydik, onlara işittirirdik. Öyleyse isyan edenler kim? Allah-u Teala 11 defa ruhunuzu Allah'laştırın diye farz emir vermiş. 11 tane emri devre dışı sayıyor insanlar. Ve itaat etmiyorlar. Bunlara isyan edenler diyor Allah-u Teala. Onlar da seçilmez. Öyleyse ikinci basamak iki gruptan oluşuyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Diyeceksiniz ki Allah-u Teala tarafından kişi seçildiğine göre bu konu bitti. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Hayır, girmeyecek sevgili kardeşlerim. Allah seçer ve o seçtiği kişiden bir şey bekler. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine yönelmek olarak basitlandırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a doğru yönlenmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğine göre Allah'a doğru yönlendiği kesindir. Allah onlara yardım elini uzatacak. Onlara 10 tane ihsan verecek. Mürşitlerini ulaştıracak. Sonra da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlayacak. İşte böylesine güzel bir dizaynı sizler sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyen yeğenlerimizin çoğu sizler yaşıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın seçtikleri ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bunlar kurtuluşa ulaşırlar. İki, seçilmelerine rağmen dilemeyenler, onların da kurtuluşları Allah'ın onları seçmesine rağmen mümkün değildir. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır, felaha ulaştırır diyor. Sadece Allah'a yönelenleri. Kim Allah'a yönelenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse üçüncü bir basamak var. İkinci basamakta insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor veya seçilmiyor. Seçilmeyenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. İki basamak insanları cehenneme götürüyor. Ama seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşıyorlar. Seçilenler de seçilmeyenler de ikinci basamaktalar. Onlardan seçilmeyenler zaten gidecekleri yer cehennem. Seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da kendilerini düşeni yapmadıkları için gidecekleri yer cehennem. Ne olur? Allah-u Teala seçti. Niçin seçti? Kulun Allah'a ulaşma talebini gördü, işitti ve bildi. Ve seçtiği kişiler Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın rahim esmasına muhatap olanlar. Diyor ki Hazreti Yusuf ve ma'ubercu nefsi innen nefsile emaretin bisu'i. Ya Rabbi ben nefsimi de rahat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreden. Ama Rabbimin rahim ismiyle tecelli ettikleri hariç diyor. Allah kime rahim esmasıyla tecelli ederse işte o kişi bundan sonraki safhaların hepsini yaşayacak olandır. Allah'a ulaşmayı madem ki dilemiştir, Allah'a ilk tecellisini veriyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Allah'ın birinci ihsanı. İkinci ihsan, gözlerimizdeki hicab-ı mesuleyi alıyor Allah Teala. O güne kadar irşat makamına sadece bakıyoruz, onu irşat makamı olarak görmüyoruz. Mezardaki ölüler gibiyiz. Ama o gün Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başladığı gün gözlerimiz bakıyor ve görüyor o irşat makamı. Yetmez, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah Teala. Kulaklarımız o güne kadar hiç işitmiyor irşada müteallik hususları. O günden itibaren işitmeye, irşadın manasını anlamaya başlıyor. Manaya varmaya başlıyor zihnimiz. Ve kalbimize indiriyor olayı. Kalbimizde ekinnet var. Ekinnet var olduğu sürece kalbimizin
idrak etmesi mümkün değil. İşte idraki sağlıyor Allah Teala, ekinleti alıyor. Yerine Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde bahsettiği ihbatı koyuyor. İrşad makamının sözlerinin Hak'tan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor. İhbat koyarız onlara diyor. Kalplerinde tespit ederiz diyor bu idrak müessesesini. Ve onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların kulaklarında vakra var, gözlerinde hicab-ı mesure, kalplerinde ekinle. İşte İsra suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala diyor ki: Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, anlattığın zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin aranda hicab-ı mestire vardır. Gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde, daha doğrusu, perde vardır anlamına kullanıyor Allah Teala bunu. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. O gözlerinde hicab-ı mestire olanlar da bakarlar, görmezler, senden nefret ederler diyor. Ve sonra da diyor ki Allah Teala, ve onların kalplerinde ekinlet vardır, seni idrak edemezler. İşte Allah Teala 4. basamakta rahim esmasıyla 1. nimet ihsanını veren Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alarak 2. nimetini veriyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alarak 3. nimetini veriyor. Kalbimizdeki ikindeti alarak 4. nimetini veriyor. Ve yerine ihbat koyarak 5. nimetini veriyor bize. Böylece 7. basamakta oluyoruz. Kalbimizdeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konmasıyla. Sonra mı? Sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. 8. basamak. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Tekabin 11. Kim Allah'a amenü olursa hemen yümin billahi yehdi kalbe, o kalbine ulaşırım diyor. Kalbine hidayet ederim, hidayet veririm. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamak. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدَ اللّٰهِ اَنْ يَكِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, İslam'ı açar. Ve göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala yolu açtıktan sonra zikre başlıyoruz. Ondan evvel de zikir yapabiliriz. Allah'ın katından göğsümüze kadar rahmetle farz gelir. Ama yol açılmadığı için göğsümüzden içeriye giremez. İç dünyamızda bir değişiklik yapamaz. Allah'a tekrar döner. Ama bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve farz partikülleri göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin kapısının mühürlü olduğunu tespit eder. Bu demektir ki rahmet ve faz kapı açılmadıkça kalpten içeriye giremez. Ama rahmet partikülleri giremezler ama sızarlar. İşte bu sızıntı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, %1 derken %2'ye ulaşır. O zaman ne olur? Can dostlarım, günün dostlarım, o zaman kişi huşu sahibi olur. Nefsinin kalbindeki %2 nur birikimiyle Hadid suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu sahibi olması mümkün olmadı mı diyor Allah Teala. İşte burada %2 nur birikimi, bu rahmet birikimidir. Fazıllar mühürlü bir kalbe hiçbir zaman giremezler. Mühürün mutlaka açılması lazım. Ama %2 nur birikimi
13. basamakta tamamlanır. Ve tamamlanınca kişi 14. basamaktadır otomatik olarak. Allah-u Teala'ya eğer irşat makamını sorarsa kime ulaşması lazım geldiğini, Allah ona mutlaka gösterecektir. İşte o zaman Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşacaktır. Gösterdiği zaman kişi 13. basamaktadır ama mürşidini görmüştür, öğrenmiştir. Ona ulaşacaktır. Önünden diz çöküp tövbe edecektir. Yalnız huşu sahiplerine göstereceğini söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki Bakara 45 ve 46'da اَلَّذ۪ينَ

Türkçesini söyleyeyim evvela. Onlar ki diyor Allah Teala, vestainu Arapçası, vestainu bis sabru ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi isteyin. Mürşidinizi yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz. Hacet namazı ile isteyeceksiniz bunu. Sabırla hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi isteyin. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz. Bu zor bir iştir diyor Allah Teala. Neden? Huşu sahibi olmayanlara göstermiyor da ondan. Ama diyor, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına, Allah'a mülaki olacağına yakin hasıl ederek inanıyorsa ve kim diyor Allah-u Teala, ölümden sonra tekrar ruhunu Allah'a, Azrail Aleyhisselam'ın ulaştıracağına inanıyorsa, işte onlar için zor değildir diyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah Teala. İşte huşu sahibi olmanın birinci vasfı kalbinde %2 nur birikimi, ikinci vasfı Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerli olgu. Ve kişi bu standartlarda mürşidine ulaşıyormuş. Ne oldu? Tam 10 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. 10. ihsan mürşidine Allah Teala'nın göstermesi. Kişi tabi oldu mürşidine. Allah'ın gösterdiği mürşide. Ne olur? 1. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Bu kişinin eskiden Allah Teala'dan aldığı ihsanlar artık nimet hüviyetine girmiştir. Çünkü başının üzerinde kişinin artık nimet vardır. O Allah'ın nimetidir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın nimet olarak peygamberler, resuller gönderdiğini söylemesi söz konusu. 151. ayette de yeni bir nimet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara resul sıfatıyla gönderildiğini söylüyor Allah Teala. Nebi resul, peygamber resul. İşte birinci nimet, devrin imamının ruhu açı tutan meleklerle beraber ve kimin 10 tane ihsanla mürşidine ulaştığını en iyi bilenler onlar. Ve 7 grup şahidin önünde kişinin mürşidin önünde tövbe etmesi söz konusu ve 10 tane ihsanın sahibi olduğu kesinlikle tespit ediliyor. Şahitlerden biri de Allah. Aşık tam melekler, devrin imamı, mürşidin üzerindeki devrin imamının ruhu, mürşidin kalp gözü, kiramen katibin melekleri ve Allah. 7 grup şahit. Bunu görüyorlar. 10 tane ihsanı tek tek hepsini görüyorlar, tespit ediyorlar. O kişi Allah'ın nimetine ehildir. Ve Allah onlara nimetini veriyor. Devri imanının ruhu, ruh olarak onların başımıza geliyor. Bu bir muhafızdır. Bütün insanları şeytanın zulmani etkilerinden mutlak olarak korur. Hem cinlerin saldırısından, ki o da bir şeytani zulmani etkidir, hem de şeytanın büyüsünden, sihrinden korur. İkinci nimet Allah-u Teala, Allah kalbimizin, nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. Üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı atıyor. Dördüncü nimeti kalbimizin içine imanı yazıyor. Beşinci nimeti bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Altıncı nimeti ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani hidayet üzere oluyor. Yedinci nimeti nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Yani kalbimize, nefsimizin kalbine, karanlıkların yerine Allah'ın nurlarının dolmaya başlaması söz konusu. Sonra 8. nimet, fizik vücudumuz
şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Dokuzuncu nimet, Allah Teala bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve nefsi emaredeyken verdiği bu 100'ü levhane, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 1'e 700'e kadar çıkarıyor. Her Allah'ın evliyası bu noktadan sonra oluşur. Ve her yaptıkları amel için Allah-u Teala'dan 1'e 700 ihsan alırlar. Affedersin, nimet alırlar. Ve Allah'ın 10. nimeti, rahmetle farz gönderirken o güne kadar zikir yaptığımızda göğsümüzden kalbimize, o günden sonra rahmetle farzın beraberinde rahmetle salavat da gönderir. Çift çift gönderir nurların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamaktayız. 3. basamaktan itibaren Allah'tan 10 tane ihsan aldık. Neden? Biz bize düşeni yaptığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Biz bir adım attık, Allah 10 adım attı. Mürşidimizi Allah Teala bize gösterdiği zaman gene biz bir adım attık, ona ulaştık, önünde tabi olduk, farz emri yerine getirdik. Allah Teala gene 10 katını verdi. Ama bu 10 katını verdiği zaman 1'e 700'e kadar yükselen bir nimetler dizisi de bize Allah Teala tarafından verilmiş oldu. Ve bu nokta 14. basamak. Buraya kadar Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerin, nebilerin görevlerini sayıyor. Size Allah'ın ayetlerini okur diyor, anlatır diyor. Buraya kadar hep Allah'ın ayetlerinin okunması, tilaveti ve anlatılması söz konusu. Ama bundan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Bundan sonraki görev diyor, sizin nefsinizi tezkiye etmek. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbi artık bu özellikle. Hangi özellikle? Mühürü açılmış. Küfür kelimesi dışarı alınmış. Kalbin içine iman kelimesi yazılmış. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Böylece bu iman kelimesinin çekim gücünün çevresinde Allah'tan gelen rahmetle faz partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlanır. Nefsimizin kalbi %100 19 tane afetle doludur. Afetler karanlıklarla temsil edilirler. Karanlık mağaralardaki yarasalar gibidirler. Ve hepsi bu noktadan itibaren yerlerini adım adım faziletlerle değişmeye başlayacaklardır. Çünkü Allah'ın katından zikirle gelen faziletler kalbimize oraya yerleşmek için gelirler. İman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. %7 nur birikimini sağladığımız gün nefsi emareyi tamamlamış oluruz. Böylece Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi tamamlanıyor. فَمَا اُبَرْيُوا نَفْسِي اِنَّا النَّفْسِ لَاَمَارَةِ الْمُسْسُوِي اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece nefsi emare standartlarında oluyoruz. Ruhumuz mu? Bizden ayrılan ruhumuz. Biliyorsunuz ruhumuz bizden ayrılıp hidayete adım atmıştı. Birinci gökyüzüne kadar ulaşma yetkisinin sahibi olur. Nefsi emareyi tamamladığımız zaman. Ve birinci gökyüzüne ulaşmaya başlar. Diğerleri geri dönene kadar bekler. Ulaştığı zaman kendisine hepsi beraber aşağı inerler. Daha sonra ikinci bir %7 nur birikimi nefsi levvame. Bu arada nefsimiz bir fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimi olduğu zaman kendisinde birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi olur. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katının kapısını açmaya sahip olur ruhumuz için. Ve ruhumuz böylece zemin kattan evvela birinci gök katına ulaşır nefsi emarede. Nefsi levamede, yani nefsimizi kınadığımız
zaman parçası içerisinde ikinci gökyüzüne ulaşır. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ buyuruyor Allah Teala. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu, nefsimize lehim ediyoruz. Bir üçüncü defa %7'nin hükümü, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 7. ayet-i kerime, 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İşte Allah'ın takvasının da ilham standartlarına girdiği nokta. Bu noktadan sonra daha çok zikir yapıyoruz ve mutmainne noktasına ulaşıyoruz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Allah Teala diyor ki bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ve bir sonraki kademe, beşinci defa %7'nin rubri kimi Allah Teala bizden razı oluyor. Radiye kademesi. Bir daha %7'nin rubri kimi biz de Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı, beşinci gök katı. İkinci defa %7'nin rubri kimi ile Allah da bizden razı oluyor. Nefsi mardiye. Altıncı gök katı. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah'ta. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. İfade böyle. Ve nihayet 7. defa %7'nin rubri kimi nefsimizin tezkiye noktasına ulaşması. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ile Allah'il masir buyuruyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2'si rahmet olmak üzere, %49'u fazla olmak üzere, her seferinde %7 nurda emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. 7 kademede %7 nur birikimi, %49 fazilet birikimi. %2 de rahmet birikimi. 49 artı 2, 51 eder. Nefsimizin kalbinin %51'i artık Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Allah'ın evliyası olmak için oluşturması lazım gelen asgari bas oluşmuş durumda. %50'den fazlası nefsimizin kalbinin Allah'a ulaşmayı, Allah'ın dizaynında Allah'ın emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Kalbimizin başlangıç noktasına geri dönelim. Kalbimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve şeytan nefsimizin kalbinin her noktasına tesir edebilmek için şartların sahibi ancak nefsin afetlerine tesir edebilir. Nefsimizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Ama tezkiye noktasında nefsimizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşmüş. Allah'ın faziletleri 0'dan %51'e ulaşmış. Faziletler 49, 2 de rahmet partikülleri. Hepsi nefsimizin afetlerinin yerini almış. Artık nefsimizin kalbine iblis, şeytan hakim değil. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları hakim. İşte bu noktada ruhumuz Allah'a vardı. 21. basamaktayız. Bundan sonra ruhumuz Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Fena fillah oluruz. Fena, ifna olan demek, yok olan. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olan demek. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatı bir başka ifadeyle bize mehap olmuştur. Ruhumuz Allah'a ulaşıp sığınmıştır. Evvap olmak sıfatını kazandık. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada
evvap takvasının sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada ameliler takvasının sahibiyiz. Mürşidimize ulaştığımız noktada müminler takvasının sahibiyiz. Ruhumuzun Allah'ın zatında kaybolduğu, Allah'ın zatının ruhumuza meyap olduğu noktada ne olduk? Evvap olduk, meyaba ulaşmış olduk. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zâlikel yevmül hakkı fe men şâittâze ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, yani hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol itaz eder. Ve onun ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte burada ruhumuz ve ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatı ruhumuzun meyabı oldu, sığınağı oldu. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki vallahi indehu hüsnül meyab. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte burada sığınağa sığınmış kişi fena makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Velayetin ikinci makamı, beka makamı. Ne zaman? Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşırsa, %60'ı geçerse, o noktada Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bize. Ve diyor ki Allah-u Teala, Elham suresinin 35. ayet-i kerimesinde, onlara Allah'ın katında erayık veya sürur adı verilen tahtlar vardır diyor. O tahtlardan Allah kime ihsan ederse, nimet olarak verirse, işte o kişi o zaman o tahtlarda mukim olan, orada kalacak olan birisidir. Mukim, kalan demek. Zaten beka makamı da baki olmak, kalmak demektir. Tahtın üzerinde, tahtı kendisine yurt edilmiş olan kişi. Yunus'a böyle bir taht verildiği zaman Yunus diyor ki la mekâne kavm oldum diyor. Mekansızlığın kavminden oldum. Mekansızlığın milletinden oldum, ahalisinden oldum diyor. Sonra mı kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Burası zühd makamı. Ne zaman Allah'a ispat ederseniz ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparak zikirsizliğe karşı zahitsiniz. Yani zikri tercih ediyorsunuz. Her gün 12 saatten fazla 24 saatlik bir zaman devresinde zikir yapabilirseniz işte o zaman zahit olursunuz. Zahit olduğunuz bu nokta sizi zühd makamının sahibi kılar. Bundan sonraki makam zühd makamını açtığınız noktada ciddi bir hayati imtihan geçirirsiniz ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ne olur? Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlarda olursa olsun mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. Sevgili kardeşlerim, 22. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Fena makamının sahibi oldunuz. 23. basamakta beka makamının sahibi oldunuz. 24. basamakta zühd makamının sahibi oldunuz. 25. basamakta muhsinler makamının sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينَ الْمِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ buyuruyor Allah Teala. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücuda asen olan kim vardır diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim de diyor fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti ve Allah Hazreti İbrahim'i kendisine halil kıldı, dost kıldı. Bunu da onlar halifler olarak gerçekleştirirler diyor. Dikkat edin. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman
Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre hani fıtratıyla bunu yaparsınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman gene hani fıtratıyla yapmış olursunuz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Daha sonra nefsinizi teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'ya onu da hani fıtratıyla yaparsınız. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Ne olacak bundan sonra? Bundan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman ulul-elbab alırsınız. Diyor ki Allah Teala o ulul-elbab kullarım ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul-elbab yeskürünallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de o ulul-elbab kullarım için sadece Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Yani daimi zikrin sahibi kim olmuşsa o kişi ulul-elbab olmuştur. Burası 26. basamak. Sadece zemin kat gösterilir size. Kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız mutlaka açılır. Hikmet sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olanı geriden başlayarak toplarsak şunu görüyoruz. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 5 görevi olduğunu söylüyor. 1. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak. Nereye kadar sürüyor? 14. basamağa kadar sürüyor. Sahabenin nefsini tezkiye etmek 15. basamaktan 22. basamağa kadar sürüyor. Ondan sonra Allah-u Teala kitap öğretmek diyor. 22, 23, 24, 25. basamak var. Kitabın öğretilmesi. Yani Kur'an-ı Kerim'in fena makamında birinci ruhuna, beka makamında ikinci ruhuna, züğüt makamında üçüncü ruhuna, muslimler makamında dördüncü ruhuna giriş. Dikkat edin. 21. basamağa kadar olan kesim ilmen yakini ifade eder. 26. basamaktan başlayan kesim ise aynen yakini ifade eder. Daimi zikrin sahibi olursunuz. Aynen yakinin birinci kademesindesiniz. Hikmetin birinci kademesindesiniz. Hikmet ise 7 tane şart gerektirir. 7 şart. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. 4 tane temel şart var. 1. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. 2. Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok edilmiş olacak. Daimi zikir tamamını yok eder. Yeniden kalbinizin kararması mümkün değildir. Çünkü zülmani kapı mühürlenmiştir. Daimi zikirle mücehiz olduğunuz için o mühürün üzerine devamlı Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı tesiri, baskı yapacağı için karanlıkların artık o kapıyı açması, kalbinize girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamakta olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası daimi zikrin birinci basamağında. Daimi zikrin sahibisiniz 1. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler daimi zikir sebebiyle mutlak olarak temizlenmiş. %100 kalbiniz faziletlere dolmuştur. 2. Üçüncüsü kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağınız mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini size söylediklerini duyarsınız. Allah'ın gösterdiklerini kalp gözünüzle görürsünüz. Bu 4 esas şartın yanında 3 tane vasıf şartı kazanırsınız. 1. Hayır sahibi olursunuz. 2. Tezekkür sahibi olursunuz. 3. Hüküm sahibi olursunuz. Neden hayır sahibi olursunuz? Daimi zikirde olduğunuz için nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi ister. Mutlaka gerçekleştirirsiniz. Allah'ın yasaklarını nefsiniz de ruhunuz da işlemek istemez. Mutlaka işlemezsiniz. Öyleyse her saniye mutlaka derecat kazanan birisiniz. Derecat kaybetmeniz söz konusu değildir. Allah hayrı derecat kazanmak olarak basitlendirmiş Kur'an-ı Kerim'de.
devamlı derecat kazanan birisiniz. Bu sebeple hayrın sahibi standartlarındasınız. Aynı zamanda bir başka şeyin daha sahibisiniz. Ehli tezekkür olursunuz, tezekkür sahibi. Yani Allah ile her zaman tezekkür etmek, karşılıklı konuları tezekkür etmek imkanının sahibisiniz. Ona sorarsınız, cevap alırsınız. Aklınızın kesmediği yeri yeniden sorarsınız. Orasını genişletir Allah-u Teala. Karşılıklı bir mükaleme devam eder, gider. Her konuyu Allah-u Teala ile tezekkür etmek imkanının sahibisiniz. Üçüncüsü, hüküm sahibisiniz. Hangi ayete bakarsanız, o ayetin 28 basamaklık bir Kur'an-ı Kerim skalası içerisinde hangi basamağa oturduğunu net olarak görebilirsiniz. Belki bir evvelki bir sonraki ayetlere bakmanız gerekir. O kadar. Allah-u Teala zaten size bunun cevabını verecektir. Öyleyse burası hikmetin birinci basamağıdır. Ulu'l-Elbab basamağı sadece size zemin kat gösterilir. Sonra mı? Sonra birinci kat gösterilir. İşte o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz, İhlas makamına ulaştınız demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer size gösterilecektir. Bu gök katları dizaynı içerisinde ta yedinci katın yedinci alemine kadar her şeyi göreceksiniz. Yedi gök katında yaptığınız yolculukta birinci katta yalnız secde edersiniz. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılırsınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edersiniz. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata meyek menfezinden çıkarsınız. İki tane gök katını birbirine bağlayan sonsuz uzunluktaki bir silindir. İçi boş. İçinden uçarak yükselirsiniz. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslına ulaşırsınız. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslına ulaşırsınız. Altıncı katta ise Allah'ın boyasıyla boyanacağınız bir nur demetinden size ulaşan ışınlar söz konusudur. Bu ışınlar derinizi çatır çatır çatlatacaklar. Ama bir gün oradaki ruhlardan bir tanesinin derisi çatlamayacaktır. İşte ona özel elbiseler verilir. Eline fetih kılıcı verilir. O kişi Allah-u Teala'nın boyasıyla boyanılan o yeşilimsi beyaz ışık salan nurun bulunduğu noktadan, yani Sıfkatullah olma mevkiinden onun kubbesine yukarıya doğru dikey olarak yükselir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırmıştır besmeleyle. Ve devrin imamının bulunduğu dergâhtaki sırat-ı müstakime açılan altın kapının aynı sırat-ı müstakimden çıkıp yedinci katı fethetmek için kişinin önündedir. Yedi tane mermer merdiver vardır altında. Beyaz renkte. İki tarafında trabzan. İki trabzanı birbirine bağlayan yedi tane altın bakla, yedi tane baktan oluşan bir altın zincir. Fetih kılıcıyla bir defa vurulur. Altın zincir ikiye ayrılır. Aynı anda arkadaki altın kapı, tek kanatlı baklava dilimli altın kapı açılır. Burası fetih kapısındaki kişi. Yedinci katı buradan girerek, uçarak girerek fetheder. Tavandan yukarıya çıkınca sol tarafı geçmişidir, sağ tarafı geleceğidir. Geçmiş bir duvarla yalnız taşlardan örülen bir duvar. Üzerinde sıva falan hiçbir şey yok. Sağ tarafa döndüğü zaman sağ tarafta kişi kader hücrelerini görür. Altıgen, bal peteklerinin aynı olan kendi önünde kendi kader hücrelerinin üzerinden uçarak ikinci aleme ulaşır. Burası Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde İki sayfası açık olan bir kitap. O güne kadar Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar oradadırlar. Ve onun altında bir kürsü söz konusudur. Kürsüde devrin imamı vazifelidir. Etrafında da 60 kişi 30'u sağında 30'u solunda olmak üzere kürsünün bütün etrafını o insanlar, insan ruhları doldurur. Burada Ümmül Kitap öğretilir. Sonra kudret denizine ulaştırır Allah-u Teala o kişiyi. Sonra makam-ı mavuda
sonra divan-ı salihine, sonra zikir hücrelerine. Zikir hücreleri 7. katın sağa doğru geçilen 6. alemidir. Burada 2 metre 20 santim, belki 30 santim yüksekliğinde deniz analarına çok benzeyen küresel, şeffaf bir dizayn vardır. Yüzlerce böyle kürenin içinde zikir yapan insan ruhları. Onlardan birisi bir gün zikrini tamamlar. Tamamlayınca ulaşacağı yer Sidretül Müntaha'dır. Burası 7. katın son noktasıdır. Kim Sidretül Müntaha'ya kadar bu 7 tane gök katını görürse, işte o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Muhlislerden olur. Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu halifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah Teala. Burası 27. basamağın sonu. Hangi noktada sonu? Sidretül Müntaha'da sonu. Ne oldu? Ulul Elbab makamı hikmetin 1. makamı, İhlas makamı hikmetin 2. makamı ve burada o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Bunun manası İhlas makamı bitmiştir. O kişi artık Salah makamının şerefine, velayetin 7. ve son kademesinin şerefine sahip olmuştur. Bu 7. 28. basamak ya da 4. 7 basamağın 7.'si 7, 14, 21, 28 yani 28. basamak Salah makamıdır. Salah makamının 1. mertebesi Tövbe-i Nasuh'u ifade eder. 2. mertebesi kişinin mürşidine ulaştıktan evvelki günahları zaten sevaba çevrilmişti. Ulaştıktan sonra işlediği günahlar da burada örtülür. Sevaba çevrilmez, 2. mertebede örtülür. Ve kişinin başının üzerine dairesel cennet olarak salah nuru oluşur. Bir ışık demet halinde görüldüğü yer, dairesel bir ışık. Burası salah makamının 2. mertebesidir. Salah nurunun kişiye verildiği nokta. Sonra bu nur büyüyebilir. Bir caminin bütününü doldurur. O zaman bir bulut kümesini andırır. Dairesel bir bulut. Ve 3. mertebesinde salah makamının o kişinin o örtülmüş olan günahları sevaba çevrilir. 4. mertebesinde ise kişi irşada ulaşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa bu noktaya kadar o kişi tam 12 mertebe nefsinin kalbinde müzeyyen olmayı başarmıştır. Ulul Elbab makamında sadece 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 7 tane gök katı, bir evvelki kat basamakta ise, Ulul Elbab'da ise sadece zemin kat. Sonra Salah'ın 4 mertebesinde 4 defa daha, 4 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olur. Ne olur müzeyyen olursa? Sadece düşmanını düşman olmaktan çıkarmış olmaz kişi. Düşmanını da sevmeye başlar. O kişinin artık kimseye düşman olması söz konusu değildir. Ona düşman olanlar tabiatıyla olacaktır. İşte onları da sevmeyi sağlar Allah-u Teala. Kendini öldüreceğini bilebilse o kişinin, onu gene o Allah-u Teala'nın dostu sever. Burası 28. basamağın 4. mertebesi. O kişiyi öyle bir yere getirmiştir ki
Orada yalnız sevgi vardır. Orada kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İkinci teslim. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim. Burada da iradesini Allah'a teslim etmeye hazırdır. 12 mertebe nefsinin kalbinde müzeyyen olma gelişmiştir. Kişi Allah'a talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak. Yani bir hakkın takvayla takva sahibi olma talebi. Ve Allah-u Teala talebi mutlaka kabul eder. Bu bir hakkın takva sahibinin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Ne demiştik? 22. basamakta kişi ruhunu Allah'a teslim etmişti. 25. basamakta fizik vücudunu teslim etmişti. 27. basamakta nefsini teslim etmişti. 28. basamağın 5. mertebesinde ise iradesini de Allah'a teslim eder. Ve böylece Allah'ın vasiyeti gerçekleşmiş olur. Allah vasiyetinde ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslimi farz kılar. Bu makam, felah makamının 5. mertebesinde kim iradesini Allah'a bağlarsa, Allah-u Teala onları mutlaka irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kesildin, mezun kılındın cümlesiyle. Bunun ötesindeki basamak, bunun ötesindeki mertebe yalnız her kavimdeki Resullere aittir. 6. mertebe. 7. mertebe ise sadece bir tek kişiye aittir. Devrin imamı. Dikkat edin, 6. mertebede olan Resuller Allah'ın bütün rızalarına sahiptir. Sadece tasarruf rızası hariç. Öyleyse onlar neye sahiptir? Onlar evvela amirüler takvasının sahibidir. Sonra müminler takvasının sahibidir. Sonra evat takvanın sahibidir. Sonra muhsinler takvasının sahibidir. Sonra ahsen takvanın sahibidir. Sonra azim takvanın sahibidir. Ve burada bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardır insanlar. Devrin, bütün devirlerde, bütün kavimlerdeki Resuller de 5. mertebede irşat makamına tayin edilirler. Ama onların arasından bir kısmı Resul olarak tayin edilir. Resul olarak tayin edilenler onlardan bir mertebe daha yukarıdadırlar. 6. mertebeyi işgal ederler. Her devirde bu Resullerden bir tanesi, eğer Nebiler devrindeyse mutlaka Nebidir, huzur namazının imamıdır. Bu takvanın ötesinde tasarruf takvasının sahibidir. Eğer Resuller söz konusu ise, Nebiler yoksa, 1400 yıldır dünya üzerinde Nebi yok, o zaman bu insanlar Resullerin arasından seçilen birisiyle devrin imamlarını temsil ederler. Ve böylece 28 basamağın 28.sinin 7 mertebesi tamamlanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş, sülfe sükûne ulaşmış bir insansınız. Dış dünyanızda başka insanlarla kavgayı bitirmiş, sülfe sükûne ulaşmış bir insansınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirlerini de, nehirlerini de %100 gerçekleştiren

sükun ortamı içerisinde sulh ve sükuna ulaştığınız yerde vücuda gelir, tamamlanır. Hepinizi İslam'ın bu şerefli mertebelerine ulaşması Allah'ın hepinize sonsuz yardımlarda bulunmasını dileyerek selamlıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamı.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte görüyorsunuz bir defa daha bir aradayız. Bir yeni büyük sevgi yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş, her şeyi insanın emrine koymuş ve insandan sadece bir tek şey istiyor, onun mutlu olmasın. O yüce Rabbimiz ki bizlerden, biz insanlardan sadece ama sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. İstediği tek şey bu, saadetimiz, mutluluğumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gönül bahçesinde bir defa daha beraberiz. Her şeyin ne kadar güzel olduğunu bir düşünün. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var, bir düşünün. Bu konuşmayı bize Allah-u Teala'nın nasip etmesiyle bizi çok mutlu etmeye yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, benim sesimi alabiliyorsunuz, görüntümü görebiliyorsunuz. Bilgisayarlar aracılığıyla. Allah'ın ne kadar büyük bir nimetine sahibiz. Binlerce kilometrelik mesafeler hiç kalıyor. Allah'ın bize ihsan ettiği o nimet sayesinde. İşte bir defa daha bir aradayız. Yüz yüzeyiz ve kalp kalbeyiz. Büyük bir mutluluğu birlikte yaşamaya başladık. Allah'tan bahsetmek zevkinin içindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Bir tarafta ruhumuz onun hasretleri. Bir tarafta Allah, bir tarafta da bu hayrı yaşayanların, bizlerin kazandığı dereceler. Öyleyse boşuna yaşamıyoruz. Yaşantımız bir şeyler getiriyor bize. Dereceler, pozitif dereceler. Yaşantımızda güzel şeyler var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse

Bütün güzel standartların hepimiz sahibi olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Birbirimize bütün güzellikleri vermek üzere var olmalıyız. Hayatımız bu güzelliklerle bezenmiş olmalı. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, başkalarına onları mutlu edecek Allah yolunda bir şeyler ulaştırmaya çalışırsak, biz mutlu insanlar oluruz. Mutluluğu asıl biz yaşarız. Allah Teala bizim başkalarına verdiğimiz mutluluğun iki katını mutlaka bize verir. Öyleyse kim başkasına mutluluk ulaştırırsa o Allah için bunu yapmıştır. Ve o mutluluğun iki katını Allah ve ruhu ona ve nefsine yaşatır. Sevgili kardeşlerim, siz Allah yolundaysanız, Allah yolunda hizmet ederken başkalarına Allah'ın güzelliklerini ulaştırırken bir engelle karşılaşırsanız, o engeli size aşırtacak olan Allah'tır. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki, eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. En kuvvetli sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'la beraberseniz, Allah'a güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Çünkü en kuvvetli sizinle beraber. Diyor ki, eğer inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız, sizi yenecek yoktur. İşte ne yapın yapın Allah'a olan güven duygunuzu sakın kaybetmeyin. O güven duygusudur ki sizi hayata bağlar. O güven duygusudur ki sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. Ne kadar güven duyarsanız o kadar üst seviye mutluluğu yaşarsınız. Ve sizden fizik ötesi olaylar sudur etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güven imanın emin olma standartlarına ulaşmalıdır. Bir gün Yunus'un söylediğini siz de söyleyebilmelisiniz. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o dost tutar. Allah Teala'yı dost edin. Ve ona güvenin. Sakın ben Allah'a layık değilim. Onun için Allah beni sevmez diye bir şey düşünmeyin. Allah herkesi sever. Herkesin kendisini sevme derecesine paralel olarak sever. Allah onun diyelim 1000 katı sever. Çok daha fazla sever de basit rakamlarla konuşuyorum. Siz Allah'ı 1 ünite severseniz
Allah-u Teala sizi 1000 ünite sever. Daha fazla ama en az bu kadar. Ama siz Allah'a olan sevginizi 2 üniteye çıkardığınız zaman, 2 birime çıkardığınız zaman Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisi 2000 ünite olur. 3 üniteye çıkardığınız zaman 3000 ünite olur. Öyleyse aynı oranla sevgi büyümesi ikiniz arasında cereyan edecektir. Ama siz Allah'ı az severseniz Allah da sizi az sever. Siz Allah'ı çok severseniz Allah da sizi çok sever. Öyleyse ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibiyseniz yanıldığınız kesindir. Eğer Allah'tan beklediğiniz şeyleri alamıyorsanız kendinize dikkatle bakın. Hadi soruyorum size, ne kadar seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? Çok seviyorum diyorsunuz, öyle mi? Bakalım ne kadar çok seviyorsunuz. 24 saat zikrinizi %100 kabul edin. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Şimdi bu bir günlük süreç içerisinde acaba kaç dakika Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Eğer 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Bu çok sevgi mi? Eğer günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız o zaman %50'den fazla seviyorsunuz. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz o zaman %100 seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlık ister. Marifet, fedakarlığı kendisine zevk edinebilmektir. Ne zaman zikir sizin için bir zevk olursa, yapılması mutluluğa ulaşmanız için mutlaka gerekli bir angarya olmaktan çıkarsa, zikir yaparken zevk almaya başlarsanız, o zaman hayatın bir büyük sırrını daha çözmüş olacaksınız. Allah yolunda mihneti zevk etmede hüneri yakalayacaksınız. Hüner oradadır. Mihneti kendine zevk etmekte. Evvela Allah için yapılan hiçbir hizmet mihnet değildir, bir zevktir. Ama siz onu zevk olarak yaşayabildiğiniz zaman geçerlidir bu kanun. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan ayağa kadar her şey size bağlı. Siz nasıl görüyorsanız Allah da sizin gözlüklerinizle bakar. Daha fazlasıyla ama sizin gözlüklerinizle. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? %10 mu? Allah da sizi, size verebileceği sevginin %10'u kadar sever. Bu gene sizin sevginizin en az 1000 katıdır. Ama o sizi, sizin boyutlarınızla paralel bir sevginin içine alır. Arttırın sevginizi, zikrinizi arttırın. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Düşünün bakalım Allah için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Allah'ı kendinizden fazla mı seviyorsunuz? Bundan emin misiniz? O zaman Allah yolunda hangi fedakarlıkları yapabildiğinizi bir düşünün bakalım. Sabah namazlarına muntazam kalkıyor musunuz? Tekbiriyor musunuz bu konuda? Nerede, hangi gün sabah namazına kalkmamışsınız? Allah'ı değil, o gün sabah namazında kendinizi öne geçirdiniz. Nefsinizin
kör rahat etme afeti sizi yere vurdu. Eğer Allah önde olsaydı, o zaman sabah namazına kalkmak sizin için bir angarya olmayacaktı, bir zevk olacaktı, kaçırmanız mümkün olmayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ona dikkatle bakın. Hepinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ama bu sevgisi size göre bin kattır. Siz sevginizi artırabilirseniz, onun da size karşı olan sevgisi ona paralel olarak artacaktır. Mutluluk mu diyorsunuz? Mutluluğun bahçesi sevgidir. O bahçede yetişen günler, o günler sizi Allah'ın bahçesinde onunla beraber onun sevgisine muhatap kılacaktır. O bahçenin yegane sahibidir. Nasıl bir bahçede bir takım böcekler donma tehlikesi, yabani otlar hep birer engelse neşve nemaya, bunlar şeytanı ve onun düşmanlıklarını ifade eder. Ayrı ayrı düşmanlık türleri. Eğer bahçenizi kendi haline bırakırsanız, bahçeniz yabani otlarla kaplanır. Yozlaşma eşyanın tabiatında vardır. Atalarımızın söylediğini bir mutlak değer olarak kabul edin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah'ın bahçesinde olun. Gül bahçesinde. Orada zararlı otların çıkmasına müsaade etmeyin. Orada böceklerin, güllerin köklerinin yemesine, ona zarar vermesine müsaade etmeyin. O gül bahçesine gözünüz gibi bakın. O sizin mutluluk aleminizdir. Ve yalnız sevgiyle yaşar. Öyleyse Allah'ı çok sevin. Söylediğim gibi ölçüyü hiç unutmayın. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok sevenlerdir. Bir. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok zikredenlerdir. İki. Öyleyse zikrinize dikkat edin. Kendi kendine sorun. Ben kendimden yana mıyım? Yoksa Allah'tan yana mıyım? Zikriniz günün yarısına ulaştığı zaman ortada olacaksınız. Ne kendinizden yana, ne ondan yana. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, o noktadan itibaren artık ondan yanasınız. Ondan yana olmanız bu noktada yarıda başlar ve her geçen gün biraz daha artarak hep o önde olur hayatınızda. Artık sizin için o vardır. Siz yoksunuz. Kendinizi defterden sildiğiniz yer yüzyılların 90'ların üzerindeki sevgiyi yaşadığınız noktadır. Sizin için zevk sadece onunla birlikte olmaktır. O her zaman sizinle beraberdir. Siz kendinize sorun. Siz onunla beraber misiniz?
Yavuz Sultan Selim ölmek üzere şehri pençeden. Babası diyor ki onunla bile olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki valla şu ana kadar kiminle birlikte olduk sanırsız. Sevgili kardeşlerim, aslında hep onunla berabersiniz. Ama çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Şuurunda değilsiniz. Eğer sizin için alelade ile fevkalade aynı şeyse, Allah yolunda layık olduğunuz yerde değilsiniz. Fevkaladeye ulaşmalısınız. Normalin mutlaka ötesine. Bu sizin iştiyakinizin işaretini taşır. Hangi konu olursa olsun, böyle de olur, öyle de olur derseniz, bir yanılgının içindesiniz demektir. Öyle de olmasın. Hep daha güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, sizin için Allah yolunda hizmeti daha güzel, daha güzel, daha güzel yapmaktan ötede bir şey olmamalı. İşte bütün bu güzellikleri dizayn edecek olan Allah'tır. Sizin davranış biçimlerinize göre ona hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz? Ona hayatınızda ne kadar değer veriyorsunuz? Siz mi öndesiniz? Yani nefsiniz mi önde? Nefsinizin afetleri mi önde? Yoksa ruhunuzun hasletleri mi önde? Eğer nefsinizin afetleri öndeyse, Allah önde değil, şeytan önde. Eğer ruhunuzun hasletleri öndeyse, o zaman Allah önde, şeytan ikinci planda. Hayata nefsinizin afetleriyle başlarsınız. Başladığınız noktada hayat geceyi ifade eder. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla kaplanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, her türlü kötü afet içinizi kapkaranlık bir standartta sarmıştır. Bütün insanlar hayata gece başlarlar. %100 zifiri karanlık bir gecedir nefslerinin kalpleri. Marifet bu karanlığı, bu zifiri karanlığı güneş aydınlığına çıkarmaktır. Nefsinizin mürşidine ulaştıktan sonraki devresinde nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Bu karanlıkların yavaş yavaş azalması, nefsinizin kalbine hasretler, onlara eşit standartlarda olan hasretler, eşit standartlarda olan faziletler nefsinizin kalbine doldukça karanlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Nefsinizin kalbinde nurlar ruhunuzu alalaştırdığınız zaman %50'yi geçer. Bunun manası alacakaranlığı aştınız. Mutlak aydınlığa ne zaman ulaşacaksınız? Daimi zikre vasıl olduğunuz zaman. Daimi zikre ulaştığınız anda bir daha kararmayacak bir güneş nefsinizin kalbinde
%100 her şeyi aydınlatmıştır. Bir daha kararması mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin nefsinin kalbindeki mühür, karanlıkların artık o kalbe girişine müsaade etmez. Daimi zikir sebebiyle mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Bu devamlılık kalbinizin kararmasına hiçbir zaman müsaade etmez. İşte Allah'ı en güzel yere, onun ait olduğu yere, Rab mevkiine mutlak olarak oturttuğunuz yer burasıdır. Ne diyordu Allah Teala? İnsanlardan bahsediyordu. Habibim, onları görmüyor musun? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Nefsin afetlerinin ilah edindiği bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Bunlar heva adını alıyor. Nefsinizin afetlerinin sizi sürüklemek istediği her alan sizin hevanızdır. Öyleyse böyle bir ortamda her şeyi en güzel standartlarda bir düşünün. Bir tarafta Allah var, bir tarafta siz varsınız. Doğuşunuzdan itibaren siz öndesiniz. Ve şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi gösterip sizi hep alaşağı eder, hep yerle bir eder, hep mağlup kılar. İstediği şey bu zilleti hayatınız boyunca yaşamanızdır. İnsanlar vardır, Allah'tan haberi bile yoktur. Bir ot gibi şu dünyada yaşarlar, bir gün ölüp giderler. Kendilerinde bir Allah sevgisi hiç oluşmadan, hüzün içinde geçen bir ömrün sonunda bir cehennem yolculuğuna çıkarlar sadece. Hayatları boyunca önde kendileri vardır, kör nefsleri vardır. O kör nefslerine sağladıkları haksız menfaatler vardır. Onlar her türlü kötülük için açıktırlar. Suistimaller, rüşvetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onlara açıktır. Hayatlarını hep kaybetmekle geçirirler. Hayatlarını boşuna harcayan zavallı insanlar. İşte artık Osmanlı'nın torunlarının, mirasçılarının karanlık çenesi, çoğunluğun böyle olduğu, büyük çoğunluğun böyle olduğu bir dünya nizamı sergiliyor. Her tarafta ahlaksızlığın, kol gezdiği, rüşvetin, suistimalin, her türlü kötülüğün topluma hakim olduğu, çeklerin çok büyük bir kısmının ödenmediği, insanların birbirine güvenin, birbirine karşı duydukları güvenin artık mevcut olmadığı bir ortam düşünün. İşte orası bizim ülkemizdir, Türkiye. Hep çocukluğumuzdan beri bir gün Türkiye küçük Amerika olacak derlerdi. Oldu. 1920'li yılların o karmaşa içindeki
haksızlığın kol gezdiği, bütün ahlaksızlıkların devrede olduğu o 1920'li yılların Kanisterli devresi. Türkiye küçük Amerika oldu. Gözünüz aydın, şeytanın taraftarları. Başardınız. Ülkeyi yaşanmaz bir hale getirmeyi. Sevgili kardeşlerim, bu bugünkü tablo. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizler varsınız. Sizler geleceğin ümidisiniz. Sizler doğruluğun, güzelliğin, Allah sevgisinin, başka insanlara hizmetin temsilcilerisiniz. Geleceğin ışıklarısınız, meşalelerisiniz. Geleceğin güvenini teşkil ediyorsunuz. Allah'a güvenin, hiç korkmayın. O sizi mutlaka siz olduğunuz için bu toplumu mutlaka düze çıkaracaktır. Bu dizayn içerisinde hayatınızı geçireceksiniz. Güneşin doğudan doğup batıdan battığı o ufuklarda her şeyin her yerde en güzel dizayn edilmesi Allah'ın temel hedefidir. Bunun için her şeyi yapar. Ama bulunduğu topluma şekil veren insandır. Etrafınızda hep avuç çevreli, üzüntülü, kederli, hırslı, öfkeli insanlarla berabersiniz. Bu insanlar hırçın, bu insanlar hüzünlü, bu insanlar huzursuz. Bu insanlar her şeyi kötüye kullanabilir bir özelliği sergiliyor. En güven duyulacak mevkilerde bile güven duyulması mümkün olmayan insanlar yaşıyor artık. Adalet çoğu yerde adaletsizlik dağıtıyor. Sevgili kardeşlerim, pek çok şeyin parayla satın alınabildiği bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bunlar birer vaka. Ama bu sizi ümitsiz kılmasın. Bu sizi huzursuz etmesin. Siz Allah'ın teminatı altındasınız. O ülkenin geleceği için o ülkede yaşıyorsunuz. Şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, siz korunursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Siz her halükarda Allah Teala tarafından muhafaza altındasınız. Öyleyse unutmayın, her zaman en güzelin içinde hissetmeye çalışın kendinizi. Çevre şartlarınızın mimarı siz olacaksınız. Varsın insanlar, ahlaksız olsunlar. Varsın şeytanla işbirliği yapsınlar. Yaptıkları kötülükleri bir marifet zannetmekte devam etsinler. Ama siz Allah'la dost olun. Ama siz Allah'ın dostlarına yakışır bir hayat sergileyin. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah'ı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. Sahabeyi hatırlayın. Siz sahabenin bugün yaşayan temsilcilerisiniz. Bütün güzellikler sizin elinizle gelecek oraya. Sizlerin yardımıyla bir güzellik oluşacak. Asr-ı saadet. Sizler o asr-ı saadetin mimarları olacaksınız. Gelecekten hiç korkmayın. Sakın ümitsiz olmayın. Şartlar daha kötüye gidecek. Ümitsiz olmayın. Sonunda her şey düzelecek. İnsanlar bir gün neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacaklar. Ama küfranı nimet etmiş olan bir ülkenin çektiği acılardan sonra. Sevgili kardeşlerim, Allah adaletin en büyük sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Yani objektif açıdan insanlar arasındaki haksızlıkları anında sıfırlayan o Allah'tır. Allah Teala buyuruyor, Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriül hesap. Kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği an hesap kapanmıştır. O işlediği suç hangi derece, hangi miktarda derece kaybına sebebiyet verirse o standart içinde yok olacaktır her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece kendinize değil, başka insanlara, etrafınızdaki insanlara da ışık olmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizleri gördükçe sizlerdeki sarsılmaz imanı, güçlükler karşısında yılmadan Allah'a hizmete devam etmenizi, buna dayanma gücünüzü gördükçe sizdeki farklı şeyler onları da etkileyecektir. Farklı bir dayanma gücü, farklı bir olaylara bakış açısı, olağanüstü bir güçlükler karşısında yılmazlık, olağanüstü bir Allah sevgisi, Allah yolunda fedakarlık. Bu vasıflarınız hepinizi birer güneş yapacaktır. İnsanlar arasında örnek olacaksınız.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz sizlerle. Bir defa daha Allah'ın izinde, bir defa daha onun o tertemiz güzelliğinde bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'ı sevin ki Allah da sizi daha çok sevsin. O hangi standartlar içinde olursa olsun size karşı mutlaka bir sevgi besler. Allah'ın o insanlık tarihi kadar geniş insan spektrumunda, insan yelpazesinde, herkesin sonsuz basamaklar içinde bir yeri var, bir basamağı var. Her an değişen bir basamaklar dizisi içinde yaşarsınız. Her saniye o spektrumdaki basamağınız değişecektir. Öyleyse bu değişmeleri en güzele ulaştırmakla mükellefsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet yapsanız, zikir yapsanız, ibadet yapsanız, güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size verdiği nimetleri bir gözden geçirin. O nimetleri sayın. Şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyin sizde var olduğunu göreceksiniz. Şu anda beni görüyor musunuz? Sözlerimi işitebiliyor musunuz? Bunu Allah'ın bir nimeti olarak düşünmelisiniz. Allah size görme yeteneğini, işitme yeteneğini nasip kılmış. Her şeyiniz var. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Ve şu dünya üzerinde mutluluğu yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, yaratılış sebebiniz mutluluk içindir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala hepinizin saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve cennetteki en mutena yerleri sizlerin işgal etmenizi ister. Ama buna layık olmak için gayretin sahibi olan siz olmalısınız. Öyleyse bütün kainatın sizler için yaratıldığını unutmayın. Birçok insan nereden bütün kainat bizim oluyormuş? Hiçbir zaman gitmemiz, görmemiz mümkün olmayan o yerler nasıl bize ait olur diye düşünenler olduğunu biliyorum. Gidiyorsunuz. Oralarda yaşıyorsunuz. Her gece kainatın bir yerlerine gidersiniz. Bazen berzah alemine gidersiniz. Ne zaman rüyanızda fizik standartlar içindeyseniz, yani masaya dokunduğunuz zaman elinizle masaya dokunabiliyorsanız, sandalyelere dokunabiliyorsanız, bardaktaki suyu içebiliyorsanız, fizik alemdesiniz. Yani orası bu kainat değil.
Orası berzah alemi, nefsinizin alemi. Ama bu zahiri aleminde her gezegenini oraya ulaşarak gezmek imkanının sahibisiniz. Bütün insanlar rüyalarında mutlaka her yere giderler ve hayal gördüklerini zannederler. Tıp ilminde zaten böyle şeyler söyler insanlara. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördükleri hayallerin adı rüyadır derler. Hiç tayin mekan yaşamamışlar ki. Tabii öyle diyecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar güzelliği, her şeyi sizi mutlu etmek için yarattığı böylesine geniş bir dizayn, yalnız sizler için, yalnız insanlar için, kainatın en üstün varlığı için, mahluku için. Her şey Allah'ın mahlukudur. Yerler, gökler Allah tarafından halk edilmiştir. Halk olunmuştur. Hepsi netice itibariyle birer mahluktur. Hepimiz birer mahlukuz. Onun, o yüce yaratıcının, Allah'ımızın bir yaratığıyız. Onun mahlukuyuz. O Halik'tir, yaratıcıdır. Sadece O. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde siz hep Allah yolunda hizmet veren, sadakatle, fedakarca Allah yolunda başkalarını mutlu etmek için çalışan bir insan olmaya devam edin. Unutmayın, hizmetiniz hiçbir zaman insanların nefslerine hizmet olmayacak. O zaman Allah'a değil, şeytana hizmet edersiniz. İnsanların ruhlarına hizmet olacak. Sevgili kardeşlerim, ölçüleri iyi ayarlayın. Hiç unutmayın, Allah sizi seviyor. Öyleyse siz Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışın. Kimlere hangi açıdan bir yardım yapıyorsanız, bir hizmette bulunuyorsanız, unutmayın, o hizmeti Allah-u Teala kendisine yapılmış bir hizmet sayar. Allah'ın yolunda Allah için yapılan bütün fedakarlıklar Allah tarafından bilinir, kabul edilir. Ve derhal mükafatını takdim eder Allah-u Teala. Aynı anda amel defteriniz muhteşem derecelerle dolar. Her yaptığınız güzel davranışın bedeli pozitif derecelerle size ödenir. Ne zaman yanlış bir davranışta bulunursanız, o zaman da amel defterinize negatif dereceler yazılır ve huzursuzluğu Allah Teala bu sefer size iki kat yaşatır. Öyleyse mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken herkesi de mutlu ederek mutluluğunuza mutluluk katmak varken neden başka insanlara karşı kötü davranmak, neden huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak? Allah yolunda aziz olmak varken sefil olmak.
Sevgili kardeşlerim, Allah sizi yarattı. Öyleyse O sizi seviyor. O sevgiye siz layık oldukça Allah'ın sevgisi devamlı artacaktır. Gül bahçelerinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olacak. Saadeti yaşayacaksınız. Örnek bir insanınız. Her davranışınız bir güzelliği temsil etmeli. Mihir Vakfı'nın mensubu olduğunuzu fedakarlığınızla, sevecen davranışlarınızla, insanlara hizmetinizle hep ispat etmelisiniz. Sizi görenler, ha o mu? O Mihir Vakfı'ndandır. O hayatını başkalarına adamıştır. O sahabe gibi yaşamayı kendisine şiar edinmiştir demeliler. Öyleyse böyle bir ortamda hiçbir şey sizi yıldıramamalıdır. Hep insanlara bir nebzecik mutluluk vermek için bütün zaman parçalarını değerlendirmeye çalışmalısınız. Gece ve gündüz sizin için fark etmemeli. Kendinizi başka insanlara adarsanız Allah'a adamış olursunuz. Öyleyse hayatınızı Allah yolunda başka insanlara vakfedin. Onların mutluluğunu sağladıkça asıl mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Her gün birçok insana yardım elinizi uzatırsanız, onları mutlu ederseniz, onların her birinin yaşadığı mutluluğun en az iki katını siz de yaşayacaksınız. Öyleyse bir insan her gün 10 kişiye onu mutlu edebilecek olan bir davranış sergilemeyi başarırsa, eşit olduğunu kabul edenin bir an için davranışların ve verdiği mutluluk oranının her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz aynı gün içinde yaşarsınız. Öyleyse bu alışverişten kazançlı çıkan kim sevgili kardeşlerim? Elbette hizmet eden. İşte sahabe hayatlarını başkalarına adamışlardı. Herkes bir başkasının zekatını kabul etmesi için bir gayretin içindeydi. Herkes bir başkasına nasıl yaparım, ne yaparım da hizmet edebilirimi düşünüyor ve hayatını ona göre dizayn ediyordu. Bütün bu güzellikleri onlar yaşadılar. O yaşadıkları devre asr-ı saadetlenmesinin sebebi buydu. Herkes başka insanları mutlu etmeye kendisini adamıştı. Herkese göre başkaları kendilerinden daha çok hizmet edilmeye layıktılar. Herkes birbirine hizmet için yaşıyordu ve bunu her olayda gerçekleştiriyorlardı. Herkes başkalarını kendisinden
daha çok mükafatlara layık görüyordu. Hatırlayacaksınız, savaştan sonra şehit olanlar arasında dolaşan Hazreti Ömer'i elindeki su kabıyla dolaşıyor şehit olmaya, ramak kalmış olan insanların, sahabenin arasında. Birisi su diyor ya Ömer. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Hemen ulaştırıyor matrayı. Ama tam sahabe suyu alırken bir başkası ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer'in suyu uzattığı birinci sahabe diyor ki ya Ömer, bunun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye koşarak, tam suyu uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini tekrar ediyor. Ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer götürüyor suyu. Ama ulaştığı zaman üçüncüye, üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bir insanın suya en çok ihtiyacı olduğu an, ölmek üzere olduğu andır. Ve bu şiddetli ihtiyaç anında, en şiddetli ihtiyaç anında o insanlar başkalarını kendilerinden daha çok layık görmüşler. Ölüm anında da durum değişmemiş. İşte başkaları için yaşamak budur. Medine'de yapılan hiçbir ev yoktur ki bütün sahabenin alın teri karışmamış olsun o binanın harcına. Sevgili kardeşlerim, Allah için çalışmanın sağladığı o sonsuz mutluluğu sizlerin alınlarında parlayan terlerde görmeyi ister Allah-u Teala. Başkaları için yaşamanız her şeyden evvel sizin mutluluğunuz için elzemdir. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz sürece asıl mutlu olan siz olursunuz. Bu sebeple vermek almaktan üstündür, mukaddestir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir ortamda olacaksınız. İnsanlara kendinizi hasrederseniz, vakfederseniz, adarsanız, o zaman Allah'a adamış olursunuz. Allah'a vakfetmiş olursunuz. Göreceksiniz ki mutluluğunuzun yeni bir dinamizm kazandığı bir ortamda yaşayabileceksiniz. Size en çok o zaman ihtiyaç duyulacak. Bu dizayn içerisinde Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız zaman Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. İnsanları sevin. Onlar size kötülük yapsa da sevmekte devam edin. Allah Teala diyor, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz de öyle olun. Bugünlerde yaşayan sahabeler gibi olun. Yapabilirsiniz. Hem fıtratınızda bu var, hem de siz geleceğin güneşleri, Osmanlı'nın torunları, buna layık olan
bunu başarabilecek olan esnafta en güzel topluluksunuz. İşte sizin ışığınız etrafınızdaki insanları mutlaka aydınlatmalı, onlara en güzeli vermelisiniz. Mutluluğun anahtarının başkalarını mutlu etmek olduğunu, hayatınıza bir

0: Bunun için Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavatü olan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hepinizden razı olsun.
1: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizde zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizde zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin altına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizde yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım nereye kadar ulaşabileceksiniz. Allah razı olsun.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz?

İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah Allah Allah Allah Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. El Fatiha me as salavat Allah'a salallahu Muhammed Neyzullahi Neyşeytanı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetinde tekrar bir aradayız. Tekrar bir güzelliği yaşamak üzere, tekrar bir beraberlikte, tekrar Allah ile birlikte. Bu akşamki konumuz hikmet. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet 28 basamaklık İslam skalasında, İslam yelpazesinde, İslam spektrumunda 26. basamağı işgal eder. Hikmet sahibi insan ulul elbaptan biridir. Lüplerin sahibi olanlardan biridir. Lüp, fizik cesedimizin beş duyusuyla ulaşamadığımız, o beş duyunun ötesindeki sistemleri içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel standartlarda yerlerine oturtabilmemiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmemize bağımlı. Kur'an bir bütündür ve her şeyi ihtiva eder. Kur'an'da eksik olan hiçbir şey yoktur. Kur'an'ın şifreleri bilinmeyenlerin anahtarıdır. Hikmet sahibi bu şifrelerin bir kısmının Allah-u Teala tarafından öğretildiği kişidir. Ama şifrelerin çoğunu öğrenenler kimlerdir? Hikmet sahibi olmanın ötesinde ilmi ledunun sahibi olanlardır. İlmi ledun, Allah'ın katının ilmi, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den özel bilgi, Kur'an-ı Kerim'in şifresinin tespit edilmesi hali ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet sahibi kimdir? Ne zaman hikmet sahibi olur? Kısaca oraya gelelim. Birinci basamaktan birer cümlede basamakları çabucak geçerek nerede hikmet sahibi olunur? Oraya gelelim. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere seçilirler. Bunlardan sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluşa erecek olanlar, hikmet sahibi olacak olanlar onlardır. Sonra Allah-u Teala bunu işitir, bilir ve görür. Allah'a ulaşmayı dilediğin kişinin son derece önemli bir konu bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarını elde etmek demektir.
Allah derhal işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icabet mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ekinneti alır. Ekinnetin yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. İlk yedi basamağı, dört tane yedi basamaktan oluşur İslam. Kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, dört tane yedi basamaktan oluşur. İlk yedi basamak buradadır. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi budur. Basamaklar. Bu şifre bize açıklandı. Biz de size açıklıyoruz. Vel Asr suresi anahtardır. Vel Asr suresinde dört tane yedi basamaktan bahseder Allah Teala. Birinci yedi basamakta amin olunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi yedinci basamağa ulaşır, aminu olur. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar Allah-u Teala. On birinci basamakta zikir başlar. Rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Rahmet nurları kalbe sızar. Salavata girer ama kalbe giremez. O yoldan vücudun içine girer ama kalbe giremez. Çünkü kalp mühürlü. Sızmak yetkisi de yoktur. Salavat fazılların kişinin kalbine sadece rahmet sızar. Burası 11. basamak. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktayız. Huşu sahibi oluruz. Allah-u Teala bize irşat makamını gösterir. Ona ulaşırız. Eğer Allah-u Teala devrin imamını açıklamışsa, o zaman gerek de yoktur artık. Ulaşılabilecek bir yerdeyse gerek de yoktur. Hacet namazına doğrudan tabi olunur. Ama dünyadaki bütün insanların devrin imamına ulaşması mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyüellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun Allah'a ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan istihaneyle. İsteniyor. 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mutlaka gösterir. İrşat makamına ulaşılıyor. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir mürşit mutlaka vardır. O mürşitlerin de haberleşebilecekleri o kavmin içinde bir Resul vardır. İşte böylece irşat makamına ulaşılır 14. basamak. Tabiyet, Allah-u Teala'dan 10 tane nimet almak ve ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiyeye başlaması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanması artar. İlk %7 fazıl toplamıyla %2 rahmet zaten vardır kalpte. Ruh birinci gök katına çıkar. İkinci defa %7'nin birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle ruh üçüncü gök katına çıkar. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruh yedinci gök katına ulaşır. Soldan sağa doğru 7 tane alemi geçer. Sitetin müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu birinci teslimdir. Kişi
fena fillah makamındadır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra derhal Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Sonra beka makamına gelir kişi. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e fena makamında çıkar. %71'e kadar beka makamında çıkar. Ne zaman kişi daimi zikrin yarısını aşarsa, yani zikri günün yarısından daha fazla olursa, %71'den fazla nur birikiminin başladığı zühd makamına ulaşmıştır. %81'e kadar nurlar zühd makamında artar ve kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. %81 nur birikimiyle. Bu muhtevada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zikrini daha arttırırsa daimi zikrin sahibi olur. Fizik vücudun teslimi 25. basamaktır. Daimi zikre ulaştığı yerde kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. İşte hikmet makamı 26. basamak olan 4. velayet makamı olan ulul elbab makamıdır. İlmel yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin, hikmetin başladığı nokta ise 26. basamaktır. Öyleyse 22, 23, 24 ve 25. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin hikmet makamıdır. Ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının ilk 5 mertebesi, hikmeti ilk 4 kademesi hikmeti ifade eder. 5. kademe hikmetin ötesidir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir diyoruz. Nedir daimi zikir? Kişinin her uyanışta Allah'ı zikrederek uyanması, zikri net olarak devam etmesi. Uyurken de zikirle uyuması, uyanırken de zikirle uyanması, günün hangi dakikasında kendisini kontrol etse içindeki zikrin devam etmekte olmadığını görmesi, işte bu o kişinin daimi zikrinin ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayet herkesin kolayca ulaşabileceği bir hedeftir. Çünkü kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Ama hikmet makamı için bunu söylemek mümkün değil. Allah Teala hikmet makamına ulaşan kişileri dik yokuşu tırmananlar olarak vasıflandırıyor. Zor olanı seçenler olarak vasıflandırıyor. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetini de kurtarmıştır. Ve 3-4 aylık ömrü varsa, hadi 5-6 ay diyelim, 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin, dünya saadetinin yarısına da Allah-u Teala mutlaka onu ulaştırır, yarısından fazlasına. Ruhunu da kendisine ulaştırıp onu mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Bu Allah'ın garantisi içindedir. Öyleyse herkes evliya olabilir. Bütün insanlar akil bali olmak kaydıyla evliya olabilecek olan bir vasıfla yaratılmışlardır. Ama herkes hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olanların özelliği ne?
özelliği, başkalarından farklı olan tarafları Allah'a tevekkül etmeleri. Bunun dünya üzerindeki ölçüsü nedir? Zikrin devamlı artmasıdır. Daimi zikre kadar kişilerin ulaşmasıdır. Onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Tevekkülün ölçüsü zikirdir. İki nevi insan vardır evliyaların arasında. Evliya aldıktan sonra adım adım geriye doğru dönenler, evliya aldıktan sonra da zikirlerini arttırarak ruhlarını Allah'a teslim ettikleri için evliya olmuşlardır. Zikirlerini arttırarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Zikirlerini arttırarak daimi zikre ulaşırlar. Nefslerini de Allah'a teslim ederler. Daha öteye giderler. Nefslerinin kalbi müzeyyen olur. İradelerini de evvela irşada ulaşırlar. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte onlar ehli tevekküldür. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün hikmet sahipleri ehli tevekküldür. Öyleyse mütevekkil olan insanlar için geçerli bir sonuçtan bahsediyoruz. Mütevekkil olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı size en güzeli ulaştırmak içindir. Ne ölçüde fedakarlık edebilirseniz, Allah için ne verebilirseniz o kadardır menziliniz. Oraya kadar yol alırsınız. Allah'ı öne geçirmedikçe, zikrinizi günün yarısını öteye geçirmedikçe fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilir misiniz? Edemezsiniz. Meğer ki ölümcül bir hastalık size ulaşmış olmasın. Öyleyse Allah Teala sizi imtihan eder. Ölüme yakın bir noktaya kadar getirir. Sonra da tedavi eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim hikmet sahibi ise bilin ki o kişi mutlaka ehli tevekküldür. Allah'a mütevekkil olan, Allah'a tevekkül eden birisidir. Zikrini arttıra arttıra daimi zikre onu Allah ulaştırmıştır. Ama bunun için ondaki baz esas alınmıştır. Onun Allah için yapabildikleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle hepinizin hikmet sahibi olmanızı dileriz. Allah Teala'nın bu dizaynı içerisinde hikmet sahibi olmak, Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına teşne oldukça, aşina oldukça, onu kendinize mal ettikçe adım adım Allah'ın yolunda önce yükselirsiniz, ruhunuz Allah'a ulaşır, sonra yücelirsiniz. Nefsinizdeki afetler giderek sıfıra doğru yürür. Daimi zikirle onları sıfırlarsınız. Ondan sonra da nefsinizin kalbinde
müzeyen olma faslı başlar. Müzeyen olmanın başladığı yer, daimi zikrin başladığı yerdir. Hikmet aynı noktada başlar. Öyleyse hikmet sahibini, hikmet sahibi olmayanlardan ayıran nedir? Ne diyordu Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah hikmeti dilediğine verir. Şu Allah'ın dilediğine, dilemesine gelin beraberce bir bakalım. Allah neye göre diliyor acaba? Sevgili kardeşlerim, şu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedelim evvela. Allah kullarından dilediğini kendisine seçiyor. İkinci basamak. Niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesin diye seçiyor. Ama dileğin sahibi kul. İrade onun cüz'i iradesi. Seçilenlerin içinden sadece cüz'i iradeleri Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Ötekileri de seçmiştir Allah Teala. Kalplerinde zevk olmadığı için, kalplerinde maraz olmadığı için, kasıtları olmadığı için, başka insanları Allah'ın yolundan çevirmek gibi bir hedefleri olmadığı için, zalim olmadıkları için, Allah'ın ayetlerini gizlemedikleri için, yalanlamadıkları için, inkar etmedikleri için, böyle olmayan herkes seçilir. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilir. Bunların arasından, seçilenlerin arasından kurtuluşa ulaşabilecekler hiçbir zaman %10'a ulaşamaz. Her zaman %10'un altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nedir olay? Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah Teala kulunu seçiyor. Beklediği şey onun iradesinin devreye girmesi. Kulun cüz'i iradesinin devreye girmesi ve bu cüz'i iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse mutlaka Allah'ın cennetini elde edecektir. Asgari standartlarda cennet garanti altındadır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Cennetin üst katları, daha üstün olan cennetler ve dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisi altında. Peki bunlardan hikmete ulaşanlar, onlar öyle kişiler ki Allah'a tevekkül etmişler. Tevekkülleri onları günün yarısından daha çok zikre, sonra da daimi zikre ulaştırmış. Zikir farz mı? Farz. Çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Öyleyse hikmete ulaşan herkes sadece Allah'ın farzlarını gerçekleştirmiş olanlardır. Onlara aşırı dinci derler, kökten dinci derler, daha ne ifadeler kullanırlar. Böyle ifadeleri kullanan insanlar ölmüş olsalar da o zaman hakikati öğreneceklerdi ve büyük pişmanlık duyacaklardı. Sevgili kardeşlerim, hikmet sahibi olmak üzerinize farzdır. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Farz mıymış? Zikir farzmış. Peki çok zikir farz mı?
Evet, farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe yeskürallâhe kıyamen yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun, Allah'ı çok zikirle zikretin. Çok zikirle zikretmek de farz. Daimi zikir farz mı? Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi, namazı kıldıktan sonra diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazı da bir zikir kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü namaz boyunca aklınız Allah-u Teala'da olacak. Zikrin rükünlerinden biri kabul ediyor onu. Onun dışındaki bütün zamanınızı da ister ayakta olun, ister oturarak olun, isterseniz yatar halde olun. Ama hep Allah'ı zikretmeniz, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister içinizden sessiz bir şekilde Allah'ı zikretmeniz üzerinize farz. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yanüstü yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de zikredeceksiniz. Üzerinize farz. Hikmet sahiplerinin hepsi bir farzın gereğini yapmışlardır. Acırım o farzdan haberi olmayan zavallılara. Allah'a hesap verdikleri gün ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu insanlara göre bütün sahabe kökten dincidir. Bütün sahabe aşırı dincidir. Çünkü hepsi İslam'ın 7 safhasında yaşamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlardır. Ruhlarını Allah'alaştırıp evliya olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hikmete ulaşmışlardır. Hikmete ulaşmakla kalmamışlardır. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ve neticede iradelerini de Allah'a teslim edip İrşat makamına hepsi tayin olunmuşlardır. Hikmetin ötesine de geçmişlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'i, kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in tek dinini, Hazreti İbrahim'in dinini, Hazreti Adem'in dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, bütün peygamberlerin o tek dinini yaşamışlardır. Bugün de onu bizler yaşıyoruz. Ve onu yaşamanın süruru içindeyiz, huzuru içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hikmet farz mıdır? Hikmet farzdır. Daimi zikir farz olduğu için hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Ne diyordu Allah Teala ulul elbab için? Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuvveden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala, Ali İmran 190-191. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak. 14 asır evvel mi bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Hepsi hikmet ehliydi. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişi ne olur? Hikmet sahiplerinin 7 tane özelliği var. 4 asli unsur, 3 vasıf unsuru. Asli unsurlara bakalım, daimi zikrin sahibi olmak. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Daimi zikrin sahibi ise mühür,
devamlı olarak zikrettiği için kişi devamlı kalbe ulaşan rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskısına maruz kalacak. Örttüğü zülmani kapıdan ayrılması mümkün olmayacaktır o kişi ölene kadar. Hayatta olduğu sürece bu mümkün değildir. Öyleyse nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, gitmiştir. Tekrar kalbe girmeleri mümkün değildir. Öyleyse olay bitmiştir. Daimi zikir, zülmani bütün unsurların yolunu tıkamıştır. Şeytanın hakimiyet alanını sıfıra indirmiştir. Şeytan artık o kişi üzerinde hiçbir eylemde bulunamaz. Onu hiçbir kötülüğe ulaştıramaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir hikmetin temelidir. Birinci unsur. İkinci unsur, bu sebeple, daimi zikir sebebiyle hikmet sahibinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Sonra mı? Allah onun kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özelliği, kalp kulağını açmıştır. Allah o kişiyle muhabere eder, konuşur, tezekkür eder. Karşılıklı müzakere edilir konular.

Şimdi Allah-u Teala'nın kalp kulağını açması, Allah-u Teala'nın kalp gözünü açması hikmetin temel unsurlarıdır. Kimdir hikmet sahibi? Kesin şart. Daimi zikrin sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Nefsinde hiçbir afet kalmamış olan kişi. Daimi zikir sebebiyle. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi, ona Allah'ın direkt olarak hitap ettiği kişi. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Allah'ın kalp kulağına söylediklerini işiten kişi. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Kalp gözü de açık, kalp kulağı da açık. Bu dört tane asli unsur, üç tane de vasıf oluşturur o kişide. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hikmettir. Ehli hükümdür, hüküm ehlidir, hikmet ehlidir. Niçin ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran olaylara denir. Bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. Derecat kazanmadığı bir zaman parçası oluşmayacaktır. Öyleyse ehli hayır olan kişi bu sebeple bu adı almıştır. Her an zikir yapmaktadır. Gece de vücudu zikretmektedir. O uykudayken de zikretmektedir. Uykudayken de derecat kazanmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlara alim diyor. Daimi zikrin sahipleri, onların diyor uykusu alim olmayanların namazından daha hayırlıdır. Namaz da derecat kazandırır insana, ama daimi zikrin sahipleri uykudayken de derecat kazanırlar. Ve uyku 3-4 saatlik bir olaydır. En azından normal standartlarda 8 saatlik bir olaydır. İslam'ın genel çerçevesi 3'e bölmüş hayatı. 8 saat uyku, 8 saat ibadet, 8 saat dinlenme. Öyleyse affedersin 8 saat çalışma, dinlenme uykuyla anlatılıyor. 8 saat ibadet, yani zikrin ötesindeki ibadetler. Aslında 24 saat ibadet söz konusudur, eğer adına zikir diyorsanız. Kardeşlerimiz bize sual soruyorlardı. Allah-u Teala diyor ki, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve en neyse lil insani illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama aynı zamanda Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Şimdi soruyorlar, Allah-u Teala hem
daima zikir yap diyor. Hem de çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir mi yapacağız yoksa çalışacak mıyız? Sevgili kardeşlerim, bakın ne kadar güzel söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahiplerine hitap ediyor. Daimi zikirde olan kişi uykuda da zikreder, çalışırken de zikreder, ibadet ederken de zikreder. Öyleyse hem görevlerinizi yapacaksınız, vazifenizi yapacaksınız, çalışmanızı gerçekleştireceksiniz. İbadet olarak, dünya çalışması olarak, hem de zikredeceksiniz. Zikretmeniz çalışmanıza mani değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cevap açık ve kesin bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse hikmet ehli demek ki dört temel unsurun üçte vasıf şartının sahibidir. Ehli tezekkürdür, her an Allah'la her konuyu konuşmak yetkisinin sahibidir. Hikmet sahipleri tezekkür edebilirler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Kur'an'ı sana indiren O'dur diyor. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler diyor. Müteşabih ayetlere gelince onların ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar Allah'ın bu müteşabih ayetlerini kullanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Rasihun ise, rüsuh sahipleri, dinde derin ilim sahipleri ise derler ki, biz inandık, eminiz ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler. Nasıl kalplerinde zevk olanlar tezekkür edemiyorsa, o rüsuh sahipleri de tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Ulul elbab tezekkürün sahibi olan tek gruptur. Hikmet sahipleri. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde, senden evvel de biz diyor Allah Teala hep rical gönderdik, erkeklerden gönderdik. Ve arkasından diyor ki, feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir ehli tezekkürdür. Zikir kelimesi de tezekkür kelimesi de aynı kökten geliyor. Müzakere kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ehli zikir görülüyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani zikir ehli, daimi zikrin sahipleri, hikmet ehli olanlar sizin sorduğunuzu Allah'a sorarlar diyor Allah Teala. Ve Allah'tan da cevap alıp size söylerler. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Allah Teala kendisine ne kadar öğretmişse o kadarını bilir. Ama her şeyi sormak konusunda Allah Teala ona yetki vermiş. Cevap vermek yetkisi ise Allah'ın. Dilerse cevabını verir, dilerse vermez. Dilerse cevabını verir, bunu sorana ulaştırma der. Dilerse cevabını hiç vermez. O Allah'tır. Keyfe maişadır. Dilediğini yapar. Ama bizler hepimiz kuluz. Yaratıkız.
onun emrindeyiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Kölelik hayatımızdan daha kıymetlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Burada söz konusu olan şey hikmet ehlinin tezekkür ehli olması, kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırma yetkisinin olması ve aldığı cevabı da soruyu sorana ulaştırma yetkisinin olması. Sevgili kardeşlerim, bu hikmet ehli aynı zamanda tezekkür ehlidir. Gördük ki daimi zikrin sahibi, bu sebeple ehli hayır. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi, tezekkür sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi, ehli tezekkür. Ama aynı zamanda ehli hüküm. Hikmet bu kademeye ismini veriyor. Hikmet ehli, hüküm ehli. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şifre, 28 basamaktan oluşması Kur'an-ı Kerim'in. Bu şifre Vel Asr suresinde tamamlanıyor. Aynı şifre kesinlikle biliyoruz ki İmam-ı Şafii Hazretleri'ne de öğretilmiş. Çünkü diyor ki Kur'an kaybolmaz ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an kaybolsaydı Vel Asr suresi onu tek başına bütünüyle karşımıza getirirdi diyor. Gerçekten Kur'an şifresi itibariyle 28 basamaktan ibarettir. O 28 basamaksa 4 tane 7 basamaktan oluşur Vel Asr suresine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 4'e bölmüş. Tam eşit 4 bölüm. 4 tane 7 basamak. Ve 26. basamakta hikmet başlıyor. 26, 27, 28. basamağın 4. mertebesi. 2 makam ve 3. makamın 7'de 4'ü hikmeti alıyor muhtevasına. Daha ötesi hikmetin ötesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hikmet nedir? Hikmet, Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman o ayetlerin hangi basamağa ait olduğunu, o ayetin veya onunla birlikte başka ayetlerin ışığı altında karinelerden hareketle ortaya çıkarma yetkinizin olması demektir. Bu Allah'ın öğretisidir ve diğer insanlar da bu konuda bilgi sahibi olabilirler ama hikmet sahibi olmak temelde mutlaka daimi zikri gerektirir. Söylediğimiz 7 tane özellikten sadece bir tanesidir hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi hüküm sahibidir. Yani hükmünü adaletle veren kişidir. Hikmet sahibi karar vermeden evvel Allah ile müzakere eden ve kararın doğrusunu Allah'tan öğrenen kişidir. Onu hayatına
rehber edinen, Allah'ın emirleriyle hayatına yön veren kişidir. En iyi hakem, en iyi hakim, hikmet sahibi olandır. Hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi aynı özellikleri ifade eder. Hikmet sahibi, hikmet sahipleri en iyi hakemlerdir. Hiçbir olayda iki taraftan birisine iltimas etmezler. Mutlaka hakkın gereğini yaparlar. Hakemlik ettikleri iki taraf varsa, iki tarafın arasında bir tercih yapmazlar. Adaleti tecelli ettirirler. Allah'tan aldıklarını söylerler. Aynı zamanda en iyi hakimdirler. Bir davalı, bir de davacıdan hangisi hakkında nasıl hüküm vereceklerini kendileri bilmezler. Ama Allah bilir, Allah'tan alırlar ve aynen tatbik ederler. Bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibidir. Hikmet hepsinin birden müşterek adıdır. Ulul elbab olan kişiye göğün hiçbir katı henüz gösterilmez. Sadece zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. O dergahta yeryüzündeki başka dergahlar gibi dış görüntüsü herhangi bir camiden farklı olmayan bir yerdir. Ama iç dünyasına girdiğiniz zaman orada çok şeyler görürsünüz. Orada devrin imamın dergahında altın kapıyı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözünüz açıksa Allah Teala size mutlaka gösterir. Ulul elbab makamında bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra mı ne olur? Sonra göğün birinci katı gösterilir bir gün size. O zaman ulul elbab makamını bitirmişsinizdir. Hikmetin ikinci bölümüne geçeceksiniz. İkinci kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kademede kalbiniz müzeyyen olacak. Üçüncü kademesi, hikmetin üçüncü kademesi, salah makamının ilk dört kademesidir. Öyleyse hikmetin safhaları diyelim. Birinci safhası ulul elbab makamı, bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. İkinci safhası ihlas makamı, yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Üçüncü safhası salah makamının ilk dört kademesi, dört mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Böylece tam 12 mertebe müzeyyen olursunuz hikmet makamlarında. Ancak ondan sonra hikmetin ötesine geçebilirsiniz. İradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Öyleyse hikmetin ikinci safhasına geçiyoruz. Ulul elbab makamı bitmiştir. İhlas makamındasınız. İşareti gök katlarının gösterilmesi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Şifre budur. Yedinci kata kadar göreceksiniz. Yedinci kata ulaştığınız zaman yedi tane alem göreceksiniz. Zikir hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve indi ilahi. Birincisi kader hücreleriydi. Altıncısı zikir hücreleri. Birbirine karıştırmayın.
indi ilahide son size göstereceği nokta Allah-u Teala'nın İhlas makamının sonunu işaret eden nokta oradaki sitretin müntehadır. Sondaki ağaç. Varlıklar aleminin en üst noktası bir ağaçtır. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Bu ağacı Allah-u Teala gösterdiği zaman sırra ehil olursunuz. Bu sır sizi İhlas makamından salah makamına götürür. İhlas makamı Allah-u Teala tarafından Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine anlatılıyor. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Kul olsunlar diye emrolundular. Muhlisler olarak kalplerini halis kılarak ve bunu hanif olarak gerçekleştirsinler diye. Ruhunuzu Allah'a tesliminizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Enam suresinin, affedersin, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da hanif kelimesini kullanıyor. Teslimlerin işaretidir hanif kelimesi. Üç teslim, üç hanif kelimesiyle ifade edilir.

vererek, arkasından başınızın üzerine salah nurunu vererek, daha sonra örttüğü günahları sevaba çevirerek sizi salah makamının 4. kademesine ulaştırır. Salah makamı hikmetin 3. safhasıdır. 1. safha ulul elbab, 2. safha ihlas, 3. safha salah makamının ilk 4 kademesi ve hikmete ulaşırsınız. Affedersiniz, hikmete diyorum. İrşada ulaşırsınız. İrşad etmek yetkisini Allah'ın vermesi için bir eksiğiniz kalmaktadır. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun dışında irşad etmek için bütün vasıfların sahibi olmuşsunuzdur. Ama irşada yetkili kılınmadınız sadece. Yetkili kılınmanız için Allah-u Teala niçin iradenizin teslimini istiyor? Çünkü o zaman siz her kararınızı Allah'tan aldığınız emre göre vereceksiniz. İrşad makamını gerçek anlamda teslim eden birisi olacaksınız ve hikmetin ötesine geçeceksiniz. İşte salah makamının 5. kademesi hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesine geçen kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvayla Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Bir hakkın takvayla takva sahibi olmuştur. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazdül Azim'in sahipleridir. İrşat makamı ve iradenin teslimi bu Fussilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimesinde net olarak dile getirilmiş. İşte salah makamının 5. kademesi ve hikmetin ötesi. İradenizin de Allah'a teslim edildiği yer, sizin eğer Resullerden birisi değilseniz, devrin imamı değilseniz, ulaşabileceğiniz son mertebe olacaktır. Onun ötesi sadece seçilmişlerin yeridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala'ya nasıl hayran olmazsınız? O her şeyin sahibi ve her şeyin en güzelini size vermeye hazır. Ama kanunu var. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Yani liyakat ve mükafat eşitliği. Bu eşitlik hayatınızın hiçbir noktasında zedelenmez. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek liyakat seviyelerine çıkarmasını, en yüksek mükafatların sahibi kılmasını, irşadın ötesine ulaştırarak irşad etme yetkisini sizlere tevdi etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müsaadenizle inşallah ben müsaadenizle söylemek istiyorum. Müsaadenizle öncelikle ifade edilirken koltuk seni seçiyoruz.

0: you and everybody feels. Would you say, would it be so pretty, say, it's like I'm the same, would it be the same? Do you think it would be the same, or is it the same? But if it was the same, it can't be the same. So, what would it be the same?
1: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbet görürüz. Ve inşallah bugünkü sohbetimize başlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salatu ve muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bir yeni gün, bir yeni güzellik ve bizler beraberiz. Kalp kalbe günün gününe bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Siz varsınız ya, mutluluğumuzun mutlak bir parçasısınız. Sessiz olmaz. Her güzel şey beraberce bir güzellik olarak tamamlanıyor. Eğer taraflardan biri yoksa hep bir eksiklik var demektir. Siz varsınız. Orada, biz varız burada, birbirimizi tamamlıyoruz. Allah ise hem sizinle hem bizimle birlikte. Öyleyse onunla kuvvet buluyoruz, onunla güçleniyoruz, onunla daha bir başka oluyor insan. Hep o en güzeli ifade eder her şeyin. En güzelinin gerçek sahibidir. Bütün güzellikler ona ait. Çirkinliklerse nefsimizin afetlerinden, şeytan kanalıyla kaynaklanan olaylar dizisi. Öyleyse her şey öylesine güzel düzenlenmiş ki Allah tarafından bize sadece hayran olmak düşüyor. Gökyüzüne bakın. Masmavi bir gökyüzü. Beyaz bulutlar. Mavi de beyaz birbirine en güzel giden renkler. Sonra yeşiller başlıyor. Ağaçlar, yapraklar. Tomurcuklarla dolu olan baharı geride bıraktık. Artık Haziran'dayız. Yaz söz konusu. Yaz da bir başka güzelliktir. Her mevsimi ayrı ayrı donatmış Allah-u Teala. Gönlünce her şeyi en güzel yaratan, en güzel donatan Allah-u Teala bizleri de akılla, iradeyle teçhiz etmiş. Sonra da bilgiyle en güzele bağlamış. Allah her zaman öğretmendir. Öğreticilerin en ulusu. İşte ilme bakıyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlim deyince herhangi bir konunun uzmanları. Bazen Allah'ı unutuveriyorlar. Kendilerini onun yerine koymaya kalkıyorlar. Onun adına hüküm vermeye kalkıyorlar. Öğrendikleri bir damla şeyle gerçekten onun gururuna kapılıyorlar. İşte zamanımızda yine onlar gen teknolojisi, kromozomlar, insanları Allah'a daha dost kılacak yerde Allah'a asi olmaya götürüyor. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihinin başından bugüne kadar değişmeyen bütün hakikatleri hep mukaddes kitaplar söyler. Geçmişten elimize ne kalmış? Ne yazık ki değiştirilen bir Tevrat kalmış. Değiştirilen bir İncil kalmış. Ve de hamdolsun ki bir kelimesine bile dokunulamayan bir Kur'an-ı Kerim kalmış. Bunlar var. Öyleyse bu güzellikleri hep beraber yaşamalıyız, görmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Allah'ın güzelliklerinde hep en güzele yönelik olmalıyız. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki her şeyi berbat eden biz insanlarız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş. Bütün dizaynlarda yerlerine oturtulmuş. Ne zaman biz de insanlar devreye girmişsek tabiatı hep tahrip etmişiz. Sevgili kardeşlerim, işte trollerle denizin bütün diplerini tarayarak balık çuvalarını dağıtarak balık avlamak ve sonuç Türkiye yavaş yavaş balıksız bir ülke oluyor. Başka ülkeler balıkları korumak için ne kadar çok tedbirler getirmişler. Üretmek için ayrı metotlar kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkes ülkesinin tabii servetlerini korurken biz bunları hiç dikkate almıyoruz. Dünyanın en geniş bor madenine sahip olan ülkemizde toryumun ikinci büyük ülkesi olan biz onların bugüne kadar hiç kıymetini bilemedik. Ülkemizi inden kalkındırmaya yetecek olan bütün hazineler, sadece %5'ini kullandığımız enerji nehirleri gözümün önünden böylece akıyor. Ve biz de o akan nehirlere bakıyoruz. Ama enerjiyle beraberinde taşıyıp gidiyor nehirler. Allah Teala ne gerekirse vermiş ama onun kıymetini bilememişiz. Sofrasından binlerce yıldır yemişiz, içmişiz. Hor kullanmışız ülkemizi. Ormanları mahvetmişiz. Ama o güzelliklerini hala saçmakta ve bizden vazgeçmemekte. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bakın şimdi etrafınıza. Eğer güzellikleri görmek için bakarsanız, güzellikleri görürsünüz. Çiçeklerin bin bir rengini görürsünüz. Allah'ın o çiçeklerle ne kadar güzel renkte buluşturduğunu görürsünüz. Hepsi sizin için yaratılmış. Bir çiçek onun o güzel renkleriyle gönlünüz şenlensin diye yaratılmıştır. Arılar onlardan balı yapacak olan malzemeyi alsın diye yaratılmıştır. Arılar bu arada onların hedefe yürümelerine, delenmelerine sebebiyet verir. Her şey başka varlıklar için bir fayda temin etmek üzere yaratılmıştır. İşte bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. İşte bitkiler fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları, topraktan aldıkları suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluştururlar. Yani yerlerinden kımıldamayan ağaçlar kımıldamadan karbonhidratları, gıda maddelerini kendileri oluştururlar. Ve onunla beslenirler karbonhidratlarla. Ve daima oksijen açığa çıkarırlar. Biz insanlar için hayati madde. Oksijensiz bir dünya düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse yaşayamazdı. Anlasın ki Allah-u Teala insanı bir dizaynla ortaya koyduğu zaman onu topraktan, kilden oluşturdu. Safalinden veya tıyinden. Hepsi de kil anlamına geliyor. Böyle bir dizaynda aradan kim bilir kaç bin, kaç yüz bin yıl geçti ona insan hüviyetini Allah-u Teala'nın vermesi için. Ve ondan kim bilir dünya içine göre kaç bin, kaç yüz bin yıl sonra insanı dünya duvarından bu gezegene indirdi. İndirdiği zaman atmosfer yapısını koymuştu. İnsanın yaşayabilmesi için denizlerinde, göllerinde insan için bir gıda olan balıkları, karada insana faydalı olacak olan bütün hayvanları vücuda getirmişti. Yani Allah'ın Rahman esması kainatta bir dizaynı oluşturmuştu. İnsanın yaşamasına elverişli bir iklim, bir ortam ve dünya. 23 derece eğimle yaratılan, güneşten bir belli uzaklığı olan 365 gün 6 saat bilmem kaç dakika bilmem kaç saniyede güneşin etrafını tam olarak dönen milyonlarca seneden beri bir saniyenin binde biri kadar bile dönüşünde bir değişiklik olmayan Allah'ın muhteşem eseri dünya. İnsana da verilen en sevgili kulunun yaşaması için yarattığı bir dünya. Ve o dünyada siz yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer dünya güneşle arasındaki mesafeden daha ötede olsaydı, soğuktan kimse dünyada yaşayamazdı. Daha yakında olsaydı o zaman da sıcaktan kimse yaşayamazdı. Her şey muhteşem bir ölçüyle, muhteşem bir dizaynla Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve ortaya konmuş. Sizler için, sizleri çok seviyorum. Öyleyse onun sevgisine layık olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Onun sevgisine layık olmak. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki muhtevadaki her parça ayrı ayrı muhteşem bir hesabın neticesinde dizayn edilmiş. Her şey insan için yaratılmış. Yaratılan her şeyin mutlaka insana bir faydası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele, gönül gönüle, ayrı iklimlerde bir tasavvuf sohbetini yaşıyoruz. Allah'la birlikte olmanın o muhteşem güzelliğini teneffüs ediyoruz. Bizi seven, bizi asla bırakmayacak olan, bütün tehlikeleri üzerimizden defeden Yüce Allah her zaman bizlerle birlikte mutluluğumuz için var. Öyleyse bizim mutluluğumuz onu mutlu eder. Onu mutlu etmek istemez misiniz? Öyleyse Allah için yaşayın. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamak anlamına geliyor. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkalarına vakfederseniz, başkalarının mutluluğu için var olduğunuz demektir. Her başkalarına yardım ettiğiniz, hizmet ettiğiniz noktada siz varsınız, Allah var, ruhunuz var. Ve yaptığınız güzellikler. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. İnsanlar iki standart içinde genel çerçeve içerisinde olurlar. Ya başka insanlara yardımla, hizmetle onları mutlu etmekle meşgul olurlar. Ya da başka insanlara zarar vermekle, onlardan intikam almakla, onlara kötü davranmakla. Bu ikincisini yapan bir insan, başka insanlara haddini bildirmeye çalışan, onları aşağılayan, azarlayan, onları mutsuz eden bir insan Allah'ın ülkesinde yaşamıyor. O şeytanın ülkesinde yaşıyor. Bir kenarında şeytanın, bir kenarında nefsinin afetlerinin, bir kenarında kaybettiği derecelerin oluşturduğu bir şer üçgeninde, bir şeytan üçgeninde yaşıyor. Öyleyse apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın hep üzerinde olun. Kendinizi başkalarına adamının o büyük huzurunu yaşayın. Allah için olmanın huzurunu, Allah'la beraber olmanın huzurunu. Kime hangi gün bir yardımda bulunmuşsanız, benimki o olayda siz Allah ile berabersiniz. Sizinle beraber olmaktan büyük mutluluk duyar. Ne zaman başkaları içinseniz, ne zaman başkalarına yardım ulaştırıyorsanız, ne zaman başkalarını mutlu etmek konusunda düşünmeye başlamışsanız, bu dahi, yani sadece düşünmek dahi, başka bir insanı mutlu etmek için düşünmek dahi sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Dikkat edin, size mutluluğu verecek olan şey başka insanlara yaptığınız hayır sebebiyle, güzel davranışlar sebebiyle o insanlar değildir. Size mutluluğu verecek olan onlara bu iyiliği ulaştırdığınız için, ulaştırmaya çalıştığınız için Allah'tır. Ne zaman düşünce platformunda başka insanlara yardım etme kararı kafanızda oluşmuşsa, Kerem'in Kertim'in melekleri her an hayat filminizin düşüncelerinize tahrik eden kesimini de devamlı çekmektedir. İşte o zaman Allah-u Teala size derhal yardıma başlar. Kime? Hangi güzelliği ulaştıracaksınız? Kime? Mutlu kılmak istiyorsanız, onu istediğiniz andan itibaren düşünce platformunuzda ona nasıl yardım edebileceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın yolunda bir merhale kat ettiniz demektir. Allah sizinle beraber oldu demektir. Size yardıma başladı demektir. Ve sizi mutluluk içerisinde yaşatmaya başladı demektir. Sizi bir mutluluk dünyasında bir hayatla dizayn etti demektir. Sizinle beraber demektir. Kendi ülkesinde sizi misafir ediyor demektir. Çok seviliyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O sizleri çok ama çok seviyor. Beklemediğiniz, düşünemediğiniz kadar çok. Siz de onu sevin. Başka insanları sevmek de aslında Allah'ı sevmektir. Ama sevgi fedakarlıktır. Gerçekten seviyor musunuz? Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah yolunda her şeyinizi feda edecek kadar onu seviyor musunuz? Öyleyse Allah yolunda hizmet, başkalarına hizmet, zikir kadar size mutluluk veren bir faktördür. Allah'ı çok zikredin. O zikretmenizi ister. O çok zikretmenizi ister. O Allah daim zikrin sahibi olmanızı ister. Zikir, çok zikir ve daim zikir onun size hedefidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde lazım gelen değeri vermelisiniz. Yaşamanızın sebebi başkalarını mutlu etmek ve onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle onların iki katı mutluluğu yaşayabilmektir. Şeytan insanlara kendilerine menfaat temin ettikleri zaman yapılması icap edeni yaptıkları intibarını verir. Ve insanlar bu yüzden hep mutsuzdur. Hep kendilerine yontarlar, kendi menfaatleri ön planlıdır. Başkaları için yaşamazlar. İblis onları o istikamete teçhiz eder ki onlar mutsuz olsunlar ve insanlar hep mutsuzdur. Hep mutsuzdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz öyle yapmayın. Kendinize yontmayın. Menfaat teminine çalışmayın. Siz başkalarına yardım için var olun. Sizde var olanı vermek için yaşayın. Başkalarında var olanı almak için değil. Eğer böyle yaparsanız o verdiklerimizin 700 katını Allah Teala size verecektir. Eğer böyle yaparsanız her verdiğiniz bir hediye, bir davranış biçimi, bir hatır sormak, bir güler yüz, insanları mutlu edebilecek olan bütün davranış biçimlerinde onlara verdiğiniz mutluluğun en az iki katı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse mutlu olmak elinizde sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak güneş gibi, ışık gibi bir şey. Sizin elinizde. Siz isterseniz mutlu olabilirsiniz. Kim mutlu olmayı dilemez ki diyeceksiniz. Doğru. Ama ikinci kesiminde kimseyi bulamıyorsunuz. O mutlu olmayı dileyenler aslında mutluluğu kendilerine menfaat tedir edebildikleri zaman yaşadıklarını tereden zavallılar grubunu muhtevalarında tutmazlar. Bu insanlar mutlu olanların dışındaki insanlardır. Mutlu olanlar alanlar değil, verenlerdir. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Sadece başkaları için yaşarsanız elinizdekini başkalarını mutlu etmek için kullanırsanız hedefiniz başka insanların mutluluğunu sağlamaksa siz mutlu bir insansınız. Allah'ın mutluluk reçetesini en iyi tatbik edenlerden birisiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Acaba neden mutsuz bu insanlar? Mutlu olmanın sırrını bilmedikleri için. Vermeyi değil, almayı önce tuttukları için, vermeyi değil, almayı hedef ittihaz ettikleri için, hep o istikamette bir dizaynın sahipleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda size düşen o kadar çok güzellikler var ki, kendi mutluluğunuzun mimarı her zaman olabilirsiniz. O sizin gayretinize bağlı bir husus. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Böyle bir dizaynda saadet, hakkınız olan bir şey ve mutluluğunuz başkalarını mutlu etmenize dayalı. Her güzel şey sizinle beraber, siz isterseniz. Aynı dünyada yan yana yaşadığınız insanların bir kısmı karanlıkta yaşarlar, bir kısmı nurların içinde. Karanlıkta yaşayanlar kendi menfaatleri için yaşayanlardır. Onlar kurnazdırlar ve onların ölçülerinde onlar sadece kurnaz değildir, başkaları da aptaldır. Başkaları onlara bir şeyler verdikleri için, başkalarından onlar bir şeyler alabildikleri için kendilerini kurnaz düşünürler, akıllı düşünürler, zeki düşünürler. Hep başkalarından hep almak için yaşarlar. İşte kaybedenler onlardır. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. Zavallı olduklarını ancak öldükleri gün anlayabileceklerdir. Boşuna geçirdikleri koskoca bir hayat onlara hiçbir şey sağlamamıştır. Hiçbir şey üzerine olmamışlardır. Ne Allah'ın rahmeti, ne fazlı, ne salavatı onlara ulaşmamıştır. Ne de herhangi bir konuda bir yardımı. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın emirlerini yerine getirenlere. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın yasaklarına riayet edenlere. Allah kimlerden razı olur? Bu iki gruptan. Allah'ın emirlerini yerine getirenlerden, yasaklarına riayet edenlerden Allah razıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne kadar verirseniz onun iki katını mutlaka alırsınız. Öyleyse mukaddes olanla meşgul olun, vermekle. İnsanları gülümsediğiniz zaman bir şey kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız. İnsanları sevin. Onlara iyi davranın. İncitmeyin. Özellikle annenizi, babanızı, ailenizin fertlerini, etrafınızda size en yakın olan insanları hep en güzel standartlarda onlarla beraber olmaya çalışın. Onlar için olmaya çalışın. Her biri sizi bütün dertlerine yardımcı olarak görebilmeli. Size güven duymalılar. Güveni ancak böyle sağlayabilirsiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe Allah'ın size istediği her şeyi vücuda getirmiş olursunuz ve mükafatını her zaman alırsınız. Mutlu bir insan olursunuz. Her yaptığınızın arkasından Allah size çok şeyler öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah için olmak, güzelliklerin en büyüğünü yaşamak için bir ölçüdür, bir kalıptır. O kalıbın içinde olun. Kendinizi başkalarına adayın. Ne kadar adarsanız o kadar üst seviye bir güzelliği yaşarsınız. Ve her verdiğiniz şey insanlara verdiğiniz halde Allah-u Teala tarafından Allah'a verilmiş kabul edilir. Diyor ki hanginiz bir daha almamak kaydıyla ihtiyaç sahiplerine borç verirsiniz ki bu Allah'a verilmiş bir borç karz-ı hasen olur diyor Allah-u Teala. Hanginiz kime hangi iyiliği yaparsa o bunu düşünmeye başladığı andan gerçekleştirdiği ana kadar Allah'ın mutluluk içinde yaşayan bir insandır. Allah'ın kendisinden razı olduğu bir insandır. Başkaları için yaşadığınız zaman zikir yapmak falan bir insanın yaşadığı mutluluğun aynını zikir yapmadığınız halde yaşarsınız ve devamlı derecat kazanan birisi olursunuz. Ne zaman kendinizi başkalarına adıyorsanız Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, düşünce standartlarını, enerjinizi başkalarının mutluluğunda birleştiriyor musunuz? Onlara mutluluk sağlamak için size verilen her şeyi devreye sokuyor musunuz? O zaman siz Allah'ın istediği yapıda bir insansınız. Başka insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olan hayatını onlara adamış bir insan olmaya çalışın. Şeytan size hep aynı şeyi söyler. Kendisini akıllı zannedenlerin sizlere bakış açısı sizin enayi olduğunuz intibanı onlara verecek bir dizayn olmalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların en akılsızı en akıllı geçinenlerdir. Başkalarını bir menfaat aracı olarak kullanan zavallılardır. Sağladıkları şeylerin onlara hiçbir zaman bir faydası olmaz. Hep kayıpta olanlardır. Onların enayi dedikleri bizlerse hep Allah yolunda mutluluğu yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, almak, insanları kötüye kullanmak, onların elindekilere, onların rızaları olmadan el koymak, insanlardan menfaat temin etmeye çalışmak, bunu birçok insan akıllılık ve kurnazlık olarak değerlendirir. Aslında akılsızlık ve aptallıktır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki olay yaşarsınız. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Unutmayın, Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama o akıllı geçinen insanların düzeni içerisinde siz hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Kim başkalarını kandırmak için yaşıyorsa, kim almak için yaşıyorsa, başkalarını emellerine alet etmek için yaşıyorsa, o kişi Allah'ın elinde mutlu bir insan değildir. Her şeyden evvel o devamlı şeytanın ülkesinde yaşayan bir insandır. O ülkede olduğunuz sürece sadece mutsuzluğu yaşarsınız. Ama akıllı geçinenler de hep orada yaşarlar. Absis ve organ eksenlerinin kesiştiği yerin alt dünyasında, aşağısında, negatif alemde, şeytanın aleminde. Ve kendilerine yazık edenler. Bunu dünya hayatında devamlı mutsuz olarak öderler. Öldükleri zaman kabir azabına tabi tutulurlar ve hayatlarını cehennemde geçirirler, sonsuz hayatlarını. Öyleyse şu dünyanın bir damlacık menfaati için bütün geleceğini kaybeden bir insan akıllı olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu dünyada uzun yaşadığınızı düşünelim, 100 sene yaşadınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Cennet hayatı 200 trilyondan, 200 katrilyondan daha uzun seneleri kapsayan bir sonu olmayan zaman parçasıdır. Orada trilyonlarca sene mutluluğu yaşamak söz konusu iken akıllı geçinenler kendilerini cehennemde buluverdiler. Allah'ın emir doğrultusunda hareket etmemişlerdir. Nefslerin istikametinde şeytanın kandırma gayetlerinin standartlarına uygun bir hayat yaşamışlardır. Başkalarını aldatmaya dönük, başkalarından fayda sağlamaya dönük, başkalarından almaya dönük, başkalarını elinde tutmaya çalışırlar. Başkalarına yardımcı olmazlar. Başkalarından hep yardım talep ederler. Hep bunu bir akıllılık zannederler. Arkadaşlarına bir şey alırken kefil olmalarını söylerler. Sonra ödemezler. Ve arkadaşlarına özetlerler. Sevgili kardeşim, bunu akıllılık zanneden milyonlarca insan yaşıyor Türkiye'de. Sayıları da her geçen gün çoğalıyor. Türkiye bir güzellikler ülkesi olmalıdır. Dinini yaşamak isteyen bir insanın gönlünce yaşayabildiği, dinini yaşamak istemeyen bir insanın da gönlünce yaşamadığı bir ortamı oluşturmalıyız. Zorlama olmamalı. Oysa ki şimdi zorlama var. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanlardan hasbelkader kuvvetin sahibi olanlar kendilerine her zaman hakkın da sahibi ilan ederler. Ve ellerindeki kuvveti haksız haklılığı sağlamak için kullanırlar. kendilerine yazık ederler, hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar, başkasına huzursuzluk vererek, onları rencide ederek kendileri huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, sizinle dış alem devamlı bir ilişki içindedir. Sizden çıkan her şey onlara ulaşınca tekrar size geri dönecektir. Aynı kişiler tarafından değil, başka kişiler tarafından ne verirseniz dışınıza onu geri alırsınız. Yani başkalarını aldatırsanız sizi de aldatırlar. Siz de aldatılırsınız. Yani başkalarını mutlu ediyorsanız siz de mutlu kılınırsınız. İnsanlardan size akan şey sizden daha akan şeyle hem paraleldir hem de eşittir. Birilerine kötülük ettiğiniz zaman onlardan olmasa bile başka bir yerden aynı kötülük mutlaka misliyle size ulaşacaktır. Öyleyse bu kanunu yerleyip oturtursanız başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz o kadar çok mutluluk alırsınız onlardan. Siz mutlu olursunuz. Başkalarının mutluluğu için koşturan insan aslında farkına bile varmadan kendi mutluluğu için koşturuyor demektir. Çünkü neticeleri otomatik olarak alacaktır. Başkaları için var olduğu bütün zaman parçalarının mükafatı Allah-u Teala tarafından ona mutlaka bütün zamanlarda ödenir. O Allah'ın dostluğuyla muhteşem bir hayat yaşar. Onun için başkalarına fayda sağlamak söz konusudur. O bunun için yaşar. Ama farkına bile varmadan başkalarından kendisine ulaşan mutluluk rüzgarlarını hep hisseder. Sizden başkasına ne çıkıyorsa, ne ulaşıyorsa etrafındaki insanlardan da size tekrar o aynen geri verir. Bütün hesaplar ödenir. Bütün faturalar ödenir. Kötülüğün mukabili iki kat kötülük, iyinin mukabili iki kat iyiliktir. Başkasına ne kadar mutluluk verirsiniz, onun iki katını siz yaşarsınız. Öyleyse bir katı insanlardan, bir katı Allah'tan mutlaka size sonuçlar ulaşacaktır. Birleşik kaplardaki su gibi sizden başkasına gidenlerle başkasından size, başkalarından size geri dönenlerin seviyesi daima birbirine eşittir. Ve Allah-u Teala sizden razı olmak ister. Her işlediğiniz günahta Allah sizden razı olmaz. Her yaptığınız yanlışlıkta, kalp kırmada Allah sizden razı olmaz. Hayatınızın her saniyesi derecat kazandığınızda Allah sizden razıdır. Derecat kaybettiğinizde Allah sizden razı değildir. Her razı oluşumda mutluluğu yaşarsınız. Her rızasına ulaşmadığınız alayda onu karşısında bulursunuz. Hayatınızın her saniyesinde ya pozitif bir şeyler yapar, derecat kazanırsınız ya da negatif bir şeyler yapar, derecat kaybedersiniz. İnsanlarla birlikte yaşamak nirvetinde olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Sosyal bir varlıksınız, insansınız. Başka insanlara sizin ihtiyacınız var. Başka insanların da size ihtiyacı var. Çevrenizdeki her kişi sizin için bir hayır kapısıdır. Sizi mutlu etmeye memurdurlar. Farkına bile varmadan hazır bir potansiyel olarak sizin mutluluğunuz için vardırlar. Hangisine hangi iyiliği yaparsanız yapın, parsayı siz toplarsınız. Onlara ulaştırdığınız mutluluğun iki katını Allah ve ruhunu size mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın anahtarı, sizin mutluluğunuzun anahtarı başka birinde değildir. Siz kendinizi mutlu edebilecek olan yegane insansınız. Hayatınızın en önemli unsuru bu hakikati bilmek olmalıdır. Siz kendinizi mutlu edebilecek yegane insansınız. Siz kendinizi mutsuz edebilecek yegane insansınız. Mutsuzluğunun sebebini şeytan ve nefsiniz hep başkalarına fatura etmek isterler. Ama hangi insan mutsuzsa bunun faturası kendisine aittir. Mutsuzluğun mimarı mutsuz olanın ta kendisidir. Hep şeytan onun tersini ispat etmeye çalışır. Hiçbir zaman ispat edemez. Ama sizleri kandırmak için her an her şeyi yapmaya hazırdır. Şeytan kadar büyük bir düşmanınız hiç olmayacaktır. Herkese düşmandır. Herkesin sadece mutsuz olmasını ister. Öyleyse şeytan neyi temsil eder? Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı temsil eder. Şeytan neyi temsil eder? Şeytanın yasaklarını yaptırmak için gayret sarf etmeyi ifade eder. Hayatı, sonsuz hayatı hep sizleri kandırmakla geçecektir. Kandırmaya çalışmakla geçecektir. Hep daha çok, daha çok, daha çok günah kazanmakla ve günah kazandırmakla geçecektir. Öyleyse en büyük dostunuz Allah'tır. En büyük düşmanınız da İblis, yani şeytan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytana dikkatle bakın. Onu hayatınızın dışında tutmaya çalışın. Hilelerini öğrendiğiniz zaman onu çok yakından tanımak imkanına sahibi olacaksınız. Bilin ki şeytan hiçbir devresinde hayatının hiçbir insanın dostu olmamıştır. Kim şeytani ilimleri öğrenmişse arkasından sonsuz bir mutluluğu, bir stresi her zaman yaşamıştır. Öyleyse şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, hüddam yapan zavallılara hep acıyın. Onlar birer zavallıdırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her açıdan sizin için bir dizayn söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizi Allah-u Teala seviyor. Sizi şeytan sevmiyor, sizden nefret ediyor. Sadece size kötü

Konusu olan saadeti yaşamaktır. Allah sizin için sonsuz bir mutluluğu hedef göstermiştir. Ve buna ehil kılar sizi. Ama siz isteyeceksiniz. Siz kendinizi başkalarının hizmetine adayacaksınız. Başkalarını mutlu ettikçe onların yüzlerindeki sevinci, mutluluğu, huzuru göreceksiniz. Ve bu sizi ayrıca mutlu edecek. Bir taraftan her yaptığınız yardımın başkalarını mutlu etme gayretinin mükafatını Allah-u Teala'dan alırken iş dünyanızda bunun saadetini yaşayacaksınız. Hayatınızın hep böyle geçmesini temenni ederiz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her zaman en güzeli yaşamanız Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Her zaman sizi mutlu kılmak, sizi mutlu görmek ister. Her güzelliği yaşamanızı ister. Her şeyde sizinle beraber olmak ister. Ama sadece pozitif anlarınızda Allah sizinle beraberdir. O anlarınızda sizden razıdır. Sizden razı olduğu zaman sizin tarafınızdadır, sizinle beraberdir. Ama insanlara odaklanıldığı zaman sizinle beraber değildir, sizden razı da değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda oluşmasını dilerim. Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet ederek, onları mutluluk olarak, sonsuz mutluluklara sahip olmanızı dilerim. Etrafınızdaki herkesin mutluluğunuzun bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Onları mutlu ederek asıl mutluluğu sizin yaşayacağınızı hiç unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda başka insanlara devamlı mutluluk ulaştıran, her zaman mutlu olan o müstesna insanlardan kılması duasıyla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı yüce Allah-u Teala'dan dileriz. Mutlu olun, saadeti yaşayın ve Allah'ı çok ama çok sevin. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı. Mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde ara patlarıyla, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde ara patlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşade müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz
bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara veren için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakide olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden
nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, İrşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklı İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safhayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safha, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safha, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safha, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safha, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safha, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız.
sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedelsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah-u Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah-u Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle
donatıyor size. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah-u Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Setedin Münteha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki %1'i, belki 1000'de 1'i bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki, sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım.

Allah razı olsun. Hepinizin gözlerini öperiz. Hayırlar dileriz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bu teknik arızalar son günlerde biraz arttı. Ama şunu biliyoruz ki Allah bizimle beraber. Bunların da üstesinden mutlaka geleceğiz. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, neden bir insan Allah'a güvendiği zaman en kuvvetli olur? Kendisi kuvvetlendiği için mi? Hayır. Beraberinde en kuvvetli olan olduğu için. Allah onunla beraber olduğu için. İki kuvvetli aradadır. Kişinin sıfıra yakın olan kuvvetiyle Allah'ın sonsuz kuvveti bir aradadır. Her şeye kadir olan Allah o kişiyle beraber olduğu için o kişi sonsuzun sahibidir. Kainattaki en kuvvetli insandır. Öyleyse ona güven duygusu içinizde yerleştiği zaman göreceksiniz ki aşamayacağınız bir engelin bulunması mümkün değildir. Öyleyse bu dizaynı ona göre düşünün. Siz onunla beraber olun. Allah'a güvenin. Deyin ki Allah benim dostumdur. Şu dünya üzerinde zalimler hangi konuda bana güçlük çıkarırlarsa çıkarsınlar, bu engellerin hepsini Allah aşacak güçtedir. Öyleyse ben onun dostuysam engeller mutlaka aşılacaktır. Pencerenizden etrafa baktığınız zaman sadece iki ihtimal vardır. Şeytanın penceresinden bakıyorsunuz. Bir, Allah'ın penceresinden bakıyorsunuz. İki, Allah'ın penceresinden bakmayı usul haline getirdiğiniz zaman bunu hemen anlarsınız. İçinizi bir mutluluk kaplar. Bir rahatlama hissedersiniz. Başkalarına güzel bir şeyler ulaştırmanın huzurunu yaşarsınız. Sizin için söz konusu olan şey mutluluk olur, huzur olur. Her güzelliği Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yaşarsınız. İç dünyamızda hep mutluluk şarkıları söylenir. Allah'la işbirliği halindesiniz. Veya sevgili izleyenler ve dinleyenler veya sizden etrafınıza negatif dalga boyları yayılır. İnsanları davranışlarınız rahatsız eder. Bunu anlamaksa son derece kolaydır. Acaba etrafınızdaki insanlara nasıl davranıyor?

0: yapıyorsunuz? Onların size karşı olan davranışlarına bakın. Her biri bir aynadır. Siz onlara iyi davranıyorsanız, onlar da size iyi davranacaklardır. Siz onlara kötü davranıyorsanız, onlar da size kötü davranacaklardır. Saklamaya çalışsalar bile davranış biçimlerinden dışa vuramadıkları şeyleri hissedersiniz. Sizinle beraberken huzursuzlarsa, sizinle beraberken sıkıntılılarsa, onlara Allah'ın emrettiği güzellikleri veremiyorsunuz demektir. O zaman düşünün sevgili kardeşlerim, ne uğruna hem insanları mutsuz etmek, hem kendinizin mutsuz olması ne uğruna şeytanın tuzağına düşmüş olmuyor musunuz? Kim mutsuzsa, kimin etrafındaki insanlar mutsuzsa, onlar iki tarafta şeytanın tuzağındadırlar. Şeytanın istediği şey sadece bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece iblis hepinizin mutsuz olmasını ister. Sonsuz bir mutsuzluğun hepinizi devamlı pençelerinde tutmasını ister. Herkesin birbirine düşman olmasını, birbirine kin tutmasını, devamlı insanların birbirinin kalbini kırmasını, her an insanların arasında sürtüşme olmasını ister iblis. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili kardeşlerim. Neden şeytan galip gelsin? Şeytanın galip gelmesi kesinlikle bilmenizi istiyorum ki siz ona o müsaadeyi vermezseniz hiçbir zaman mümkün olmaz. Kapıları dilediğiniz istikamete açmak sizin elinizdedir. Ya Allah'a kapı açmak, başkalarını mutlu etmek, sizin de mutlu olmanız, ya da şeytana kapı açmak, başkalarını mutsuz etmek ve sizin de mutsuz olmanız. Bu iki alternatiften başkalarının seçimiyle mutsuzluğu yaşadığınızı sakın zannetmeyin. Herkes sadece kendi yarı sahasında yaşar. Bir insan mutsuzsa, başkalarından kendisine ulaşan negatif dalgalarla mutsuzdur. Ondan da başkalarına ulaşan dalgalar negatiftir. Yani etrafınız da bir bütünsünüz. Siyah, siyaha bakar. Beyaz, beyaza bakar. Karanlık, karanlığa. Aydınlık, aydınlığa. Öyleyse sizin kalbinizden etrafa hep nurlar yayılıyorsa, bunu sağlıyorsanız kesinlikle bilin ki etrafınızdan size dönecek olanlar da o nurlardır. Toprağa buğday ekerseniz oradan buğday alırsınız. Ama ısırgan ekerseniz ısırgan alırsınız. Isırgan otunu bilirsiniz. Dalar insanı, şişirir, acı verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, neden mutsuz olduğunuzu düşünün. vazgeçin mutsuzluğunuzun sebebini başka insanlara bağlamaktan, vazgeçin. Aslı arayın. O asıl sizsiniz. Bizatihi sizsiniz. Sizden başka hiç kimse sizi mutsuz edemez. Aslında başkalarının davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Aslında başkalarının davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Aslında başkalarının davranışları, size karşı olan davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aynalar sizi atfettirirler. Etrafınızdaki herkes sizin aynanızdır. Sizinle olan bütün münasebetlerinde sizin aynanızdır. Diyelim ki mutsuzsunuz. Kapılarınızı kapatmayın. Dışarıdan ışık almaya mani olan bir şekilde pencerelerinizin pancurlarını ve kapılarınızı kapatmayın ki ışık size ulaşabilsin. Allah nurlarını hepinize ulaştırmak ister. Her zaman sizden, hepinizden yanadır. Ama şunu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutsuzsanız, siz kendinizden yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Eğer mutsuzsanız, siz kendinizden yana değilsiniz. Kendinizden yana olsaydınız eğer, o zaman mutlu olacaktınız. Tabii kendinizden dediğim zaman, iki ayrı cepheyi hemen hesaba katacaksınız. Birisi nefsinizin afetleri, birisi ruhunuzun hasletleri. Kendinizden yana olmak ne demek? Çok basit. Ne olmak istiyorsunuz? Mutlu olmak mı? Mutsuz olmak mı? Hiç kimse mutsuz olmak istediğini iddia edemez. Bu bir saçmalık olur. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız kendinizden yana olmak sizi mutluluğa götürecektir. Mutlu olmak istediğiniz takdirde, ki mutsuz olmayı hiç kimse istemez, o zaman sonuca bakın. Sonuçta mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutsuzsanız kendinizden yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Kendinizi oturmuş boğazlıyorsunuz, kurban ediyorsunuz. Şeytan uğruna mutsuzluğunuzu, sizi aydınlatan değil, karartan bir dizaynı kendinize hakim tayin ediyorsunuz. Sizin hareketlerinize o yön veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutsuz kardeşlerim, mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Kapılarınızı kapatmayın. Pencerelerinizi kapatmayın. Açın. Allah'ın nurları oradan iç dünyanıza ulaşsın da onu aydınlatsınlar. Hepiniz mutluluğa layıksınız. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Biz de sadece sizin kim olursanız olun sizin mutlu olmanızı isteriz. Öyleyse etrafınızdaki herkesten size ulaşan şeylerin negatif veya pozitif olduğuna dikkatle bakın. Eğer bunlar pozitif değilse insanlar size karşı tatlı davranışlar, güzel davranışlar sergilemiyorsa size huzursuzluk verecek bir görüntü sergiliyorlarsa o zaman durup düşünmelisiniz. Neden? Güneş kaybolmadıkça gece oluşmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Gecenin sebebi nurun çekilmesidir. Öyleyse herkesin içinde bir güneş vardır. Ruhun hasletleri. O güneşi dilerseniz hiç batırmazsınız. Hayatınız boyunca gece ve gündüz hep o güneş başkalarına gece olan zamanlarda da sizi gündüz olarak temsil edecektir. Hep mutlu olacaksınız. Bir bilseniz Allah'ın dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzelliği berbat edebilen sadece sizin nefsiniz ve o nefsi tesir eden şeytandır. Olaylar önemli değildir sevgili kardeşlerim. Olayların üzerinizdeki tesiri önemlidir. Ve Allah size başka insanların size ulaştırdığı negatif tesirleri nasıl yok edeceğinizi öğretir. İşte daimi zikre ulaşan bütün insanlar bu büyük sırra erenlerdir. Sırsa o gün aydınlanır. Aslında nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz sürece mutsuzsunuz. Onları yok etmediğiniz sürece şeytanın size tesir edebileceği bir sahayı daima şeytana açık tutuyorsunuz. Bir karanlık saha. Daimi zikirde ne olur sevgili kardeşlerim? Karanlık sahalar sıfırlanır. Şeytanın üzerinizde en ufak bir tesir icra etmesi artık mümkün değildir. O zaman nefsiniz de ruhunuz da başkalarına mutluluk vermek üzere el birliğiyle çalışmaya başlar. Ama asıl size mutluluk verirler. Her başkasına verdiğiniz mutluluğun bedelini Allah ve ruhunun size iki defa öderler. En az iki defa. Cennet ödemende cebasıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada herkese mutluluk veren bir Mir Vakfı mensubu olmak sizin için şiar edinilmeli, hedef seçilmeli. Hepiniz öylesine güzel yaratıldınız ki iç dünyanızdaki ruhunuzu bir anlayabilseniz, bir sergileyebilseniz, O zaman diyecekler ki sizin için, ha o mu? O Mihir Vakfı'nın mensubudur. Ondan çevresine sadece başka insanların mutlu olması konusunda davranış biçimleri yansır. O herkes içindir. O sadece kendisi için değildir. Ve bu sebepten dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Ne söyledi? O herkes içindir. Sadece kendisi için değildir. Bu sebepten dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İşte mutluluğun o büyük sırrına ulaştınız. Aslında Allah'ın size verdiği her şey, başkaları için kullanmanız lazım gelen, onları mutlu etmek için kullanmanız lazım gelen ve sonuçta da sizi mutlu edecek olan hazinelerdir. Hepiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonsuz hazinelerin sahiplerisiniz. En büyük hazineniz zamandır. Allah'ın size verdiği bu en büyük değeri usulünce kullanmaya çalışın. Her 24 saat sizin için de doğar. O 24 saat boyunca başkalarına hangi mutluluğu ulaştırdınız? Bunu ölçün. Bu hesabı kendi kendinize yaptığınızda hep karar verin. Yarın ben daha iyi bir insan olacağım. Yarın benim etrafımda kimler varsa onlar benim davranışlarımdan daha çok mutluluk duyacaklar. Yarın ben daha çok insana daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Allah bana yarın da 24 saatlik bir zaman süresi verecek. Başka insanları mutlu etmem için, onlara Allah'ın güzelliklerini sergilemem için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, yaşam sevincini iç dünyanızda tatmalısınız. Her gün yeni bir güneş doğmalı. Hayır, dışarıdaki güneşten bahsetmiyorum. Sizin iç dünyanızda bir güneş doğmalı. Etrafınızı ısıtan, onlara nur saçan bir güzellikler demeti sizden yayılmalı. Çevrenize onları ısıtan, onların içine sımsıcak bir şeyler akıtan, bir güzelliği sergileyen insan olmanızı sağlamalı. İnsanlar şeytan tarafından beyinlerinin yıkandığını hiçbir zaman fark edemezler. Oysa ki yaptıkları davranışların, negatif standartlarının bütünü şeytanın telkiniyle gerçekleşir. İblis, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu iblis öyle bir varlıktır ki etrafına sadece mutsuzluk saçar. Hiçbir insana dost olması mümkün değildir. Hangi insana fiziğin ötesinden bir şeyler verirse sadece o insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek içindir. Ve onun verdiği fiziğin ötesindeki her şey o insanı da o fiziğin ötesindeki şeyi ulaştırdığı insanı da sadece mutsuz eder. Ne öğretir sevgili izleyenler ve dinleyenler şeytan? Büyü öğretir. Sihir öğretir. Hüddam öğretir. Transandantal meditasyon öğretir. Yani insanların mutsuz olmasını temin edecek her şeyi, ama her şeyi öğretir. Öyleyse böyle bir düzende doğruyu ve yanlışı hemen anlarsınız. Şu anda kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Ne hissediyorsunuz, mutlu musunuz? Öyleyse Allah'ın tesiri altındasınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse şeytanın tesiri altındasınız. Bir gün etrafınızdaki olayların sizi zedeleyemeyeceği, size negatif olarak ulaşamayacakları bir yüksek tepenin üzerine çıkacaksınız. Oradan güneşin doğuşu bir başka türlü görünecek. Ve bir defa doğduktan sonra hiç batmayacak. Neden bahsediyorum? Daimi zikirden bahsediyorum. O zaman hep gün aydınlığının sahibi olacaksınız. Her 24 saatiniz gecesiz gündüzleri ifade edecek. O tepeden baktığınız zaman hayıflanacaksınız. Neden hayatımın daha belki devresinde de bu güzelliklere ulaşmak söz konusu olmadı? Eğer olsaydı o zaman da bu müstesna mutluluğu yaşayabilecektim diyeceksiniz. Allah değerlerini sonsuza dayalı olarak verir. Hepiniz için bütün imkanlar hazırdır. Hepiniz için her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim, bu güzelliklere dikkatle bakın. Hepsi sizin için. İnsanlar Allah-u Teala'nın kendilerini mutlu etmek için yarattığını bilmiyorlar. İblis insanlara Allah'ın bütün hakikatlerini ters göstermeye çalışır. İnsanları mutlu edecek olan ne varsa her birine onların yok olduğu, sadece o kişiyi mutsuz edecek olan görüntüler sergilemeye çalışır. Etki ve tepki münasebetlerini öylesine düzenlemeye çalışır ki herkes birbiriyle kavgalı olsun. Herkes birbirine karşı kin beslesin. Dostlukların, sevginin yerini düşmanlıklar ve nefret alsın. İşte insanların mutsuzluğu o zaman bütün boyutlarıyla ortaya konulur. Herkes kendisine düşmanlık ulaştığı için başkalarına düşman olacaktır. Toplumun bütün fertleri asık suratlı, başkalarına keder dağıtan ve kendi mutsuzluğunu çevresine yayan insanlar olacaktır. Bütün bunlar güzelliklerden ayrılmanın, Allah'tan ayrılmanın acı faturalarıdır. Ve bütün faturalar ödenir. O zaman insanlar kitle halinde mutsuz olurlar. Herkesten, çevresindeki herkese kötülük tohumları atılır. Haksızlık bir kasırga gibi herkesi vurur. Herkesin tarlasını dolu basar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyor musunuz? Toplumun içinde bir güzellik hareketi başlarsa, onlar vazgeçmeden bu güzelliği daha çok genişletmek üzere etrafa yayarlarsa, bir tek kişiden başlayan bir nur gönderme, başkalarına karanlıkları değil de nurları gönderme olayı toplumu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Nasıl bir çürük elma bir başka elmayı da, ona yakın olan ikinci bir elmayı da çürütürse, bunun anlamı birinin kalbindeki karanlığın etrafındaki insanların da kalplerini karartmasıdır. Birinden negatif tepki alan, negatif bir davranış biçimi alan birisi, ona karşı şeytanın telkiniyle negatif davranış sergilemedir. Genel çerçeve, insanların başkalarının aynası oluşudur. Ama şimdi toplumun diyelim ki küçücük bir bölümü başkalarından kendilerine ulaşan şeyler karanlık da olsa onları aydınlığa çeviren bir davranış biçimi sergilemeye başlasınlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey başlayınca şeytanın bütün oyunları yatar. Şeytan mağlubiyeti kabul etmek istemeyecektir ama çaresizdir. Öyleyse öyle insanlar olun ki karanlıkları nura çevirin. Zor mu? Hayır, zor değil. Sadece etkilenmekten kendinizi alıkoyacaksınız. Varsın başkaları size kötü davransın. Varsın kinlerini, öfkelerini kussunlar size. Varsın karanlık yüzlerinden, karanlık emellerinden size de nasip ayırsınlar. O işlerindeki kini, öfkeyi üzerinize kussunlar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara güneşi aksettirin. Allah'ın nurlarını aksettirin. İşte böyle bir hareketin başlangıcı gelecek günlerde Mihir Batlı'nın aynalarıyla takip edecektir. Sizler Mihir Batlı'nın değerli mensupları, Allah'ın Üniversitesi'nin değerli mensupları, hepiniz geleceğe açılan bir güneş aynası olacaksınız. Allah'ın aynası olacaksınız. Size ulaştırılan karanlıkları aydınlığa çeviren bir mekanizma vücuda getireceksiniz. Düşmanlıklar, zulüm sizi etkileyemeyecek. Böyle bir dünyanın anahtarı olmak istemezdiniz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyaya ışık salacak olan bir topluluk olmak istemez misiniz? İşte Allah'ın Üniversitesi bunun için kuruldu. Varsın insanlar size düşmanca davransınlar. Varsın zulüm yapsınlar. Ama siz onların size ulaştırdıkları karanlıkları aksettirecek bir ayna olmazsanız, onların karanlıklarını aydınlığa çeviren bir reflektör görevini üstlenirsiniz. Bir tek kişiden başlayan bir olay bütün toplumu adım adım etkileyecektir. Bir küçücük topluluk bu konudaki güzelliklere ulaştığı zaman her şey en güzele ulaşır. Öyleyse hizayını alo. Evladım biz yayındayız şu anda. Estağfurullah. Bir ağırlık oldu galiba şu programda. Ediyor mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, unutmayın, biz bir toplulukuz. Allah yolunda bütün insanları bu devirde aydınlatacak olan, onlara nur ulaştıracak olan yegane toplulukuz. Zulüm makineleri, adaletsizlikler bizleri yıldıramaz. Onlar sadece kendilerine kötülük ederler. Hepiniz Allah'ın karanlıkları aydınlığa çeviren reflektörleri olun. Unutmayın, Allah sizinle beraber. Siz bunu yapmaya karar verdikten sonra bütün geceler gündüz olacaktır. Devamlı gündüzü yaşayan, nurlar içinde olan insanlar hürriyetine gireceksiniz. Öyleyse o güzel günlerin birer isimsiz kahramanı olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Toplumun aydınlanmasında, nurlanmasında bir rolün siz de sahibi olabilirsiniz. Hedefiniz başkalarından yana olmak. Hedefiniz başkalarına mutluluk vermek. Onlar size neyi ulaştırırlarsa ulaştırsınlar, bütün negatif faktörleri sizin davranışlarınızla pozitife dönüştürerek reflekte etmek, geri göndermek. Reaksiyonunuz daima bu olmalı. Şu anda çok zor gibi görünebilir. Ama bu sadece şeytanın size verdiği imajdır. Tatbikata girdiğiniz zaman bunun ne kadar kolay gerçekleşeceğini göreceksiniz. Demek ki mutluluk buymuş diyeceksiniz. Bütün insanlara onlar size nasıl davranırsa davransınlar, mutluluk ulaştırmak için var olmak ve bunu her an yaşamak, başkaları da mutluluğu yaşatırken mutluluğu yaşamak, işte hepiniz için mümkün olan en güzel davranış biçimi budur. Öyleyse şunu bileceksiniz, Allah Teala bizlerden yana. O bizlerin herkese mutluluk vermesini istiyor. O zaman herkesten Allah'tan dolaşarak geri gelen bir mutluluk rüzgarı bize geri dönecektir. Dikkat edin, başkalarından size ulaşan şey karanlık da olsa, başkalarından size ulaşan şey nur da olsa, siz her ikisine de nurla cevap vermeyi usul haline getirin. Yapabilirsiniz. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Allah'ın sizinle beraber olduğunu hatırlarsanız, Allah'ın hiçbir zaman etraflarını mutsuzluk dağıtan insanlarla beraber olmayacağını düşünürseniz, en büyük kuvvet, kainatı yaratan en güçlü, yani Allah, sizinle beraberse sizden daha güçlü kim olabilir ki? Bütün karanlıkları, bütün zulmü, bütün adaletsizlikleri yenersiniz. Bir kişi iki kişi olur. İki kişi üç kişi olur. Üç kişi dört kişi olur. Ve her nur etrafındaki karanlıkları aydınlatır. İşte çürük elmaların karanlık dünyasından Allah'ın güneşlerinin etrafa güneş saçmalarını oluşturan yeni bir dünyayı sizler yaratacaksınız. Asr-ı Saadet'in ilk temsilcilerisiniz. Öyleyse siz kendi ortamınızda bu büyük hakikatin ışığı altında etrafa ışık saçan, karanlıkları ışığa dönüştüren aynalar olun. Kim size nasıl davranırsa davransın, bizi hatırlayın, Allah'ı hatırlayın ve deyin ki, onlar benim aydınlık dünyamı karartamazlar deyin. Ve göreceksiniz ki o zaman onlar sizin nurlu ufuklarınızı karanlıklarla dolduramazlar. Ama siz onların karanlıklarını nura çevirebilirsiniz. Çünkü sizin arkanızda Allah, onların arkasında şeytan var. Sizin arkanızda nurlar, onların arkasında karanlıklar. Ve siz sadece etrafınızda nur saçan birisi olmayacaksınız. Size ulaşan karanlıkları da nura çeviren bir asr-ı saadet aynası olacaksınız. Sorarım size sevgili kardeşlerim, böyle olmak varken neden mutsuzluk, neden huzursuzluk, neden insanları sıfırlayan, kendinizi ise sıfırın altına iten bir karanlık davranış? Neden? Kendinize bunu sormalısınız. Bunun hesabını yapmalısınız. Nasıl daimi zikre ulaşan insanlar hem kendileri mutluysa hem de etraflarına sadece mutluluk saçıyorlarsa, sizler o daimi zikre ulaşmadan mutluluğu yaşamaya çalışın. Sakın başkalarının kötü davranışları, yanlış davranışları, sizlere ulaştırdığı karanlıklar sizin aydınlık dünyanızı karartmasın. Size ulaşan o karanlık davranışları siz onlara geriye nurlar olarak gönderin. Böylece onların da adım adım karanlıktan griye, siyahtan griye döndüğünü, sonra da beyaza döndüğünü göreceksiniz. Allah'ın nurlarıyla sıfatullah olan sizler, başkalarını da Allah'ın nurlarıyla sıfatullah kılacaksınız. Öyleyse geleceğin nurlu ufuklarında sizleri görüyorum değerli kardeşlerim. Allah'ın üniversitesinin muhterem mensupları, Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz cennet saadeti ve dünya saadeti ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada bitirmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sofisini bir araya getirdik. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a kesinlikle oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğiniz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a üçüncü teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücudumuz. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve ehliye muslimin. Bunun tarafında o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinler de diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok.
2: onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah-u Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden 4 makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuvveten ve ala cenubihim." O ulul elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın ulul elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul elbab makamında sadece zemin katı gösterilir. zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi ulul elbaptır. Zaten kişi ulul elbap olduğu saniye neslindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zümmeni kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştı. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levavede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Teskiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7 artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu zühd makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbap olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbini yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız.

Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbap makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbap makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta iki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbap makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir müktesebattır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbap makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbap makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları sıvası, her sıradındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu solunum biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbap makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbap makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbap makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbap makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulul Elbap makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Müntaha da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indilahi, oradaki huzur namazını, tahtları gören kişi en son Sitetül Müntaha'yı görür. Sitetül Müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah-u Teala o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Bu Tövbe-i Nasuh ihlas makamından selam makamına geçilen bir kapıdır.

Öyleyse İhlas makamı salahtan evvel Hulül Ebab'dan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu Erbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Elbap makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Elbap makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Elbap makamıyla İhlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının dışın Ulu'l-Elbap makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşuyor. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da ulul elbap olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve ulul elbap makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkül yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah Teala'nın bir kendisine göstermesiyle yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulu'l-Elbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur. Ulu'l-Elbap makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının
Birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynen yakının sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbab makamının sacayanın birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladığı da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden girecektir. Onun için diyor ki feselû ehler zikre infintüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah Teala neden öyle söylediği de tebellür eder. Feselû ehle zikre infintüm la talemun. Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli deyince ehli, diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada Ulul Elbab'ın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve Ulul Elbab da Ulul Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz.
Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ahkam-ı Suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebu Suresinin 45. ayet girmesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da, muhlis de, salih de, üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağa işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü içinde daimi zikirdir. Ortak vasıf. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise, o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah-u Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de
muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah-u Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm. Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi, sizin aranızdan birini resul olarak, bir peygamber resulden bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha. 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Zühd, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye. Salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulu'l-Elbab makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah-u Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah-u Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah-u Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin iradi yapısını güçlendirerek
onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın 4. faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının 5. statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasretleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının 5. işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve 7. işaretler, 6.'sı sevgi, ihlas makamının en büyük dayanağı, 7.'si de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, 7.'si de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın
İrşad makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasretleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı, düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde ihlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَكْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِي آيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Bakın şimdi salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah-u Teala. Onlar emrimizle
insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afetle dahi olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme 3 kademi gösterir. İlvel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmış. Kişi hikmete ulaşmış. Ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki. Hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu 4 makam kitap öğretilmesidir. Sonra 2 makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı, hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir,
Ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemleri arasında velayete kadar gelen kıdemler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir. Hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulu'l-elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulu'l-elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğiniz gibi bir de ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının üç temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşani ve münkeri ve ale zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Dindeki en büyük ibadetin hep namaz olduğu zannedilir. Eteden beri böyle söylenir. Namaz dinin direğidir. Gerçekten de öyledir. Namaz dinin direğidir. Ama direk bir çadır olmadığı takdirde bir işe yaramıyor. Zikir de dinin çadırıdır. Gerçekten çadır kelimesi burada tam olarak oturuyor yerlerine. Çünkü zikir gerçek bir koruyucudur. İnsanların nefslerindeki afetleri yok ettiği için, onun yerine ruhun hasletlerini getirdiği için, davranış biçimlerinde en üst seviyede etken olan nefsin tezkiyesi ve tasfiyesidir. Öyleyse koruyucu mu? Tam anlamıyla. İşte Allah Teala Adem Aleyhisselam için diyor ki, o takva zırhını kuşandı diyor. Sonunda Hazreti Adem bir peygamber olarak takva zırhını, takva elbisesini giymiş. Takva elbisesi giymek daimi zikrin sahibi olmak demektir. Ekber takvanın, azim takvanın sahibi olmak demektir. Hayatının hiçbir saniyesinde zikirsiz bir anı geçmemek demektir. Zikrin bu en üst boyutlarında daimi zikir, külli zikir ve tesbih söz konusudur. Öyleyse zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak bir yerlere taşır. Evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Cennet mutluluğuna nasıl taşır? Ne zaman nefsimizin içindeki afetlerin yarısından fazlasını yok edebilirsek, zikirden başka bir silah yoktur elimizde, ve ruhumuzun hasretlerini yarıdan daha fazla nefsimizin kalbine taşırsak, oraya monte edersek, nefsimizin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve böylece tezkiye oluruz. Bu safa tezkiye safhasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu. Bu safada, yani nefsimizin kalbindeki o kapkaranlık olan afetlerin yarıdan daha fazlasının gitmesi, %51'inin gitmesi, onun yerine ruhun hasretlerinin gelmesi olayına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nefs tezkiyesi diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz. Demek ki bu tezkiyeyi sağlayan unsur iki tane, en az iki tane nur. Ama aslında rahmetle fal ve salavat bir üçlü oluşturuyor. Daha başka bir ifadeyle rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmetler kargo uçakları gibidir. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. Allah-u Teala'nın zikirden muradı nedir? Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardır.
Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın nefsimizin kalbinde bir görev ifade etmesi söz konusu. Acaba nefs tezkiyesi dediğimiz olay zikrin neyi sağladığını göstermesi açısından nasıl bir olgudur? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının dolması, dolması ve dolması söz konusudur. Öyleyse nefsimizin kalbine başlangıçta bakarsak şunu görüyoruz. Nefsimizin kalbi baştan sona kadar afetlerle doludur. Sadece afetler. Nefsimizin kalbinde tam 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, yalan, isyan, düşmanlık. Tam 19 tane afet nefsimizin kalbini tamamen kuşatmış durumda. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Ve bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür yazısı yazar. Bu yazıya dikkatle bakın, bu küfür yazısına dikkatle bakın. Bütün insanların kalbinde başlangıçta sadece bu yazı vardır. Bütün insanlar kalplerindeki 19 afetle birlikte doğarlar. Ve 19 tane afet nefsin kalbini kapkaranlık bir dünya haline getirmiştir. Karanlık olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü bütün insanların kalbinde karanlıkları kendisine çeken bir çekim gücü var. Bu kelimenin adı küfür. Allah Teala bir insan mürşidine ulaştığı zaman onun kalbindeki mührü açıyor, kalbin içindeki küfrü alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Üç işlem yapıyor, son üç işlem. Nefsin kalbinde bir insanın nefs tezkiyesine başlaması için, zikrin onun iç dünyasında bir birikim oluşturabilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Nefsinin kalbinde bu işlemin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Hangi işlem? Nefsin kalbine nurların dolması işlemi. İşte bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Dikkat edin, kalbinizde sadece iki türlü işlem gerçekleşebilir. Ya doğuştan olduğu gibi bütün ömrünüz boyunca nefsinizin kalbi karanlıklarla tamamen kaplanmış olarak kalır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Tamamen afetlerden oluşmuştur. Afetlerle doludur. Ve sizi sadece şerre davet eder. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey bütün insanlar için şunu ifade ediyor. İnsanoğlunun kalbi başlangıçta kapkaranlık. Sadece karanlıklarla temsil edilen afetler var. Başka hiçbir şey yok. Zaten başka bir şeyi oluşturmak da mümkün değil. Çünkü nefsin kalbinde karanlıkları kendisine çeken ama nurları iten bir olgu var. Küfür kelimesi. Kaldı ki zaten o görev yapmasa bile kişinin kalbine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. İki sebepten değil. Bir, kalp mühürlü. İki, Allah-u Teala daha henüz kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Görüyorsunuz ki adım adım konuya giriyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insanın nefsinin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinin kalbi mühürlüdür. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılmamıştır. Öyleyse başlangıç noktasında nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğunu görüyoruz. Öyleyse bu kapkaranlık nefs kalbi bütün insanlar için bir değişiklik göstermez. Bütün insanlarda 19 tane afet mevcuttur. Bu afetlerin
toplamı eğer Allah-u Teala bir ortalama rakam üzerinden hareket etmişse, mesela her afete 10'ar puan vermişse, eğer ortalama 10 rakamıysa, bütün afetler 10'ar puandan dağıtım olsaydı 190 puan edecekti ya, Allah-u Teala bütün insanları bu yüksek 190 puan üzerinden yaratır. Ama ne yazık ki afetler arasında bir eşitlik katiyen söz konusu değildir. Herkesin karakterinin başkalarından farklı olmasının arkasında da bu afetlerin hasbelkader dağılımı yatar. Bütün insanlarda nefsin afetleri arasında başkalarına benzemeyen bir değişik olay vardır. Biz tabi 10 rakamıyla ifade ettik. 19 tane afet, 190 puan eder dedik. Bu 10 rakamını mesela 10 milyon olarak kabul edin ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamını 190 bin puan olsun. Böyle bir durumda herkesin ayrı bir yerde, ayrı bir özelliği vardır. Herkeste 19 afetin dağılımı mutlaka birbirinden farklıdır. İşte bu farklılık, farklı karakterlerin oluşmasına sebebiyet verir. Öyleyse nefsimizin kalbinin başlangıçtan mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar nelere ihtiva etmesi lazım geldiğini bir göz atalım. Başlangıçta nefsimizin kalbinde afetler var. Baştan aşağı afetler. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Afetlerin temsil edildiği karanlıkların kalbimize çekilip kalbimize yerleşebilmesi için. Başlangıçta kalbimiz mühürlü. Allah'ın nurlarının biz istemedikçe kalbimize girmesi mümkün olmadığı için. Dikkat edin sevgili izleyiciler. Dikkat edin ki bir insanın kalbi başlangıçta kapkaranlıktır ve rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı mühürlüdür. Peki şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gireceği kapı açıktır. Onun için Allah-u Teala bütün insanları başlangıçta şeytanın kulu kabul ediyor. Çünkü şeytanın kapısı daima açıktır. Oradan dilediği kadar karanlığı kalbimize sokar. Hiçbir engel yok. Onun için bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Şeytanın kontrolü altında bir kapı söz konusu. Allah'ın kapısı mı? Orada durun. O kapı sizin talebiniz üzerine açılır. Talebiniz yoksa kapıyı Allah-u Teala asla açmayacaktır. Öyleyse kim cennete gidecekse kendi iradesiyle Allah yolunda yaptığı gayretlerin sebebiyle o hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu gayretlerin arkasından bir hedefe varmaktır. İşte bunun öncüsü kişinin irade yapısıdır. Bir insan kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala onu hiçbir zaman kendisine ulaştırmaz. Hiçbir zaman o kişinin kalbindeki mührü açmaz. Mührün içine de imanı hiçbir zaman yazması söz konusu değildir. O kişi ebediyen kafir olarak kalır. Öyleyse gene şimdi sizinle nefsimizin başlangıçtaki durumuna bakalım. Ne var nefsimizin kalbinde? Bir defa saydığımız 19 tane afet var. Başka ne var? Nefsimizin kalbinde mühür var. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine mani oluyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Hiçbir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Demek ki insanların kalbinde bir mühür var. Kimlerin kalbinde mühür var? Kafirlerin. Bütün insanlar mı? Evet. İstisna olmaksızın bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle duvarlar. İşte burada film kopuyor. Çünkü insanlara zaman içerisinde
emaniye bilgiler ulaştıranlar demişler ki bütün insanlar İslam olarak doğarlar. Sonra anne baba onları kafir yapar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün insanların kalplerinde küfür yazdığını, onların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kalbinizde başka ne var diye düşünüyorsanız o zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerine bakmamız lazım geliyor beraberce. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda hicab-ı mesul adlı bir perde bulundururuz. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler, sana karşı muhabbet beslemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları duyar. Ama onlar senin söylediklerinin özellikle irşada mütalik olan kesimini işitmezler. Yani onların manasına varamazlar kulaklarındaki vakra sebebiyle. Ve

Bunun bir başka adı gulf olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin de bizim aramızda bir engel olmak üzere kalbimizde gulf vardır. Bir örtü vardır, bir perde vardır. Demek ki insanların nefslerinin kalbi bir takım özellikler taşıyor. Bu özelliklerin, karanlıkların, perdelerin kalkabilmesi ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Konumuza gelene kadar olan safhayı kısaca hemen açıklayalım. Bir insanla Allah arasındaki ilişkilerde tam 28 basamak söz konusudur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Mukayese ederler. Bir karara varmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Herkes tutar. Önemli olan ikinci basamaktan öteye geçebilmektir. Kimler geçebilir? Bu değerlendirmeden sonra Allah'a ulaşmayı bileyenler. İşte insanların kurtuluşa başladığı nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazlar. Hiçbir zaman da cennete gitmeleri mümkün değildir. İnsan suresinin Behir suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insanları hidayete erdirmeye hazırız. Ama dileyen şükredenlerden olur. Dileyen şükredenlerden olur. İşte böyle bir dizaynda bir insanın dilemesi asıl. Ya dilemediği için küfürde kalır, yani küfrü dilemiş olur. Ya da dilediği için küfürden imana ulaşır. Öyleyse kalbin yapısında sadece iki kelime barınabilir. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi olur. İki, mürşidine ulaştığı gün kalbin mührü açılır. Ve kalbin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Kalbin içine İman kelimesi yazılır. İşte böyle bir olay söz konusu. Kalbin içine imanın yazılması. Şimdi neleri gördük? Kalbin içinde küfür kelimesi var. Bir, kalbin içinde bir sistem var, bir kompütür sistemi. İdrake mani oluyor. Adı Ekinnet. Sonra kalp mühürlü. Sonra bu kalbin içinde irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesture veya gulf var. Perde var. Örtü var. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kalpteki sistemlere bir defa daha göz atıyor. Diyor ki Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Nefsini kendileri ilah edinenler kimler? Mürşitlerine ulaşmayanlar. Şimdi onların kalplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır. Ama o kalp mühürlüdür. Diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hastası vardır. Ama o da mühürlüdür. Onların kalplerinde basar isimli görme hastası vardır. Ama üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, örtülüdür. Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların mecinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Kalplerinde fuar tasası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Yani Allah-u Teala ekimletten bahsediyor. Ekimletin ona örtü olduğunu. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde görme hastası vardır. Ama göremezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır. Ama işitemezler. Yani Allah-u Teala

Demek istiyor ki onlar, o cehenneme gidecek olanlar var ya, cehennemi kendileri için yaratmış insanlar, onlar sağırdırlar, dizsizdirler, kördürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin başlangıç yapısında muhteva böyle. Sadece karanlıktan oluşan bir kalp var. Her türlü negatif faktör onun iç dünyasında yer almış. İşte zikir odur ki bu nefsimizin kalbinde bir tesir sahası vücuda getiren ve bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen şu nefsimizdeki afetleri Allah-u Teala elimine etmek için, devre dışı bırakmak için bir formüle sahip. Bu formül uygulama alanına girdiği zaman adı zikir oluyor. Zikir nedir? Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Kalbimizin vaziyetini gördük. Kalbimizdeki başlangıç kademesine itibaren neler olduğuna baktığımız zaman kalbimizin, demek ki nefsimizin kalbinde bir hekimet var. İdraki önleyen bir müessese. Sonra kalbimizde göz var ama görmüyor, kör. Kalbimizde kulak var ama işitmiyor, sağır. Kalbimizde küfür kelimesi var. Kalbimizde baştan aşağı karanlıklar var. Kalbimizde idraki önleyen hekimet var. Kalbimizde mühür var. Allah'ın nurlarının içeri girmesine müsaade etmiyor. İşte herkes kulvara eşit şartlarda çıkar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkesin kalbi %100 karanlıklarla kaplıdır. Herkes kulaklarında vakayla devreye girer. Her şey ondan sonra değişecektir. İşte kalbin bu yapısından neticesine ulaştığımız zaman kalbini görüyoruz. Kalbin baştan aşağı nurlarla dolduğunu, %100 nurlarla dolduğunu görüyoruz. Rabbani kapının tamamen üzerini örten mührün oradan zulmani kapıya ulaşıp daimi olarak orada kaldığını görüyoruz. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman. Böyle olduğu için kalbin kararması mümkün değil. Kalp %100 aydınlanmış, nurlanmış durumda. İşte gecenin gündüze dönüşmesi bu standartta oluyor. Onun için Allah-u Teala biz geceyi gündüzden çıkarırız, gündüzden geceyi çıkarırız buyuruyor. Öyleyse gündüzden gecenin çıkması, gecenin de gündüzden çıkması birbirine benzer olayları ifade eder. Bütün insanlar hayata gecede başlarlar. Kalpleri kapkaranlıktır. Sonra yavaş yavaş şafak atar, yani zikir başlar. Kalp aydınlanmaya başlar. Bu aydınlığın dizaynı adım adım kişinin kalbini aydınlatır. Yarıya geçtiği zaman nefs tezkiyesine ulaşırsınız. Tamamına ulaştığınız zaman nefsiniz tasfiye olur. Birincisinde nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Sadece geri kalan kesimler karanlıklardan ibaret olmuştur. Ama sonucuna ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Daimilikle ulaştığınız zaman. İşte gece gündüz olmuştur. Böyle bir gecenin gündüz olmasından evvel bir tehlike her zaman vardır. Fısk tehlikesi. Böyle bir tehlikeye düştüğünüz zaman Allah-u Teala'nın neden Allah'ın gündüzden geceyi çıkardık dediğini de idrak edersiniz. Çünkü o zaman Allah-u Teala kişinin kalbindeki iman kelimesini tamamen çekip alıyor ve küfür kelimesini tekrar o kalbe koyuyor. Mührünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Netice kalpteki bütün nurların orada kalması mümkün değildir. Çünkü artık iman kelimesi yoktur ki kalpleri muhtevasında toparlayabilsin. Sadece küfür kelimesi vardır. O da iman kelimesinin muhtevasında olan bütün aydınlıkları, Allah'ın nurlarını kapı dışarı eder ve şeytanın karanlıklarını etrafında toplamaya başlar. Öyleyse gündüzden Allah-u Teala geceye çıkıyor, geceden gündüzü çıkarıyor. Söylediğim gibi herkes hayatına gece başlar. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir,